0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan, tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ile baldızı Ceylan Daşan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhülman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin İsrail'le güvenlik anlaşmasına varmayı hedeflediğini söyledi. Katar merkezi yayın yapan El Cezire televizyonuna konuşan Şara, anlaşmanın başarılı olması durumunda Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki hakkından ödün vermeden kapsamlı bir barışın yolunu açabileceğini söyledi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Turgut Reis 11. Bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Sinan Paşa Alp Öyken, Kara Ahmet Mehmet Büyükağoğlu, Sancaktar Nurtekin Odabaşı.

16. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz Barbaros kardeşlerle Turgut Reis'in hakimiyeti altındadır. Türk Leventleri peş peşe fetihlerle bütün Avrupa ülkelerini dehşet içine bırakmışlardır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu en parlak çağını yaşamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa içlerine gitmiş, kıtalardaki zaferlerini denizlerde de sürdürmek amacıyla Osmanlı donanmasını güçlendirmiştir. Kaptanı deryalığa getirilen Barbaros Hayrettin Paşa, en yakın arkadaşı Turgut'un da yardımıyla Preveze'de tarihin en büyük deniz savaşını kazanır. Donanmayı Hümayun'un İstanbul'a dönüşünden sonra Akdeniz bir Türk gölü halinde Turgut'un kontrolünde kalmıştır. Turgut Reis peş peşe zaferlerle dolu uzun yıllar boyunca bütün Avrupa'yı titretir. Avrupa'nın ünlü amirali Andrea Doria'nın tek düşüncesi Turgut Reis'i gafil avlamak, onu zincire vurup bütün yenilgilerinin acısını çıkarmaktır. Bunu da ancak bir pusuyla, bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut'un donanmasının onarımıyla uğraştığı Kavli koyunda Kavli Kalesi kumandanının da ihanetini sağlayan Doria, koca reisi gafil avlar, amacına ulaşır. Aylarca prangada ve kürekte çakılı kalan Turgut Reis, Cenova zindanlarından Barbaros tarafından kurtarılır. Yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Bu arada Barbaros Hayrettin ölür. Herkes kaptanı deryalığa Turgut Reis'in getirilmesini beklerken Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla bu tayin gerçekleşmez. Kanuni Sultan Süleyman Trablusgarp'ın fethini gerçekleştirebilirse Turgut'a beylerbeylik vereceğini bildirir. Rüstem Paşa bir gün kendisinden daha güçlü olabilir korkusuyla Turgut Reis'ten çekinmekte, sırası geldikçe ünlü denizciyi çekiştirmekten geri durmamaktadır. O günlerde Trablusgarp seferi hazırlıkları sürdürülmektedir. Rüstem, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı deryalığa kardeşi Sinan Paşa'yı getirtmiştir.

0: Sultanım, sefer hazırlıkları tamam edilmiştir. Donanma hazır, asker sağlıklıdır.
1: Güzel. Tez Karlıeli Sancak Bey'i Turgutçu'ya da haber salısın. Trablusgarp cenginde ondan çok yarar bekleriz.
0: Sultanım, bir korsanı Sancak Bey'i yaptınız. Bırakın da daha önemli görevleri, daha değerli kullarınız yüklensinler.
1: Lala, bir türlü anlamam. Nedendir ki sen bu sadık kulumuza pek hoş davranmazsın, pek sevmezsin?
0: Efendimiz, ben sadece hatırlatmak istedim ki Turgutça öyle büyük işler becerebilecek güçte bir kul değildir.
1: Şimdiye kadar bitirdiği işleri küçümser misin? Morya kafirini bütün Avrupa'ya kepaze eden Turgutça değil midir? Rahmetli Hayrettin Paşa'nın onun için dediği övücü sözler boşa mıdır? Sence Trablus'un fethine kadir Turgutça'dan başka kim vardır?
0: Sinan Paşa kulunuz huzurunuzdadır sultanım.
1: Sinan Paşa, ters söyle. Böyle bir sefer için kendini nasıl görürsün?
2: Sizin ve abim Rüstem Paşa'nın yüzünüzü kara çıkarmam hünkârım.
1: Peki ya Derya cengi nasıldır, nicedir, haberli misin? Derya'da zaferin var mıdır? Turgut Bey sadık kulumdur Lala. Bir daha onun hakkı olmayan hor görücü sözlerini işitmeyeyim. Bana ve devlete candan bağlıdır. Tez bir kırlangıçla haber uçurun. Altın işlemeli bir kılıçla bir Kur'an-ı Kerim göndereceğim ona. Vaadimi de unutmuş değilim. Trablus'un fethi müyesser olursa Trablusgarp Beylerbeyi o olacaktır.
0: Siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım.
1: Bak Sinan Paşa, seferde Turgutça Bey'le birlik olacaksınız. Zinhar onun sözünden taşla çıkma. Onun tecrübesi ziyadedir. Bakalım birlikte olunca devlete nasıl hizmet edersiniz, görelim.

0: 1551 yılının baharında Osmanlı donanmasıyla Turgut Reis'in kadırgaları birleşip Akdeniz'e açıldı. Donanmayı Hümayun 150 tekneyi aşkındı. Turgut Reis'le tecrübeli kaptanların katılması Leventlere büyük şevk ve yürek gücü kazandırmıştı. Sicilya'nın Augusto Kalesi'yle küçük Goza zapt edildi. Malta'ya hatırı sayılır bir tırpan vurularak Trablusgarp önlerine gelindi. Uzun zorlu bir cenk sonunda Trablusgarp kazanıldı. Yaşı 65'i aşan Turgutça Leventlerinin başında kılıç sallamış, Türk toplarının deldiği kale surlarından şehre ilk girenlerin arasında savaşmıştı. Trablus'un fethi İstanbul'da büyük şenliklerle kutlandı. Artık Trablusgarp Beyler Beyliği Turgut Reis'in hakkıydı. Fakat Rüstem Paşa burada da kendini gösterdi. Verilen söze rağmen Trablus Beyler Beyliği'ne Tacuralı Murat Ağa'yı tayin ettirdi.
1: İşte Sinan Paşa kardeş, padişahımızın arzuları yerine getirildi. Trablus fethedildi. İstanbul'a vardığınızda tarafımdan mübarek ellerini öpersiniz.
2: Turgutça Bey, siz İstanbul'a gelmiyor musunuz?
1: Hayır. Anlaşılır ki artık efendimizin bize ihtiyaçları kalmamıştır.
2: Beyzadem, padişahımız Efendimiz Hazretlerinin size ziyade teveccühleri vardır. İleride daha büyük makamlara yükselirsiniz.
1: Paşa, biz makam sevdalısı değiliz. Ama hakkın ve hizmetin yerini bulmasından yanayız. Üstelik sözünü unutan padişah için de üzülürüz.
2: Turgut Bey, devletin, dinin ve padişahın düşmanlarına cihad açmak için beylerbeylik şart değildir.
1: Paşa kardeş, ben 50 yıldır cihad üzereyim. Seyfi İslam'ı küffar başları üzerinde dolaştırmaktan bir an bile vazgeçmedim. Dinimin, devletimin, padişahımın düşmanlarına karşı savaş açtım. Sen neler söylediğini tartar mısın?
2: Turgutça kardeşim, sen beni yanlış anladın.
1: Bizim anlayışımız tamdır paşa kardeş. Sen sağ ol paşalığında. Biz kötü saray entrikalarına kurban gittiğimize değil, devletin, Rüstem abinin gibi hırvatların eline kalışına yanarız. Reis kardeşlerim, beni dinleyin. Bizi Trablus Beyler Beyliğine layık görmediler. Anlaşılır ki iktidarımız yetersizdir. Öyleyse biz de 50 yıldır haşır neşir olduğumuz denizlerimize gideriz. Siz burada kalın, benimle gelmeyin. Sinan Paşa er kişidir, ona yardımcı olun. Bana gelince, ben denizlerde doğdum. Nasibim denizlerde ölmek olsun. Bir kadırga bana yeter.
3: Baba reis, neler söylersin? Biz seni nasıl bırakırız?
1: Sancaktar kardeş, beni üzmek istemezseniz susun. Size söyleyeceklerim bu kadardır. Sağlıcakla kalın.
3: Baba reis, seni komayız bir yere. Biz de seninle geleceğiz.
1: Kardeşlerim, dönün. Peşimden gelmeyin. Trablus devlete, siz de Trablus'a lazımsınız. Beni bırakın.
3: Bizi nerelere korla gidersin reis baba?
4: Seni bırakmayız.
3: 40 yıldır beraberiz, beraber öleceğiz.
1: Kardeşlerim, canlarım, yiğit reislerim, bırakın gideyim ben. Trablus bana çok görülmüştür.
2: Turgut kardeş, bunca erin, bunca ünlü reisin ardından yürüyüşünü gördüm de gözlerim yaşardı. Bir insana böyle bağlanılır, böyle inanılıp böyle sevilirmiş demek. Dön geriye, bir gün mutlaka hakkım verilir.
1: Bak paşa kardeş, bir daha söyleyeyim. Benim amacım beylik, paşalık değildi. Devlete hizmet dilerdim. Ama bir söz verilir de unutulursa, gün olur sözünü unutanın yakasına yapışır sorarım. Padişahım derim, kavlimiz bu muydu?
5: Valla duyarım ki Trablus'un fethinden sonra Turgut Bey Akdeniz'deki büyük yararlıklarını sürdürürmüş. Pons'ta karşılaştığı Dorya donanmasını bir daha perişan etmiş.
6: Evet sultanım, Sinan kulunda Turgut Bey birlikte hizmet eder, yüz artırlar.
5: Turgut'a daha münasip bir mansıp vermeyi düşünürüm.
6: Nasıl bir mansıp verilmesini irade buyurursunuz efendimiz?
5: Kendisine sözümüz vardı zaten. Trablus Beyler Beyliğini ona verecektik. Nasıl olduysa oldu, Murat Bey'i tayin ettik. Şimdi düşünürüm ki Cezayir Beylerbeyliği ilavesiyle kaptanı deryalık ve paşalık tevcih etmek uygun düşer. Turgutça bu mansıplara hak kazanmıştır.
6: Efendimiz, Turgut kulunuz, biz dışarılarda büyüdük, deniz kuluyuz, dergah-ı muallada bulunmak istemeyiz dermiş.
5: Aa, peki bunları sana mı söylemişti Lala?
6: Hayır sultanım, fakat güvenilir yakınlarımdan öğrendim.
5: Pekala Lala. Turgutça Karlıyeli sancağını beklesin şimdilik.
4: Allah rahmet eylesin. Demek yıllardır deniz yoldaşlığı ettiğimiz Sinan Paşa da Hakk'ın rahmetine erdi.
7: Rahmeti bol olsun.
8: Kaptanı deryalığa sizin tayin edileceğiniz söyleniyor reis baba.
4: Hayır Maltalı, hayır. Yeni kaptanı deryaya tayin edildi bile, Sinan Paşa'nın ölümüyle birlikte yeni kaptan paşanın adını da öğrendik.
7: Bu haksızlıktır reis baba. Tanrı da bilir, kul da. Kaptan paşalık sizin hakkınızdır.
4: Bilmem sancaktar.

0: Padişah efendimizin bana bir hışmı vardır ama aklım ermez bir türlü. Belki de güvenemiyor bize.
1: Yeni kaptanı Derya kimmiş?
0: Piyale Paşa derlermiş. Henüz tanımadık. Yakında yeni deniz seferi için onunla işbirliğimiz emredilir. Elinde padişah fermanıyla buluşmak üzere bize gelirmiş. Tanıyacağız bakalım.
2: Turgutça Bey, ben Enderun'dan yetişmiş bir kimseyim. Denizcilikle ilişkim yoktur. Hani nasıl derler, denizin dilinden anlamam. Bütün güvencem şudur ki sizin gibi cihanın en büyük deniz kumandanıyla işbirliği edebileceğim. Bilirim ki bu makama benden ziyade siz layıksınız.
0: Estağfurullah paşa.
2: Öyledir Turgutça kardeşim. Siz varken benim kaptanı Deryalı'ya nasip olmam elbette bir talihsizliktir. Ama Akdeniz'in pervasız ve şanlı serdarı Turgutça Bey bana yardım ederse ölünceye kadar minnettar kalırım.
0: Paşa kardeş, madem ki böyle söylersin, Cenab-ı Hak şahit olsun, elimden gelen hizmeti geri komam. Başarın için canla başla çalışırım. Dünya ve ahiret kardeşim ol.
3: Sultanım, Akdeniz'den peş peşe sevinçli haberler gelir. Piyale ve Turgut kulların küffar yakalarını velveleye salmışlar. Dehşet içinde bırakmışlar. İtalya'nın Recchio kalesiyle Albiya şehri fetholunmuş.
4: Sağ olsunlar, var olsunlar. Her ikisi de devletin has kullarıdır Karahmet Paşa.
3: Sultanım, izin verirseniz bir şey söylemek dilerim.
4: Seni dinlerim Ahmet Paşa, de hele bakalım.
3: Sultanım efendim, Turgut kuluna her zaman her fırsatta iltifat eylersiniz. Vaadiniz var. Neden bir beylerbeyliği ihsan eylemezsiniz?
4: Gerçekten ona güvenim sonsuzdur paşa. Gel gelelim, kulağıma gelen bazı şeyler üzer beni. Verdiğim beylerbeyliğine pek hevesli olmadığını görürsem canım sıkılır. Yoksa elbette ki paşalık da beylerbeyliği de Turgutcan'ın çoktan hak ettiği mansıplardır. Dur bakalım hele.
0: Daha ne bekleriz Maltalı? Duydum ki Trablus Beylerbeyi Murat Bey de hakkın rahmetine ermiş. Biz Preveze'de beylerbeylik fermanını daha ne kadar bekleyecekmişiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bize verilmiş bir padişah sözü vardır. Onurumuzla oynanmaktadır.
5: Reis baba, senin hakkın yıllardır yenmektedir. İstanbul'da gördüm ki Rüstem Paşa Vezir-i Azam kaldıkça...
0: Niye susarsın Abdullah? De hele, İstanbul'da görüp duyduklarını biz de bilelim.
5: Reis baba, Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'ın dalavereleri bütün halkça bilinmekte. Karahmet Paşa idam edilmiş. Sadrazamın işlerine akıl ermiyor. Tersanede ünlü reislerle konuştum. Hepsi de çok üzgün.
6: Bize anlattıklarını reis babamıza da anlatsana Maltalı. Ne kemküm edersin. Turgutça babamız da gerçeği bilsin.
5: Pekala sancaktar kardeş. Reis baba, Rüstem Paşa Trablusgarp Beylerbeyliğine kendi adamlarından birini tayin ettirmeye uğraşıyor. Duydum ki padişahımıza senin hizmet kabul etmeyeceğini söyler, bin türlü fitneyle sultanın aklını çelermiş.
0: İyi hoş ama benim bu adamla ne alışverişim vardır? Niçin ardından kuyu kazar?
6: Bunun niçini nedeni bellidir reis baba. Senin gücünden, büyüklüğünden, mertliğinden korkar. Padişah katında güç kazanırsan kendi çıkarlarını keseceğinden korkar. Eski hesapları kurcalamandan çekinir.
0: Şimdi anladım. Sultanın niçin sözünü yerine getirmediğini, niçin hakkımızı vermediğini şimdi sezdim. Biz devlete canı gönülden hizmet etmiş iyi bir kul değil miyiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bu yaştan sonra bir köşeye itilmek, unutulmak bize reva değildir. Sancaktar kardeş, bana tez bir at hazırlatın. O hırvatın bana vermek istemediği hakkı

0: zorla almasını bilirim.
1: Reis baba, nereye gideceksin?
0: Sultan Süleyman Han'a.
2: Baba reis, yol uzundur, mevsim iyi değildir.
0: Çekilin önümden kardeşler. Biz nice uzun yollar aşmasını, nice kötü mevsimleri deşmesini bilen bir kuluz. Varıp çıkacağım padişahın huzuruna. Tüm hıncımı dökeceğim.
2: Ağam, Rüstem Paşa seni huzura sokmaz. Önüne engeller çıkarır, bir hıyanetlik düşünebilir.
0: Paşa bizi huzura çıkarmazsa biz de padişahı sokakta görüp yolunu keseriz Maltalı. Verilmiş söz vardır, kazanılmış hak vardır arkamızda. Keser padişahın yolunu, atının dizginlerine yapışıp sorarım soracağımı.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

bezmi alemde meserret bana canan iledir. İnbisat-ı ezeli vasıtayı can iledir. Sultan 3. Selim'in Zavil makamında beste formundaki eserini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Zeki Mehmet Ağa'nın Zavil Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi bu gece de bir saat boyunca TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece Zavil ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci eser Küçük Mehmet Ağa'nın Zavil makamındaki Ağır Semai, korodan dinliyoruz. Bulunmaz Nevcivansın, hem demi ayarsın Hayfa, gülü renginsin, amma hem nişini harsın Hayfa.

Sultan 3. Selim'in Zavil makamındaki Yürük Semai var sırada. Koro'dan dinleyeceğiz. Şiir Süleyman Daniş'e ait. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken, karşı keman çeşmi cihan pehlivan iken. Bu esere bağlı olarak Keçi Arif Ağa'nın Zavil makamındaki Saz Semai'ni dinleyeceğiz. Böylece Zavil makamındaki bu klasik takımı tamamlamış olacağız.

Yine Zavil makamında şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ela gözlüm, yıktın benim evimi, eğlen şu diyarda kal diye diye. Viran ettin bahçem ile bağımı, tomurcuk güllerim al diye diye.

Şükrü Tunar'ın Zavi şarkısını Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından, ipek çevren ıslanmış bu akşam gözyaşından.

Osman Pehlivan'dan alınan Zavil makamındaki Rumeli türküsünü Sevim Deran'ın yorumundan dinliyoruz şimdi. Yörükte yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Şimdi de Turhan Ögen'in yorumundan Zavil makamında bir türkü dinliyoruz. Üç gün olmuş şu yayladan geçeli, pınarlardan soğuk sular içeri, alnı da top kâküllü, yüzü peçeli, çekmiş gider yaylasına Bingöl'ün.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Gökalp Yüzlü Er'in yapacağı tambur taksiminin ardından tabii Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Nakış Ağır Semai'ni Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz.

Güfte ve bestesi Hekimbaşı Abdülaziz Efendi'ye ait Bayati makamındaki Yürük Semai'yi Koray Safkan'dan dinliyoruz. Söyle güzel, ruhi musavver misin? Tabişi mülrengi gül iter misin?

Güfte ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait bayati eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor. Çağlıyor seller gibi eşkü düçeşmim çağlıyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini, Selahattin Pınar'ın Bayati bestesini Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Filiz Çatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısıyla veda ediyoruz bu gecelik. Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Gül rengini güller bile kıskandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Dur ve düşün.
3: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
2: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
3: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
2: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
3: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Heyecan, gizem, gerilim ve serüvenler. Müzikler hayatı anlatır da bugün de tekmili macera perest müzikler. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte bir hafta sonra yine notalardaki serüvenlerin peşindeyim ve günün 11. saatinde TRT Radyo 1'de başlayan Müzikler Hayatı Anlatır da sizleri yine macera perest müziklerin izini sürmeye çağırıyorum sevgili dinleyiciler. Yılların ve müziklerin içinden geçen serüvenimiz nerede mi başlıyor bu hafta?

Nerede başlayacağı belli oldu değil mi? Aslan böyle kükreyip homurdanarak kara kıta Afrika'ya çağırdı beni. Şşş, sessizlik lütfen. Ben Afrika savanlarına gidinceye kadar aslanımız çoktan uykuya dalmış bile. İlk kez 1920'li yıllarda Zulu kökenli Güney Afrikalı Solomon Linda'nın notaları ve sözcüklerinde uykuya dalan Embube yani aslan 1961 yılında da devam etmişti uykusuna. New Yorklu doo-wop vokal topluluğu The Talkins'in, Cynthia Zolotti'in, Jay Spiegel, Mitch ve Phil Mango kardeşlerin vokalleri ve Joe Venieri'nin gitarıyla The Lion Sleeps Tonight.

Mr. Tompkins topluluğunun yaptığı onca gürültüye karşın uykusundan uyanmadı aslan. Ama hiç belli olmaz değil mi? Bir de bakmışsınız ki birden uyanıvermiş. En iyisi onu Afrika savanalarında bırakmak, 1961 yılının Afrika'sından 1963'ün beyaz perdesine geçmek. Tam aslandan kurtulduğumu sanırken bir panter çıkmaz mı peliküllerde karşıma? Neyse ki gerçek bir panter değil bu. Yalnızca bir elmasın adı. Rengi toz pembe. Söylenceye göre bakışlarınızı üzerine odakladığınızda pembe bir panter görünürmüş içinde. Ben o düşsel pembe panterli elmasa değil de onun çevresinde gelişen eğlenceli ve heyecanlı serüvenine odaklanıyor. Henry Mancini'nin bu Black Edwards filmi için bestelediği ezgiyi sizlere onun orkestra ve korosundan dinletiyorum. The Pink Panther.

Dünyanın en büyük elmasıdır pembe panter. Prenses Dahla rolündeki Claudia Cardinale'ye babasının armağanıdır. Ne var ki ülkesinde çıkan ayaklanma sırasında pembe elmas kayıplara karışır. Seçkin bir kayak merkezinde tatil yapan genç ve güzel prensesin en büyük isteği ise bir an önce pembe panterine kavuşmaktır. Kavuşmaktır ama kimler yoktur ki pembe panterin peşinde? Başta çapkın İngiliz beyefendisi Sir Charles Lytton kimliğindeki David Niven ve onun genç yakışıklı yeğeni Robert Wagner'ın canlandırdığı George Lytton. Sir Charles'ın amcası olduğundan haberi yoktu George'un. Elması çalıp suçu ona atmakta niyeti. Olaylar giderek kör düğüme dönüşürken sakar Fransız dedektifi Jacques Luzot yani Peter Sellers girer devreye. Israrla Sir Charles'ın peşindedir ama karısı Simon'un yani Capucine'in Charles'la ilişkisinden hiç haberi yoktur. Lüks kayak merkezindeki kıyafet balosunda herkes başka kılığa girdiğinde olaylar iyice sarpa sarar, gaglar, beklenmedik anlarda yaratılan gülünç durumlar gırla giderken Fran Jeffries, bir adı da It Had Better Be Tonight olan müziği Henry Mancini, İtalyanca lirikleri Franco Migliacci imzalı şarkıyı Plas Johnson'ın saksofon solosu eşliğinde söyler. Meglio stasera.

0: Franco Migliacci'nin İtalyanca lirikleriyle Melio Stasera, Johnny Mercer'ın İngilizce sözlerinde ise It Had Better Be Tonight. Söylenişleri birbirinden farklı ama anlamları hemen hemen aynı. Her iki söz yazarı da Henry Mancini'nin bestesine bu akşam her şey çok daha iyi olacak anlamına gelen sözler yazmışlardı. 1961'den 1962 yılının beyaz perdesine geçtiğimde uzun boylu, esmer İskoçyalı bir ajan çıkıyor karşıma. Dudaklarının iki yanında iki derin çizgi, elinde susturuculu silahı, üstünde koyu renk takım giysisi, 32 yaşında ve Flint'a gibi. Soralım bakalım, siz kimsiniz beyefendi, adınız nedir?
1: For you. Bond, James Bond.

Evet, Birleşik Krallık Hükümdarı Majeste Kraliçe'nin gizli servisinden 007 James Bond karşımızda. 59 yıl önce Terence Young'ın yönettiği Dr. No ile casusluk ve gerilimin gizemli dolambaçlarında sarpa saran bir serüven dizisi başlamıştı büyük ekranda. İngiliz yazar Ian Fleming'in romanlarından gelmişti pelikülleri. Edinburgh doğumlu ünlü oyuncu Thomas Sean Connery'di. Britanya sinemasının ilk James Bond'u. Yapımcılar 1950 Mr. Universe üçüncüsü İskoçyalı'yı yüzlerce aday arasından seçmişlerdi ama Bond romanlarının yazarı Ian Fleming bu seçimi benim kafamdaki Bond bu değil diyerek itiraz etmişti. Sean Connery'yi Bond olmasına ise sevgilisinin ve Dana Brocoli'nin ısrarıyla razı olmuştu. Bir yıla kalmadan bu karşı çıkışında ne kadar yanıldığını anlayacaktı Fleming. Sean Connery, James Bond, Ursula Andress ve Bernard Lee'nin desteğiyle dünyayı Joseph Wiseman suretindeki kötü adam Dr. No'dan kurtarırken Terence Young'ın yönettiği filmi bütün dünyada gişe rekorları kıracaktı. Sözlerime eşlik eden müziğini John Barry'nin yazdığı Dr. No'dan bir yıl sonra ikinci serüveniyle ve Rusya'dan sevgilerle hem İstanbul'a geldi 007 James Bond hem de yine Terence Young'ın yönettiği filmiyle büyük ekrana. Kendine aşırı güvenen soğuk İngiliz kibiri kadınları mesrederken düşmanlarını pes ettiren maço çekiciliğiyle bir kez daha kötü adamlara karşı dünyayı kurtarma savaşımına girişmişti. Soğuk Savaş'ın 60'lı yıllarında Lecter adı verilen Sovyet yapımı bir şifre çözücü aygıtın peşindeydi bu kez Bond. Dünya egemenliğini ele geçirmek isteyen Spectre adlı örgütten önce o bulmalıydı bu aygıtı. Bu arada aynı örgütün peşine düşen Sovyet gizli ajanı Tatiana ile Daniela Bianchi ile duygusal ilişkiler yaşamaktan da geri kalmadı. Büyük bölümü İstanbul'da çekilen serüveninde incir ve yoğurtla sabah kahvaltısı yaptı. Şişli'de yer altına girdi, Bizans dehlizlerinden geçip Bayazıt'ta yer üstüne çıktı. Ve tabii

İstanbullu seyirciler bu gerçek dışı sahneleri alaycı bir gülümsemeyle seyrettiler. James Bond'un İstanbul serüveninde Sean Connery'e eşlik eden Lotte Lenya, Daniela Bianchi, Robert Shaw ve Pedro Armendariz gibi Alman, İtalyan, İngiliz ve İspanyol oyuncuların yanı sıra Daniel Topatan ve Bülben Uz gibi Türk oyuncuları da izlediler. Filmin Lionel Bart imzalı şarkısını ise Johnny Spence Orkestrası eşliğinde Matt Monroe'dan dinlediler. From Russia with Love.

1963 yapımı From Russia With Love'da dünyayı kötü adamlardan İstanbul'da kurtarıyordu 007 James Bond. 1964'ün beyaz perdesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox'ta. Ünlü Alman oyuncu Gerd Fröbe'nin canlandırdığı Ulrich Goldfinger ve Ambassador bu kez James Bond serüveninin kötü adamları. Louisville'in güneyindeki Fort Knox'a saldırmak, yeraltı depolarında saklanıp korunan Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin bankalarına ait yaklaşık 10 bin ton altını ele geçirip dünya ekonomisini çökertmektir amaçları. Altına tutkun Goldfinger'a altın parmağa karşı giriştiği savaşında onun ekibinden kimi kişilerin de desteğini gereksinim duyar yine Sean Connery'nin canlandırdığı James Bond. Ulrich Goldfinger'ın özel pilotu Pussy Galore, Honor Blackman de onlardan biridir. Önceleri Bond'a karşı uzak ve soğuktur ama 007 sonunda onu kendi yanına çekmeyi ve baştan çıkarmayı başaracaktır. Guy Hamilton yönetiminde beyaz perdeye yansıyan bu üçüncü Bond serüveninin müziği John Barry, sözleri Leslie Brick Hughes ve Anthony Newley imzalı şarkısı peliküllerden annesi Galli, babası Nijeryalı Shirley Bassey'in sesinden yankılanır. Goldfinger.

Yılların izini süren macera perest müziklerimizde 1964'ten 1965 yılına geçtiğimde bir yıldırım harekatı içinde buluyorum kendimi. 007 James Bond bu kez Bahamaların başkenti Nassau'da ve ikinci serüveni Rusya'dan sevgilerle de mücadele ettiği karanlık örgüt Spectre valine karşısında. İki nükleer başlığı çalarak neredeyse tüm dünyayı rehine almıştır kötü adamların örgütü. Ve bakalım Bond dünyayı bu büyük tehlikeden kurtarabilecek mi? Sean Connery yani Bond bir yıllık aradan sonra yine Terence Young'ın yönettiği 4. serüveni Thunderbolt'un gönül cephesinde de Fransız Claudine Auger ile İtalyan Luciana Paluzzi arasında bir yıldırım harekatı yaşar. Filmle aynı adı taşıyan şarkı ise John Barry'nin notaları ve Don Black'in sözleriyle Tom Jones söyler. Thunderbolt.

0: 1964 yılının beyaz perdesindeki fantastik serüveni Thunderball filminde dünyayı bir kez daha kötülerden kurtarıyordu James Bond rolündeki Sean Connery. Macera perest müziklerimiz önümüzdeki haftada hayatı anlatmaya devam edecekler. 7 gün sonra yine günün 11. saatinde buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu günler diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Her gün yeniden başlarız hayata. Güneş doğar, kapılar açılır, sokaklar dolar. Kimi elinde dosyayla işe gider, kimi tezgahını kurar, kimi evinde çocuğunu okula hazırlar. Hepsinin ortak bir derdi, ortak bir telaşı var.

0: vardır. Maişet. Arapça kökenli bu kelime yaşamak anlamına gelen aş kökünden gelir. Yani maişet aslında hayatın ta kendisidir. Ekmeğini kazanmak, bir sofrayı kurmak, bir çatının altında nefes alabilmektir. Eskiler geçim derdi demezdi. Maişet kaygısı derdi. Belki de bu yüzden içinde bir sitem değil, bir tevekkül, bir sabır taşırdı bu kelime. Maişet sadece para kazanmak değildir. Bir insanın emeğiyle, onuruyla, alın teriyle yaşamını sürdürme mücadelesidir. Kimi sabahın en erken saatinde yola düşer, kimi gün boyu tezgahının başında, kimi sınıfta, kimi tarlada. Hepsi aynı kelimenin etrafında döner. Maişet. Fakat bu kelime sadece bir geçim aracı değil, aynı zamanda şükrün de bir sembolüdür. Bir lokmayı paylaşmak, bir evi sıcak tutmak, bir masada birlikte oturmak. Hepsi maişetin parçasıdır. Bugün modern dünyada her şey hızlandı. Ama maişetin anlamı değişmedi. Çünkü yaşamak hala emek vermekten geçiyor. Ve insan emeğiyle yaşadıkça hayatı da anlam buluyor. Bunu biliyor muydunuz programında? Bugün alın terinin, emeğin ve şükrün kelimesini andık. Maişet. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan Amili voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amili Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini

İşleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polise göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

içi bu yüzden sonsuz endişem savunmam bu yüzden.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan Amili Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amili Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri ile Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu

e-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk kez ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Güney ve Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ve Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Bulut. Ali Hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden. Ali Hocam, duayı konuşalım sizinle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin duanız olmasa hani
2: Rabbim ne kıymet verir.
1: Evet, yani öyle bir şey var.
2: Tabii.
1: Dua çok önemli bir şey.
2: Evet, tabii,
1: o bizim Allah-u Teala ile adeta konuşmamızımız gibi tabii, biz istiyoruz. Tabii, o tabii. Duyuyor.
2: Tabii.
1: Kabul ediyor, etmiyor ya da bizim istediğimiz gibi kabul etmeyebiliyor.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii,
1: onun
2: tabii.
1: Bir kabul etme biçimi olabilir.
2: Tabii,
1: mesela
2: tabii.
1: Hemen anında
2: tabii.
1: Yapma gücü var mı mutlaka
2: tabii,
1: ama
2: tabii.
1: Belki bizim hayırımıza
2: tabii.
1: Onun karşılığını daha sonra verir, ahirette verir.
2: Tabii.
1: Dua çok önemli bir şey.
2: Evet, evet.
1: Buyurun size tabii. Bırakayım, sizden dinleyelim.
2: Tabii hocam, ifade ettiğiniz gibi insan

0: dua ediyor, bir şey istiyor. Ama hemen bazen veriliyor, bazen verilmiyor. Bazen de şu oluyor, 3-5 sene sonra da iyi ki olmamış o iş diyor. Bazen o da oluyor. Yani iyi ki olmamış o işim diyor. 3-5 sene sonra onun şeyi, ya da 10 sene sonra bazen. Bazen 20 sene sonra onun şeyi, doğru, faydası ortaya çıkıyor.
1: Doğru, haklısınız.
0: Tabii dua ne demek? Dua demek Allah'a yalvarmak demek. Allah'a yakarmak demek. Allah'tan niyazda bulunmak demek. Allah'tan istemek manasına geliyor. Aslında dua kulun Allah'ın yüceliği karşısında kendi aczini ifade etmesi, Allah'a olan ihtiyacını ifade etmesi manasına göre, sizin de söylediğiniz gibi hocam, kul ile Allah arasında bir iletişim.
1: Evet.
0: Bir iletişim. Yani sınırlı, sonlu, aciz varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile, yaratıcısı ile kurduğu bir köprü ve iletişim.
1: Hocam,
0: iletişim
1: şey yok. Bu iletişim her zaman olan bir, yani randevulu falan da değil.
0: Tabii mesela, tabii. Hani, aynen, her yani an, her zaman.
1: Bir devlet büyüğüyle görüşeceksiniz, randevu koparana kadar
0: tabii, tabii,
1: akla karıyı seçiyorsunuz diyelim ki, ama Allah Teala ile ya Rabbi dediğin vakit, ya Erhamer Rahimin dediğin vakit, buyur ya kulum
0: tabii,
1: diye
0: tabii,
1: karşılık vermiş Cenab-ı Allah. Tabii. Yani bu her an.
0: Tabii tabii, yani büyük bir nimet. Zaten ayet-i kerimede "Üd'uni estecib lekum", bana dua edin, ben de sizin duanızı icap edeyim, evet, buyuruyor. Tabii duanın ne faydası var? Duanın birinci faydası, insanın maneviyatını yüceltiyor, ruhunu arındırıyor, ruhuna temizlik veriyoruz, onu sükunete erdiriyor. Yani manevi yönden bir kere insan ruh sağlığı için.
1: Kesinlikle.
0: Birebir ilaç.
1: Kesinlikle. Bir de hocam, yani gerçek bir müminseniz, hani böyle bir de bazen başı sıkışan,
0: tabii,
1: darda kalıp da dua edenler vardır. Yani evet, o gemi misali.
0: Tabii, tabii.
1: Gemi batmak üzere, evet, hemen Allah'a yönelirler de sonra unuturlar. Ayet
0: tabii
1: var.
0: Aynen, aynen.
1: Bir doğru, de mesela gerçek bir müminin her zaman Rabbi ile konuşmasını düşünün, ona tabii, sığınmasını tabii, düşünün. Tabii. Ne kadar insanı rahatlatıcı tabii, bir şey. Yani tabii, en büyük dosta, gerçek dosta evet, gidiyorsunuz, onun kapısına gidiyorsunuz ve onunla buluşuyorsunuz adeta tabii, ve istiyorsunuz. Bu bir kere insana çok iyi tabii, gelen bir şey.
0: Tabii tabii. Yani insanın maneviyatı ve ruh sağlığı için birebir.
1: Evet evet.
0: Hatta bizde var mı bilemiyorum da, Batı'da yapılan bazı araştırmalarda dua ve namazın, hem dua hem namaz üzerine yapılan araştırmalarda, insanın vücudunda o stresi azalttığı tespit edilmiş. Strese karşı
1: kesinlikle iyi gelir.
0: En büyük ilaçlardan birisi. Yani kesinlikle, insan o dua ettiği zaman demek ki o vücutta bir dengelenme oluyor.
1: Evet.
0: Bir rahatlama oluyor. Şimdi tabi burada Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var duayla alakalı. Diyor ki, ben diyor duamın kabul edilip edilmemesinden değil diyor, dua edememekten endişe ederim diyor. Çünkü diyor, bana diyor dua nasip edilmişse diyor, kabul de nasip edilmiş demektir diyor. Hiç ya, dua gelişir.
1: Çok güzel bir yaklaşım bu.
0: Yani duanın kabul olmaması bakmam ben diyor. Evet. Ben endişem diyor, dua edememek diyor.
1: Hocam affedersiniz, az önce bir şeyden bahsettiniz. Dua edin, dualarınızı kabul buyurayım evet, buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesela dua edin de bir dur bakayım bakalım duruma demiyor.
0: Tabii tabii.
1: Hani
0: tabii,
1: gidiyorsunuz bir dilekçe yazıyorsunuz
0: tabii,
1: bir yere. Diyor ki bir bakalım, inceleyelim durumunuzu.
0: Tabii tabii.
1: Öyle bir şey yok. Kabul edeyim buyuruyor.
0: Tabii tabii tabii.
1: Cenab-ı Allah'ın sözü haktır. Yani kuluna adeta o sözü veriyor.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Sen dua et, ben kabul edeyim.
0: Tabii.
1: Ama adeta yani bana bırak.
0: Tabii tabii.
1: O ben senin için
0: zamanı
1: hayırlı olanı
0: tabii,
1: hayırlı olanı bilirim.
0: Tabii tabii. Doğru doğru. Yani dediğiniz doğru hocam. Dua iki şekilde tabii yapılabiliyor. Bir insan direkt Allah-u Teala istiyor, durumunu arz ediyor. Bir de Eyüp Aleyhisselam'ın duası var. Durumunu arz ediyor ama bir şey istemiyor. Allah'ım sana arz ediyorum.
1: Evet,
0: o
1: evet,
0: kadar durumunu şikayetini. Tabi dua ne yönden önemli?
1: Ama Eyüp Aleyhisselam'ın galiba bir tek duası var hocam değil mi? Hani ben bir peygamberim fakat vazifemi yerine getiremiyorum ya Rabbi.
0: Evet.
1: Beni bu dertten kurtar diye. Sanki öyle bir
0: evet,
1: istemesi var ve Allah-u Teala da ayaklarını vur yere buyuruyor.
0: Tabi o hastaların iyileşmesiyle alakalı. Ama Kur'an'da geçen direkt diyor ki enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin diyor. Bana diyor bir sıkıntı geldi, bir derde uğradım. Sen diyor merhametten en merhametlisin. Sadece bu. O Kur'an'da geçen kısmı. Tabi Allah-u Teala onun o sıkıntılarını gideriyor. Dua ne yönden önemli? İşte başta söylediniz hocam girişte. Estağfurullah. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Duanız olmazsa Rabbiniz size sizin neyinize kıymet versin? İşte ilk başta okuduğunuz ayet-i kerimenin meali olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 200 kadar ayet-i kerime direkt duayla alakalı. Anladım. Duayla alakalı.
1: Hocam bir müzik arası verelim. Tabii. Devam edelim inşallah. Evet. Kemani Ali Rıza Bey'in Tahir Buseli Kısas Semaisini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Ali Hocam, 200 evet. civarında dua var buyurdunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların pek çoğu peygamber duaları.
1: Tabii.
0: Yani mesela Hazreti Süleyman'ın duası var. Hazreti Davud'un, Hazreti Lokman'ın. Tabii. Pek çok peygamberin duasından Allah-u Teala örnekler
1: tabii.
0: koyuyor.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın duaları var.
0: Evet.
1: Bizim mesela
0: Yunus Aleyhisselam'ın o duası tabii, hani biliyorsunuz.
1: Yunus Aleyhisselam'ın o balık kanında yaptığı tesbih var. Evet. Mesela namazdan sonra okuduğumuz Rabbena etina, Rabbena fili, onlar Kur'an duaları.
0: Evet.
1: İkisi de Kur'an'da evet, geçen evet, dualardan. Doğru. Efendimizin en çok yaptığı dua Rabbena etina duası rivayete göre. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet aklımda kaldığı kadarıyla. Ne demek? Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve gına azabenler. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rabbena gfirli. Allah'ım beni bağışla. Veli valide yani babamı, velil mümini ve bütün müminleri yevme yekumul hesab, kıyamet hesap gününde. Birçok böyle Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var. 200'e. Tabi namazdan sonra okuduğumuz 2 dua mesela Kur'an-ı Kerim'den dualar. Tabi işte duanın makbul olduğu, kabul edileceği zamanlar mesela geçiyor hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. İşte Kadir Gecesi yapılan, farz namazların peşinden yapılan dualar, ezanla kamet arası dua diyor. Ondan sonra mazlumun, babanın ve oruçun duası. İnsan yola çıkmışsa duası makbul. O bir kıymetli zaman demek aslında.
0: Evet.
1: Çünkü seferde bir zorluk var, meşakkat oluyor bazen.
0: Doğru.
1: Mazlum kimsenin duası makbuldür. Bedduası tutar, Allah muhafaza tabi. Babanın, anne babanın çocuğuna duası mutlaka tutar. Bir de oruçlu kimse, oruçlu için yaptığı dualar, oruçlu ağızda yapılan evet. dualar, onlar
0: Ali Hocam, bu dualar. Hatırlıyor musunuz bir Gazze'li küçük çocuk, bir mazlum yani, şöyle demişti, sizi Allah'a şikayet edeceğim.
1: Aynen, doğru.
0: Yandık demektir
1: aynen,
0: yani.
1: Aynen.
0: Hakikaten.
1: Evet, hep üzüldü çaresizce maalesef. Dua ettik.
0: Yani diğer Müslümanları tabii, duran ve seyreden Müslümanları ya, tabii, Allah muhafaza. Dua çok önemli maalesef. Hocam evet, gerçekten.
1: Evet. Tabii işte gene cuma günü bir saat var deniyor hadis-i şeriflerde. O saatte yapılan dua makbuldür.
0: Onu ben ezanla kamet arasında hutbe ezanı
1: evet.
0: ve hutbeden sonraki kamet yani cumaya davet eden o kamet arasında edilen dua diye de okumuştum ama
1: kimisi diyor ki bu diyorlar farza durulduktan sonra namaz bitene kadar yapılan dua. Demek ki farz namazın içerisinde Rabb'e oturuştan sonraki dualar olabilir. Kimisi diyor ki o gün ikinden akşama kadar yapılan dualar diye böyle çeşitli fakirler. Kimisi tabi ezanla kamet arası zaten demin söylemiştik.
0: Evet.
1: O dua makbul. Kişinin gıyabında yapılan dua mutlaka makbul. Ben diyelim size dua ettim. Bir melek de diyor ki amin ve leke bimislin diyor. Amin diyor. Allah ben seni sana versin diye. Birisine aslında dua diyorsak kendimize dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer umreye gitmek için izin isteyince peygamberimiz peygamber olduğu halde diyor ki, buyuruyor ki Hazreti Ömer'e la tensena ya uhayye min duayek. Ey kardeşcağızım diyor. Bizi duandan unutma diyor. Peygamberimiz gene aslında burada ne var? Bizim de birbirimize dua etmemiz, birbirimizden dua istememiz mesajı da var burada. Efendimiz burada Hazreti Ömer'den umreye giderken dua istiyor. Peki hocam duada tabii adabı da var duanın. Tabii başında hamdele salvele mutlaka söylenmesi gerekiyor. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab diye mesela duaya genelde öyle başlanır. Salatü selam hamdolur. Eller kalkması lazım duada.
0: Hem öyle hem de mesela salatü selam başta ve sonda.
1: Tabii, duaya başlarken de bitirken
0: sonra da.
1: En son Fatiha deyince evet. salavat ve Fatiha ile beraber elleri kaldırmak, yüze sürmek duadan sonra gene elleri duanın adamlar mutlaka sonunda amin demek gerekiyor. Yani dua yaptıktan sonra duayı bırakmamak çünkü hadis-i şerifte geçiyor ki men la yeseluhu yağdab aleyhi kim Allah'tan istemeyi bırakırsa Allah ona gadab eder diyor. Mutlaka ve mutlaka duayı bırakmamak gerekiyor. Sadece daraldığımıza değil her zaman. Mutlaka o duayı yapmak gerekiyor. Duada diyor ya del celal ve ikram da çok ısrarda bulun diyor duanın arasında. Ya del celal ve ikramı çok söylemek gerekiyor. Yine
0: biz aciz kullarız. Yani dolayısıyla hep Rabbimizden istiyoruz.
1: Evet.
0: Yani biz Allah ganidir. Biz muhtacız. Öyle değil mi? Yani tabii, dualarımız tabii.

0: hep isteme üzerine kurmuşuz. Ha bu elbette doğru yani aciz Tabii. bir kul için doğru bir şey doğru. bu yani. Ama Allah-u Teala'yı da zikretmeye ayrı tabii, bir zaman tabii, ayırmak lazım. Tabii. O işin o tarafı da var. Tabii, yani tabii. duayı tamamlayan bir şey aynı zamanda zikir olsa
1: tabii,
0: gerek.
1: Tabii zikir
0: yani.
1: Doğru.
0: Tabii.
1: Dua da bir zikir aslında.
0: Evet öyle aslında öyle.
1: Bir de tabii en başta söylemiştiniz ya kişi dua ettiği zaman diyor Allah mutlaka duasını kabul eder. Bu kabul diyor ya dünyada peşin olur ya ahirete saklanır yahut dua ettiği miktarca günahından affedilir diyor. Üç şeyden mutlaka birisi nasip olmuş oluyor.
0: Hocam Allah-u Teala bizi çok dua eden ve dualarının kabul edildiği kullarından eylesin diyerek
1: Amin
0: bitirelim.
1: Hocam Allah razı
0: çok
1: olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Cümle Allah razı olsun hocam çok sağ olun.
0: Efendim Profesör Doktor Ali Bulut hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandık. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Sevim Seçkin'in seslendirdiği Kilis yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir.

0: Değerli dinleyiciler, şehrin gürültüsünü arkamızda bırakıp doğanın sessizliğine sığınmak her geçen gün daha cazip hale geliyor. Peki, gerçek bir kamp ve karavan deneyimi nasıl olur? İşin sırları ve zorlukları nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Adana Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Sayın Yusuf Akın'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Yusuf Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun Ayşe Hanım.
1: Son dönemde doğaya kaçış, kamp ve karavan hayatına muazzam bir ilgi var. Sizce insanları tekerlekli bir eve ya da bir çadıra çeken bu tutkunun sırrı nedir?
2: Evet, güzel bir soru. Günümüzün yoğun iş yaşamı, iş hayatının temposu, ekonomik zorluklar gibi şeyler insanları doğaya sürüklemenin en güzel nedenlerinden bir tanesi. Bu nedenle insanlar günlük hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için bir yaşam alanlarını tercih etmeleridir.
1: Karavan ve çadır konforunu kıyasladığımızda belki de evet, kimileri için karavanın artıları daha fazladır. Fakat evet, çadır kampının doğayla sıfır mesafe, iç içe olma hali çok başka. İlk kez çadır kamp yapacak biri ekipman seçerken ve çadır yeri belirlerken nelere dikkat etmeli?
2: Şimdi ilk defa doğaya çıkacak bir arkadaşımız kesinlikle kendisinden daha önce bir kamp yapan biriyle çıkması çok önemli. Veya bu işleri yapan profesyonel ekiplerle çıkması çok çok daha önemli. Bir de unutmasınlar ki doğada biz misafiriz. Doğada yaşayan hayvanlar o doğanın sahipleridir. Onları da elimizden geldiği kadar ürkütmemek, korkutmamak kaydıyla kamp yapmamız lazım.
1: Çadır ve yer seçimi açısından verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Biraz da karavan tarafından bakalım konuya. Belki dinleyicilerimiz arasında karavan alacak olanlar vardır. Çekme karavan mı yoksa motokaravan mı daha kullanışlı? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi karavan kıyafet gibidir. Kullanımın tarzı zevk meselesidir. İnsana göre değişir. Motokaravan genelde uzun soluklu seyahatler için kullanılan bir karavandır. Uzun süre park halinde bekletmek motokaravan sıkıntılıdır. Çünkü uzun süre çalışmayınca birçok teknik arızalar verebilir. Ama çekme karavan öyle değil. Çekme karavan istediğiniz bir yerde istediğiniz kadar park edebilirsiniz. Herhangi bir arıza vermez. Tabii burada ekonomik koşul da çok önemli. Çekme karavanı almanız için önceden bir otomobilinizin olması gerekiyor. Ama motokaravan öyle değil. Motokaravan ekstra bir araç. Onun için iyi düşünüp ona göre karar vermeniz lazım. Eğer varsa çevresinde karavan kullanan birinden fikir almaları daha da önemli bence.
1: Sizin de bildiğiniz gibi kamp yapma konusunda ülkemizin her bir köşesi cennet. Hem çadır kurulacak sakin bir köşe hem de karavan parkı için sizin de favoriniz olan rotaları öğrenebilir miyiz?
2: Evet, biliyorsunuz Çukurova Türkiye'nin cenneti. Yani denize 0+35-40 km çıkıyoruz. Yaylalara gidiyoruz. İsterseniz önce deniz kamp ve karavan parklarını veya konaklayabilecek yerleri sayayım ben.
1: Buyurun.
2: Adana'dan başlarsak Yumurtalık'ta çok güzel bir kamp alanımız var. Hem çadırlar için hem karavanlar için. Onun işletmesini Yumurtalık Belediyesi yapıyor. Bu tarafa gelirsek Karataş'ta yine bir çamlık bölge var. Orayı da belediye işletiyor. Mersin'e gelirsek işte Barbaros Koyu var. Oradan ileri gidersek Anamur'a doğru Dikilitaş var. Erdemli'de Çamlık var. Yaylaya çıkarsak Çamlıya'da Zevzek Tepesi var, çok güzel.
1: Bir de bu yaşam tarzının maliyet yönetimi var. Doğru bir planlamayla kamp ve karavan hayatını her bütçeye uygun bir tatil haline gelir mi?
2: Evet, gelebilir. Yani bu bir karavancık bir yaşam şeklidir. Yani kendi ekonomisine bir şekilde uydurulabilir. Nasıl uydurulabilir? Kampçı illa çadırla gidecek diye bir şey yoktur. Şu anda günümüzde moda olduğu araç üstü çadırlar var. Onlara da gidilebilir. Yani ekonomi biraz sıksa bir arkadaşıyla çıkabilir, arkadaşın çadırını kullanabilir, arkadaşınla karavanda kalabilir. Bunlar konaklamayla ilgili. Artı kesinlikle rota çizmek lazım. Karavan

0: veya kamp yaparak gidecekseniz tatil yerine kesinlikle rota çizmeden çıkmamak lazım. Çünkü diyelim ki buradan çıktınız, doğuya gideceksiniz. Gaziantep'e gittiniz, oradan Mardin'e geçtiniz. Pardon ben şurayı unuttum, geri döneceğim işte Osmaniye'de falan yere uğrayacağım gibi evraklar olmamalı. Yani
1: Evet.
0: rotalar önceden bildirilip rotaya göre gidilirse çok daha iyi olur. Artı tatile çıkmadan önce kesinlikle ister çekme karavan olsun ister moto karavan olsun araçlarımızın periyodik bakımlarını yapmamız lazım. Çünkü yolda kalırsanız hem moraline çok bozulacak, bir de çekiciyle çekmeniz gerekecek aracınızı maliyet çoğalacak. Yanınızda daha çok kuru şeyler, kuru bakliyatlar falan götürülmesini tavsiye ediyoruz. Konserveler ve evde hazırlanmış yiyecekler maliyeti daha düşürecektir. Zaten su sıkıntımız olmayacak. Gittiğimiz yerlerde ya çeşmeler olacak ya da pınarlar olacak. Oradan suyumuzu alabiliriz. Bu şekilde tatilimizi daha ucuza çıkartabiliriz.
1: Şunu da ekleyebiliriz sanırım. Özellikle çadır kampı yapacak olanlar hava durumunu dikkatle takip etmeli değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet, evet. Şimdi meteoroloji günümüzde bildiğiniz gibi çok gelişmiş durumda. Daha önce de meteorolojiyi takip edip ona göre çıkmak lazım. Artı kamp yapacaksak eğer, karavan da hiç önemli değil. Önceden belirlenen yerlere gidilmesi gerekiyor. Bilmediğiniz yere giderseniz de dere kenarlarından, dağ eteklerinden biraz uzaklarda kamp yapmak gerekiyor. Neden? Kışsa eğer hiç farkında varmadan bir yağmur yağabilir siz uyurken veya üst tarafta bir baraj vardır, kapakları açabilirler. O yüzden nehir yatağından elimizden gelene kadar uzak kalmak lazım. Özellikle çadır kampında yiyeceklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Atışta yiyecek, içecek bırakmamak lazım. Mümkünse kokusunun dışarı çıkmasını engelleyecek ambalajlarda saklamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz yabani hayvanların koku alma hissi çok fazla. Akşam hoş olmayan şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden çok önemli bunlar.
1: Dinleyicilerimiz de muhakkak bunlara çok dikkat edecektir Yusuf Bey.
0: Evet.
1: Sizin de bildiğiniz gibi sadece doğayı sevmek yetmiyor. Onu
0: Evet.
1: korumak da gerekiyor. Gerçek bir kampçı ya da karavancı, çevre temizliği ve doğaya saygı konusunda nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi kampçı ve karavancı arkadaşlar kesinlikle kamp ve karavanını park etmeden önce mıntıka temizliği yaparlar. Kesinlikle. Bizim sloganımız var. Doğada ayak izinden başka iz bırakmamak.
1: Çok güzel.
0: O yüzden insanlar kampa giderken veya karavanla giderken ihtiyacından fazla şeyler almaması lazım. Bir de götürdüğü şeyi yedikten sonra atını oraya değil tekrar poşetleyip en yakın çöp kontenine atması lazım ki tekrar gittiğimizde orayı temiz bulalım. Veya bizden sonrası gittiğinde temiz bulsun diye.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken toparlayacak olursak bu yaşam tarzına adım atmak isteyen dinleyicilerimize rehberlik etmeniz adına neler söylemek istersiniz?
0: Daha önce de dediğim gibi bu arkadaşların kesinlikle kampa çıkmadan önce, çadır kampı veya karavanla bir yere gitmeden önce kesinlikle ve kesinlikle kendisinden tecrübeli birileriyle gitmesini öneriyoruz. Karavancı ise veya kampçıysa Türkiye'de birçok şeyler var, dernekler var. Mesela bizim karavan derneklerimiz var. Türkiye'de şu anda 25 tane, aynı zamanda federasyonuz. Onu da açayım isterseniz biraz.
1: Buyurun.
0: Ben Adana Kamp Karavan Derneği ikinci başkanıyım. Aynı zamanda federasyonda da ikinci başkanım. Bütün karavancı ve kampçı arkadaşlarımızın bulunduğu şehirlerde dernek kurulmasını, derneğin de bir federasyona kaydolmasını istiyoruz. Bu neden istiyoruz bunu? Birlikten kuvvet doğar. Tek başınıza bir kamp kuruluşuna gittiğinizde bir şey talep ettiğinizde sizi ciddiye almayabilir. Ama bir dernek sıfatıyla giderseniz veya federasyon sıfatıyla giderseniz daha çok ciddiye alınıyorsunuz. Geçen yıl biz bir yerde karavan etkinliği düzenledik. Şehrimize olan bir belediye yetkilileri geldi. Biz 29 Ekim'de etkinlik yapacağız. Bize katkıda bulunur musunuz dediler. Biz de tabii dedik. Çok sevindiler. Ve biz 150-160 karavan etkinliğe destek verdik. Bir karavan 3 kişi en azından hesaplarsanız düşünün kalabalığı. O anlamda dediğim gibi mutlaka bir dernekleşmek lazım. Biz Adana Kamp Karavan Derneği olarak portakal çiçeği karnavalına da çok büyük destek veriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 400 karavanla katıldık portakal çiçeği karnavalına. Sırf Adana'dan değil, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Almanya'dan, Hollanda'dan bile misafirimiz vardı. Hiçbir ücret talep etmeden biz bunlara elimizden geldiği kadar misafirperverlik yaptık. Hepsi de memnun ayrıldılar. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında birer dostumuz oldu, birer evimiz oldu.
1: Ne güzel, ne mutlu size.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yusuf Bey, paylaştığınız bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz.

0: hayatını seven dinleyicilerimize de huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Aynı temenninde de ben de bulunuyorum.
0: Sağ olun.
2: Adana Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Sayın Yusuf Akın'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Tahir Engin İçöz'ün seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

Şimdi de Ceyda Okan'ın seslendirdiği Hüseyin'i makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Fadime'm hadi senle kaçalım, Beyce pazarında dükkan açalım.

Değerli dinleyiciler, Türk Dil Kurumu'na göre at kelimesi bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz anlamına geliyor. Dünya kurulduğundan beri insana birer ad verilmiş. Habil, Kabil, Nuh, Yafes, Türk gibi. Zamanla bu isimleri binlercesi takip etmiş. Her toplumda olduğu gibi Türklerde de farklı dönemlerde kültürün ve inanışın etkisiyle çeşitli isimler verilmiş. Tarih kayıtlarına baktığımızda Göktürk Devleti'nin kağanları, vezirleri ve komutanları öz be öz Türkçe isimler tercih edermiş. Kültigin, Bilge ve Tonyukuk gibi. Tarihçilerin araştırmalarına göre Türklerde yeni doğan çocuğa ad verme geleneği çok eskiye dayanan bir tören. Çocuk doğduğu zaman evde veya obada yaşanan önemli bir olay. O sırada gelen bir ziyaretçi, bir hayvan veya bitki adı kız ya da erkek çocuğa isim olabiliyormuş. Tarih kaynaklarında bunun çok ilginç bir örneği var. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ilk adı Temuçin. Kayıtlara göre bu adı almasının sebebi doğduğu gün obaya esir olarak getirilen soylu bir düşman savaşçının adının Temuçin olması. Babası bu olayı ölümsüzleştirmek için oğluna bu adı vermiş. Eski zamanlarda yaşayan Türklerde esas olan ad sadece konulmaktan çok kazanılırmış. Aslında bir Türk adını eylemleriyle, kendi çabasıyla belirlermiş. Yine tarihçilerin aktardığı bilgilere göre bir Türk, savaş, av ya da geleneksel oyunlar gibi etkinliklerde bir başarı elde eder, oraya damgasını vurursa ancak o zaman gerçek adını kazanırmış. İslamiyet'in kabulünden sonra ise Türklerde ad koyma geleneği değişir. Yeni doğan çocuğun kulağına önce ezan okunur, sonra çocuğun adı fısıldanır. İslamiyet'le birlikte inancımızın bir parçası olan birçok yeni isim de çocuklara ad olarak verilir. Yıllar geçip 20. yüzyıla geldiğimizde toplumumuzun büyük kısmı kırsal alanda yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Bu yaşam şeklinde geleneksel aile yapısı egemendi. Yapılan toplumsal araştırmalar gösteriyor ki o dönemlerde yeni doğan çocuğun adını daha çok akrabaların önde gelenleri ve yaşça büyük olan aile büyükleri koyardı. Ancak kırsaldan kente göçün artmasıyla birlikte şehirlerde yaşayan çekirdek aileler çoğaldı. Günümüzde artık çocukların ismini doğrudan anne babalar seçiyor. Hatta nüfus müdürlüklerinin verileri ve yapılan araştırmalara göre isim tercihlerinde televizyon dizilerinin ve internetin etkisi çok büyük. Anne babalar geleneksel isimlerin yanında popüler dizi karakterlerinin ya da internette görüp beğendikleri modern isimleri çocuklarına veriyorlar. Türklerin tarih sahnesine çıkmasından bu yana ad verme geleneği kültür

kültürümüze, inanışımıza, aile yapımıza ve nihayetinde teknolojiye göre hep farklı şekillerde gelişti ve büyüdü. Doğan her çocuğun adıyla, sağlıkla, huzurla yaşamasını temenni ediyor ve programımıza Belgin Erol Gündoğdu'nu seslendirdiği Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. İbrişim örmüyorlar.

0: Değerli dinleyiciler, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınları yeniden gündemimizde yer almaya başladı. Hepimizin nefes aldığı, canlıların yaşam alanı olan ormanlar, ihmaller, dikkatsizlikler ve iklim koşullarının etkisiyle büyük risk altında kalabiliyor. Küçük bir kıvılcım bazen yıllar sürecek kayıplara neden olabiliyor. Peki orman yangınları neden çıkıyor? Yangınların önlenmesi için hangi tedbirler alınmalı? Birey olarak bizlere düşen sorumluluklar neler? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Muharrem Katıoğlu ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sayın Katıoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: Son yıllarda orman yangınlarının ülkemizde ve dünyada bu denli çoğalmasında küresel ısınmanın etkisi çok büyük. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi hepimiz duyuyoruz ve günlük yaşantımızda bizi de ciddi şekilde tehdit ettiğini, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, onu da gözlemliyoruz. Mesela şu an hali hazırda Avrupa'da, İtalya, Fransa, Almanya keza çok ciddi hava sıcaklıklarıyla boğuşuyorlar ve ciddi can kayıpları var. Hastalar, yaşlılar bir tehdit altında. Sebepleri belli, zaten hepimizin bildiği şeyler. Yani sanayi devriminden bu yana dünyamız çok ciddi şekilde ısınmış. Bunun sebebi de yüzey hava sıcaklıklarının artması. Mesela 15.03 derece yüzey sıcaklığının arttığını gösteriyor. Bu sıcaklığın da son 10 yılda mesela 0.6 derece arttığını görüyoruz biz bunu. Günlük hayatımızda da yaşıyoruz. Zaten geçtiğimiz yıl Türkiye'de Ceylanpınar'da diye hatırlıyorum 52 derece ortalama sıcaklığı yaşadık. Türkiye biraz daha serin gidiyor ama bu önümüzdeki 3-4 gün çok tehlikeli gözüküyor sıcaklık bakımından. Ama şu an bu sıcaklıkta Avrupa boğuşuyor. Umarım daha fazla sıkıntılara sebep olmadan süreç normal bir şekilde atlatılır.
1: İklim krizi, hava şartları zemin hazırlasa da yangını başlatan kıvılcım insan ihmalinden kaynaklanıyor. Orman yangınlarında farkında ya da farkında olmadan yapılan hatalar nelerdir?
2: Şöyle, şimdi havaların çok sıcak olması ve kuraklıkla beraber yanma için her şey müsait oluyor. Biz mesela Karadeniz'de böyle çok ciddi orman yangınları duymuyoruz. Çünkü orada bir nem durumu var. Ama Orta Anadolu, Ege ve güneydeki bölgelerimizde orman yangınları halihazırda, mesela 2026'nın yazında Denizli, Kastamonu, Aydın ve Muğla'da, biz daha geçtiğimiz gün yine Muğla'da vardı bir orman yangını. Bu arada yine bu içinde bulunduğumuz yılda örneğin Kanada'da yaklaşık 3500 yangın meydana gelmiş. İspanya yine öyle, 50.000 hektardan fazla alanda şu an yangın devam ediyor. Yani bunu tetikleyen unsurları söyledik az önce, iklim değişikliği ve küresel ısınma. Bunların da sebebi yanma için uygun ortamların oluşması. Yani ne lazım yanma için? Bitki topluluğu, bir yanıcı madde lazım. O ormanlarımızda fazlasıyla var. Onun dışında sıcaklık lazım. O da, havaların sıcaklığının artmasıyla o da mevcut. Geriye kalan tetikleyici bir unsur. Tam bu aşamada insanlar devreye giriyor ve %98'inin, 95'inin insan kaynaklı, ihmal kaynaklı olduğu yangınlar, yolda giderken atılan bir izmarit veyahut da oraya atılan bir cam şişe, o bir mercek etkisi yapıp yanmaya sebep olabiliyor. Veya anız yangınıyla başlayan bir serüven anızdan peşinde ormana sıçrıyor. Öyle bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Veya mesela geçen sene Muğla'daki yangının bir tanesinde bir orman köyündeki çiftçinin evinde kaynak yapmasıyla çıkan bir çıngı orada yangına sebep olmuştu. Buna benzer birçok şey yangına sebebiyet veriyor. Yani orada bir sıcak havalarda dikkat etmemiz gereken, en ufak bir kıvılcımın devasa yangınlara sebep olabileceğini düşünerekten çok dikkatli olmak zorundayız. Yani ormanlık alanlardan çok uzak durmak zorundayız. Hele bu mevsimlerde. Biz yıllar önce bunu valiliklerimizi falan önermiştik. Şu an çok sağ olsunlar, illerimizde ormanlara girişi durdurdular. Birçok il bu yasağı uyguluyor. Yani insan 3 ay ormana girmeden yaşayabilir ama orada bir yanma, en ufak bir ihmal bizim ciğerlerimizin tamamen yok olması. Bir de bunu sadece orman yangını, bitki yanması olarak düşünmeyin. Orada çok fazla yaşam var. Diğer canlılar var, su kaynaklarımız var, mikroklimamız var. Her şey oralarda. O yüzden çok yanma olduktan sonra ağlayıp sızlamanın çok bir anlamı olmuyor. Önlem almak zorundayız.
1: Sayın

0: Oğlu. Orman yangınlarından sonra bir de işin şu boyutu var. Yeşil alanların hızla geri kazanılması. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları bu konuda da omuz omuza veriyor ve büyük bir gayretle çalışıyor. Tema Vakfı ile Orman Bölge Müdürlükleri arasında yanan alanların ağaçlandırılması sürecinde nasıl bir yol izleniyor?
1: Şimdi şöyle, biz tabii ki tamamen yanmaması için çabalıyoruz. Fidan dikimi bizim için çok çok kıymetli ama son geldiğimiz noktada hem onu yapıyoruz hem de diyoruz ki mevcut o kadar emeğimiz, o kadar uğraşımız, o kadar maliyet boşa gitmesin. Aman ha dikkatli olalım, yangına sebebiyet vermeyelim. Ben hatta şunu da söylüyorum, diyorum ki ben günümüz teknolojisinde cam şişeden doku örneği almak çok çok kolay. Yani böyle bir yasal düzenleme çıkartılıp bu insanların bunları atmayı durdurmasını ormanlık alanlara, yani bunun sizin çok kolay tespit edildiğini insanlar öğrenirse, attığınız bir şişe ondan bir doku testi yapılıp da sevgili vatandaşım bir gel bakalım bu camı buraya atmışsın ve bunun bir sonucu var, yani öbür gün burada oluşabilecek bir orman yangınlarında yangına sebebiyet verebilirsin diye bir yaptırımın olması lazım. Bunu ben artık her ortamda söylüyorum. Yere çöp atmanın benim hayatımı engelleyecek, yaşam hakkımı elimden alacak şeye başka birinde olmaması lazım. Bu düzenlemenin yapılması lazım. Başta onu belirteyim. Onun dışında biz Tema Vakfı olarak esas olan yanmaması diyoruz. Yanma olursa da daha yanmadan diye bizim bir ayrı bir portalımız var. Orada izmaritin neye sebep olduğu, bir cam şişenin nelere sebep olduğu, ormanlık alanlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini oradan çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Sağ olsunlar, dediğim gibi Orman Bakanlığımız da her gün biraz daha tedbirleri artıraraktan, mesela Mayıs ayı içerisinde Orman Benim diye bir uygulaması var bakanlığımızın. Orada insanların bir ormanlık alanında çöp toplama, bizler de yapıyoruz mesela. Bunu her Mayıs'ta veya 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bölgedeki ormanlık alanlarda bir çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. Bunlar önemli. Bunun da bizim Mayıs ayından itibaren, sıcaklar başladığı günlerden itibaren kamu spotu olarak insanlara iletmemiz lazım. En ufak bir izmaritin nelere mal olduğunu insanlara anlatmamız lazım, ulaştırmamız lazım. Filmlerde, dizilerde bu konuların işlenmesi lazım. Yani topyekün bir bilgilendirme ve diye geçmemiz lazım. Ona rağmen ki şu an insanların çöp atmanın suç olduğunu, yanlış olduğunu bildikleri halde atıyorlarsa da bunun da ceza yaptırımlarına geçmeniz lazım. Dediğim gibi doku testi örneği almamız çok kolay. Şu günümüz teknolojisinde cam şişeyi atan kişi çok rahat bulunur ve bu insanlara bunun sebebi sorulması, gerekli yaptırımların uygulanması lazım diye düşünüyorum.
0: Sayın Katıoğlu, röportajın sonuna yaklaşırken geleceğimizin teminatı olan ormanlarımızı korumak için dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Her zaman şunu söylüyoruz. Gözünüzü kapatın, bir yer hayal edin dediğimizde herkesin hayalinde mutlaka bir yeşillik, bir alan, su seslerinin olduğu, kuş seslerinin olduğu bir yer hayal ederiz. Hepimizin hayali bu. Ama bu hayalimizi kaybetmek veya ona ulaşmak için çaba sarf etmemiz lazım. Emek ortaya koymamız lazım. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani insanlar bir tatilde, bir bayramda, bir yerlere kutluya gittiklerinde bir bakıyorsunuz ki orası berbat durumda. Yani şunu düşünmesi lazım. Ben buraya yarın bir daha gelebilmem lazım. Bir de kendi evinizi kirletebilirsiniz. O sizin sorumluluğunuz. O sizin insanlıktaki bakış açınız. Ama başkasının evlerini, orada onca yaşamı kirletmeye, yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu tamamen bir insanlık suçu. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. Çok daha öngörülü olmamız lazım. Yani yolda giderken attığım bir izmaritten ne olur ki? Zaten söner. Ben çünkü yol kenarları bir sürü kurumuş otlarla dolu. O yüzden bu çok büyük bir vebal, çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bizim yaşadığımız dünyaya sahip çıkmamız lazım.
0: Sayın Katıoğlu, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım 2026 yılının en az orman yangınlarının yaşandığı bir yıl olarak atlatırız diye temennide bulunuyorum.
2: Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Muharrem Katıoğlu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Ankara Radyosu Çocuk Korusu'nu seslendirdiği Orman şarkısıyla devam ediyor.

Gün ışığıyla birlikte başladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu sabah da Türkiye'nin dört bir yanına ses olmanın mutluluğunu yaşadık. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'de sınırsızca.
9: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Ve detaylar. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyı imzalatan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÜK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaştırma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Şimdi gözler yeni kararlarda. Kimler CHP'de kalacak, kimlerle yollar ayrılacak? CHP Genel Merkezi'nde bu sorunun yanıtı arandı. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimler arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takvimi de netleşti. Yoğun bir gündemle çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanları ile devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibariyle de kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler. Delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. ESEL'lere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 300.

18.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar arttırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne hazırlık eğitimine hak kazanacak. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, İspanya'nın acil yardım talebi üzerine hemen iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak ihtiyaç duyan tüm ülkelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a körfezdeki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuzu yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

0: ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CB Enerji Türkiye Yağlı Güneş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarın ertelendi. Mücadeleler bugün saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 26, İstanbul 29, İzmir ve Iğdır 36, Edirne ve Hakkari 35, Sakarya 32, Uşak 30, Aydın ve Batman 39, Antalya 37, Kayseri ve Tokat 28, Mersin 34, Artvin 23, Sivas ve Samsun 27, Malatya 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bursa, Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Tup turuncu Teknosa'da.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amaçlarımızdan biri etrafımdaki sürücülerin tecrübelerinden ders çıkartarak sizlerle hayat kurtaran paylaşımlarda bulunmak. Çok yakın bir dostum ciddi bir kazaya karıştı ve ufak bir hatasından dolayı neredeyse hayatını kaybediyordu. Arkadaşım motosiklete biniyor. Pazar sabahı virajlı ormanlık bir bölgede motosikletine keyifle binerken karşı yönden gelen bir araç şeridinden dışarı taşıyor ve arkadaşıma çarpıyor. Motosiklet bir tarafa, arkadaşım bir tarafa uçuyor. Her ikisi de görünmesi imkansız olan çalıların içine gömülüyor. Arkadaşımın sağ dizi kopma derecesinde kırılıyor ve kanama başlıyor. Şuurunu kaybetmeden önce hemen bacağına turnike yapıyor ve kanamayı durduruyor. İkinci adım olarak 112 acili arayıp ambulans çağırmak istiyor. Ancak cep telefonu motosikletin üzerinde olduğu için yardım çağıramıyor. Birçok motosiklet sürücüsü cep telefonunu motorun üzerine bağlıyor. Bunu yapmayın. Motosiklet ve bisiklet gibi araçlar kullanıyorsanız cep telefonunuz mutlaka üzerinizde, cebinizde olmalıdır. Bu küçük detay bir gün hayatınızı kurtarabilir. Bu arada arkadaşımı ona çarpan kişi bir saat sonra buluyor ve ambulans çağrılıyor. Ancak yardım erken çağrılamadığı için arkadaşım sol ayağındaki parmakları kaybediyor. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 27 Temmuz Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı konularının kabinenin gündeminde olması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Uluslararası güçte Uganda ve Fas'ın yer alacağı açıklandı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle...

ve gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Nesillerin şampiyonu başlığı bugün manşeti dikkat çekiyor Milliyet gazetesinde. Voleybol Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Bugün 7'den 70'e herkesin keyifle, gıptayla, gururla izlediği bu takımın temelleri 2003 yılında atıldı. Cumhuriyet'in 80. yılında Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikincilik, o tarihe kadar Türk voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük başarısıydı. O turnuvayla birlikte yalnızca bir madalya kazanılmadı. Kadın voleybolunun görkemli yürüyüşünün de başlangıcıydı. En değerli oyuncu oldu. Finalin en değerli oyuncusu Melisa Vargas oldu. Karşılaşmayı 33 sayıyla bitiren Vargas, mücadelenin ardından plaketini aldı. Hande Balad'ın 19, İlkin Aydın da 15 sayıyla çift haneli skor üreten diğer iki isim oldu. Ateşteyiz ateşte, Meteor'un muadili Gök Bora, Türk savunma sanayinin devlerinden Roketsan'ın geliştirme çalışmalarına sürdürdüğü yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki ateş gücü menzilini çok daha ileri bir noktaya sıçramasını sağlaması bekleniyor. Havadan havaya füze sistemi Gök Bora'nın şu anda en uzun menzile sahip görüş ötesi Meteor füzesinin muadili olması planlanıyor. İsrail tarihinin en kötü başbakanı, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Başbakan Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Dünyanın en büyüğü Türkiye manşeti atılmış bugün. A milli kadın voleybol takımının fotoğrafı da yer alıyor. Maç sonunda galibiyet pozu da Hürriyet gazetesinde yer alıyor. FIVB Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen A milli kadın voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı. Erdoğan'dan tebrik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Emine Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Katy Perry'yi kızdıran klip, Beyaz Saray'ın TikTok hesabından yayınlanan bir videoda şarkısı kullanılan Katy Perry öfkelendi. Barış için söylüyorum. Paylaşılan videoda İran'a yönelik ABD saldırıları gösterilirken fonda Katy Perry'nin Firework şarkısı çalıyordu. Bunu tepkiyle karşılayan ünlü sanatçı, benim müziğim insanları bir araya getirmek içindir. Savaşı kutlamak için değil sözleriyle Trump yönetimini eleştirdi. Figüran tartışması, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yeni Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine rozet taktığı törene kast ajanslarından figüran taşındığı ortaya çıktı. Haber, Bir Gün gazetesi muhabiri Ebru Çelik imzasıyla yayımlandı. Çelik, etkinliğe katılacak kişilere 950 TL ödendiğini, kendisinin de haber yapmak için gruba dahil olduğunu söyledi. Olay büyük yankı uyandırdı. CHP sözcüsü Sarı, tetikçilik yapıldığını söyledi. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma açtı. Bir Gün haberimizin arkasındayız dedi. Tekin'den kendimi asarım resti, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin, figüran haberi için FETÖ-vari tezgah yorumunu yaptı. Tekin, Gürsel Tekin'in para alıp verdiğine dair tek bir bilgi varsa kendimi Taksim Meydanı'nda asarım dedi. Ve Hürriyet gazetesinden Sabah gazetesine geçiyoruz. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı manşeti dikkat çekiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor. Gazze'de katliam sürüyor. Katil İsrail ordusunun Deir el-Belah'ta sivil araca düzenlediği füze saldırısında

2 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail son 24 saatte 9 Filistinliyi katletti diyor Sabah gazetesi. İki cesur yürekten insanlık dersi. Liseli Yusuf'la kalp hastası İbrahim Patar, denizde çırpınan kadın ve iki kız çocuğunu kurtarırken can verdi. Giresun'da denize düşen saatini arayan ED ile kızı ve bir başka kız çocuğu akıntıya kapıldı. Evinin balkonundan çığlıkları duyan İbrahim Patar'la Yusuf Koç hemen yardıma koştu. ED ve iki çocuk kısa sürede kurtarıldı. Ancak Patar'ın sürüklendiğini gören Yusuf tekrar suya girdi. İki kahraman da can verdi. Yeni Şafak gazetesi, filenin şampiyonu Amilli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Filenin sultanları bu organizasyonda en son 2023'te altın madalya kazanmıştı. Nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti. Her 15 Temmuz yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyon ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli payı oldu. Sadece X'teki değil, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube'da FETÖ'ye neşter atıldı ve binlerce hesap devre dışı kaldı diyor Yeni Şafak. İkinci elde açık artırma çözümü, hacmi 10 milyona yaklaşan, pazar büyüklüğü 230 milyar doları bulan ikinci el otomotivde açık artırma 85 bin galericinin dahil olduğu sisteme denge getirdi. Otobit Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, alıcıyla satıcı arasında fiyat dengesi kuruyoruz, ihaledeki bir araca bazen 500-600 teklif geliyor dedi. Ukrayna petrolü Rusya tahılı vuruyor. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına yaklaşırken çatışmaların odağı denizlere ve ekonomik yıpratmaya kaydı. Haziran ve Temmuz'da petrol tankerleri, limanlar, tahıl gemileri ve enerji altyapıları vuruldu. Sadece Temmuz'da Karadeniz'de 70'ten fazla, Azak Denizi'nde 126'dan fazla Rus bağlantılı gemi hedef oldu. Rusya'da Odessa, Çornomorsk, İzmail ve Mikolayiv limanlarına saldırdı. Ukrayna, Rus petrol gelirlerini azaltmak, Rusya ise Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğratmak istiyor. Türkiye gazetesi ilk kriter yapay zeka manşetini atmış bugün. Şirketler işe alımda diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler birkaç adım öne çıkıyor. Yapay zeka iş dünyasında dengeleri değiştirdi. Bu dönüşüm üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacak. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi ve dijital oyun teknolojileri gibi bölümler gençlerin en çok ilgi gösterdiği programlar arasında olacak. Amilli kadın voleybol takımının fotoğrafı da var ilk sayfada Türkiye gazetesinde. Süpersiniz kızlar diyor ve bir başka habere geçiyoruz. Aile takip merkezi kuruluyor. Bu ATM başka ATM. Nüfus ve aile yapımızdaki değişimler düzenli olarak analiz edilerek tedbirler alınacak. Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde veri ve analiz platformu kuruluyor. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak incelenecek. Elde edilecek sonuçlar toplumsal refahı artıracak yeni adımlara yön verecek. Akşam gazetesi kalpsiz hırsızlar manşetini atmış bugün. Çok ilginç bir haber. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş tepkili. 4 ayrı noktaya yerleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik eksternal defibrilatör cihazlarından yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik bu adım hırsızların hedefi oldu. Polis kameraları inceliyor. Yenişehir'deki Anıt Park'a konulan cihaz önceki gece kutusu parçalanarak çalındı. Polis kamera görüntülerinden hırsızların peşine düşerken vatandaş sosyal medyada "Umarız bir gün onlara lazım olur" diye tepki gösterdi.
25. yaşa coşkulu kutlama, AK Parti kuruluş yıl dönümünü Güvenli Liman Türkiye temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Siyasi yolculuğuna 14 Ağustos 2001'de başlayan AK Parti, 25. yıl dönümünü Ankara'nın merkez olacağı görkemli bir törenle kutlayacak. 14 Ağustos

Türkiye'deki firmalara tanınan avantajlardan Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik firmalarında yararlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Fonlara değerleme ayarı geldi. Sığ piyasadaki anlık fiyat yerine portföy yönetim şirketinin son değerleme fiyatı esas alınacak.

0: Ve bir başka küresel ekonomiyle ilgili haber, Trump enflasyonda yeni bir fitil ateşliyor. ABD Başkanı Trump'ın 80'i aşkın ülkeye yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri enflasyonda ilave risk endişelerini artırdı diyor Nasıl Bir Ekonomi. Kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon.

0: teknolojisi. Tazeli dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor ve stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhaba, günaydın. İyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi haftalar olsun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, elbette ki Amilli Kadın Voleybol Takımını konuşarak başlayacağız bugün gündeme. Birlik, beraberliğin ve esasında bu tür mutlulukların en çok da ihtiyacımız olduğu dönemde yine Amilli Kadın Voleybol takımımız bizleri gururlandırdı, mutlu etti. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yendiler ve Filenin Sultanları bir kez daha 2023 yılında da altın madalyayı kazanmış, şampiyonu olmuştuk Milletler Ligi'nin ve bu kez yine şampiyonu olduk. Çok mutluyuz Sayın Erdinç Yazıcı. Sizden de görüş almak isteriz elbette.
2: Evet, biz de yürekten, gönülden tebrik ediyoruz Amilli Kadın Voleybol takımımızı.
1: Evet.
2: Gerçekten büyük bir başarı. Büyük bir coşku var Türkiye'de. Büyük bir memnuniyet var. Biraz altını çizdiniz. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde böyle morallere ihtiyacı var. Büyük bir moral oldu gerçekten. Diğer taraftan da

0: İşte bu 3 yıl önceki başarının bir tesadüf olup olmadığının test edildiği bir şey oldu, turnuva oldu bu. Çünkü Türkiye'de genellikle spordaki başarıların biraz münferit döneme dair, o kuşağa dair, özel koşullara dair başarılar olduğuna dönük hep spekülasyonlar yapılır. Oysa voleybolda kurumsallaşmanın en dipten, okullardan başlayarak ciddi yıllara dayalı çalışmaların semeresini Türkiye alıyor. İşte net bir şekilde onu görüyoruz. Ve bu aslında iki taraflı bir ilişkiye dönüşüyor. Başarı geldikçe,
1: Evet.
0: yıldızlar öne çıktıkça aşağıda genç kızlar, çocuklar daha çok ilgi duyuyorlar voleybola. Okullarda daha çok katılım oluyor. Voleybol havuzu büyüdükçe, eğer düzeniniz iyi ise, sisteminiz işliyorsa, yukarıya doğru daha kaliteli, daha becerikli voleybolcular yukarıya doğru
1: Yetişiyor.
0: geliyorlar, yetişiyorlar. Dolayısıyla bu sarmal çok başarılı bir fotoğrafı, hepimizin gurur duyacağı bir fotoğrafı üretiyor. O bakımdan son derece önemli. Diğer taraftan bugünün dünyasında şehirli, sanayileşmiş, modern bir toplumda bedensel aktivitelerin sınırlı olduğu toplumlarda spor aslında çok önemli bir rolü yerine getiriyor. Yani çoğu iş beden işçiliğiyle yapılmayan işler haline geldiği andan itibaren, hele bundan sonra çok daha böyle olacak. Robotik teknolojilerin geliştiği, insanın emeğinin yerini makinenin aldığı, robotların, akıllı sistemlerin aldığı bir dünyada insan bedeni daha çok, daha az faaliyet içinde olacak, daha çok çalışacak, daha az çalışacak. İşte böyle dönemlerde sporun şeyi, rolü çok daha önemli hale geliyor. Büyük bir sektör gelişmiş toplumlarda spor. Bu sebeple büyük bir sektör haline geliyor yani. Ancak açığı spor yaparak kendinizi, sağlığınızı bu yolla koruyabiliyorsunuz ya da bazen dönebiliyorsunuz yeniden sağlığınıza.
1: Evet.
0: Yani bu son derece de önemli bir konu. O bakımdan spor politikalarını ciddiye almak gerekiyor. Bu alandaki ortaya çıkan moral değeri ve başarıları toplumu yeniden bütünleştirmek, bütünlük içinde tutmak, motive etmek, geleceğe dönük ümit sahibi halde tutmak ya da yoksa bu güçlendirmek için halen daha spor en önemli araçlardan birisi. Bu başarı, hele hele başarı, bu aracı çok etkili bir şekilde öne çıkarıyor. Yani ben şöyle bakıyorum, yani gerçekten belli yaş grubundaki genç kızlarda, çocuklarda çok büyük bir heyecan yaratmış durumda. Evet, toplumda bu defa, geçen defa da öyleydi, çok büyük bir heyecan yarattı ama özellikle bu kesimlerde, gençler arasında heyecanın daha katlamalı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. O bakımdan darısı diğer sporların başına diyelim. Yani dünyada sporda önemli hale, çok öne çıkmış bir ülke olarak haline gelen Türkiye, bir sürü sorunu da çözmüş bir Türkiye olur. Yani bazıları şöyle düşünüyor, ya spora mı kaldı, bir sürü sorunumuz var, İş spora mı kaldı? Şurada söyleyelim, o sorunların çözümüne de katkıda bulunacak bir araçtır spor. Önemsemek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu alandaki politikaları, yürüyen kurumsal sistemleri, yapıları daha büyük başarılara dönük olarak yeniden yapılandırmak gerekiyor. İşte bu stüdyoda bir miktar Dünya Kupası safhasında Türk milli takımını da konuşmuştuk. Yani muhtemelen Türk milli takımı grupları geçseydi, yarı finale ve çeyrek finale ya da kalabilseydi, bambaşka bir hava esecekti Türkiye'de. Bunlar başarabilme iradesini, birlikte geleceğe yürüme ve var olma iradesini güçlendiren araçlar. Yani tek başına bunlarla güçlenmez ama bunlar
1: Evet.
0: onlara yardımcı olur. Başka araçlarla güçlenir kuşkusuz. beni dinleyenlerin beni yanlış anlamasını istemem.
1: Ama şu örneği verelim.
0: Önemli yardımcı araçlar olarak dikkate almak gerekir.
1: Şu örneği verelim. Futbolda Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ama Gazze sokaklarında da İspanya'nın şampiyonluğu kutlandı.
0: Tabii. Hele bazı sporlarda spor sadece spor değil.
1: Evet.
0: Yani spor sadece bu futbol için %100 doğru. %100 doğru. Yani durup dururken dünyada insanlığın büyük bir bölümünün kalbi İspanya için çarpmadı.
1: Evet.
0: Ya bu çok mühim bir şey.
1: Çok.
0: Yani dolayısıyla spor meselesini başta futbol, voleybol, basketbol önemli. Tabii Türkiye için muhtemelen bu ilk saat diliminden sonra konuşacaksınız bu değerlendirmeleri spor yorumcusu arkadaşımızla yapacaksınız. Sadece basketbolda şeyde değil, voleybolda değil, basketbolda da Türkiye çok bir önemli bir dünya ülkesi haline geldi.
1: Evet.
0: Orada da işi bilenlerin yürüttüğü muazzam bir program var ve muazzam başarılar var. Onu net bir şekilde görüyoruz. İki, bu basket şey voleyboldaki düzenli yürüyen altyapı çalışmalarının, kurumsallaşma süreçlerinin erkek voleyboluna da yansıdığını görüyoruz. Onlar
1: evet.
0: da son dönemde büyük başarılara imza atıyorlar. Şimdi öyle bir süreç içindeler. Futbol halen daha Türkiye'de yatırılan parayının ve ilginin karşılığının alınamadığı bir spor
1: branşı. Evet.
0: Bunun altını net bir şekilde çizelim. Hiç eğik bükmeden net bir şekilde koymakta yarar var. Orada büyük bir sorun var yani. Türkiye'nin dikkat kesilmesi gereken bir sorun burada. Çok büyük bir sorun var. Bu sorun çözülemediği sürece bu inanılmaz kaynaklardan bahsediyoruz. O kaynak harcamalarına karşılık bir ortada net bir başarı bekleniyor. Bu bir türlü gelmiyor. Bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. Ya nasıl oluyor da dünya kadar kaynağı ayırıyoruz, harcıyoruz. Şimdi şu sıralar transfer haberleri var değil mi?
1: Ve toplumu birleştirmesini...
0: Korkunç paralardan bahsediliyor.
1: Toplumu birleştirmesini beklediğimiz
0: sokaktaki
1: bir...
0: Sokaktaki adam diyor ki korkunç bir para harcanıyor.
1: Ay,
0: üstelik de bu paranın büyük bir kısmı yabancılara gidiyor.
1: Doğru, doğru.
0: Ya bu kadar zengin bir ülke miyiz biz? Madem bu öyle böyle olacak, niye bu kadar paraya harcıyoruz diye futboldan hiç anlamayan insan bile köşeli bir şekilde bu soruyu soruyor. Birilerinin cevap vermesi gerekmez mi ya? Niye böyle oluyor ya bu futbol? Yani dön aynı yere dönüyoruz.
1: Belki duyarlar sesini.
0: En iyi kuşak diyoruz. İlk turda, ilk grup maçlarında eğleniyor. Ya bunların tesadüf olmasını umuyoruz. Ama mesafe almakta zorlanıyor. Zaten Dünya Kupası'na Türkiye'nin 23 yıl sonra yeniden gitmesi, 23-24 yıl sonra yeniden gitmesi başlı başına oradaki sorunu anlatıyor. Ya o kadar önemli bir konu ki 2002'de ben Dünya Kupası'nda 3. olduğunda Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Bakü'de izledim maçı. Çok korkunç bir heyecan vardı sokaklarda. Korkunç heyecan. Ondan sonra İran'a bir seyahate gittim. Yani İsmahan'da bir esnafa girdim. Türk kökenli bir esnaftı. Bana diyordu ki hocam burada bir yanına da bunun o zaman İran'ın önemli bir milli sporcusu vardı. Tebrizli Ali Dahi. Çok ünlü bir sporcuydu. Ya bu Ali Dahi de olacaktı bu takımdaki. Kesinlikle şampiyon olurdu vesaire. İran sokakları da çok büyük bir Türk bayraklarıyla beraber büyük bir coşku o zaman sahne olmuştu. Bütün dünya Türkiye'nin bu başarısı karşısında saygı duymuş, ayağa kalkmıştı. Yani futbol, spor sadece spor değil. Spor meselesi boyutu önemli.
1: Evet.
0: Ama işin siyasete, kültürel hayata, gündelik hayatın dinamiklerine yansıyan, moral motivasyona yansıyan önemli tarafları var. O bakımdan belki bu bölümü şöyle kapatmak gerekiyor. Bu başta futbolda olmak üzere yani spordaki muhtelif politikalarımızı, organizasyonlarımızı yeniden düşünmek, gözden geçirmekte Voleybol Federasyonu'nun gösterdiği başarı ve Basketbol Federasyonumuzun gösterdiği başarılar dikkate alınarak yenilenmesinde çok büyük yarar var. Çünkü bizim basket kadar, voleybol kadar potansiyelimiz futbolda da var. Soru basit. Yani baskette başardığımızı

0: voleybolda başardığımızı futbolda niye başaramıyoruz?
1: Evet.
0: O zaman cevabın da karmaşık olmaması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Burada futbolu bırakalım, şeyi bırakalım.
1: Peki.
0: Spor bırakalım.
1: Peki, bu bölümü böyle noktalayalım. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Merhaba efendim, hoş bulduk.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin üst üste 13 gece süren saldırılarının ardından taraflarda ateşkes hakim. Resmi olarak böyle bir karar karşılıklı alınmadı ama ABD saldırıları durdurduğunu açıkladı. Buna karşılık İran'da şüpheci bir saldırmazlık politikası uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Baktığımız zaman savaş acaba bölgeye yayılır mı sorularını gündeme getiren bir gelişme de oldu. Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Tahran'a göre bu bir ticaret gemisi, Ukrayna'ya göre ise Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisi hedef alındı. Tahran bu saldırı Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geliyor ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi açıklamasında bulundu. Yine Zelenski'nin açıklamasına göre ise Rusya'nın ABD üslerinin uydu görüntülerini İran'la paylaştığı iddia ediliyor. Bu savaş bölgeye yayılır mı sorularını biraz sonra Sayın Yazıcı ile değerlendireceğiz. Ama İran cephesinde neler oluyor Sayın Harun Aykaç'a sormak isteriz.
4: Evet, yani özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklaması İran'da tepkiyle karşılandı. Zelenski bizim vurduğumuz gemiler, işte bir tanesi İran'ın, o da silah taşıyordu. Dolayısıyla biz haklı olarak hani onu vurduk demeye getirdi. Öte taraftan dedi Rusya İran'a yardım ediyor. Uydular yoluyla çektiği fotoğrafları, görüntüleri İran'a iletiyor. İran'da aldığı bu görüntüler vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerini vuruyor. Ve buna mukabil olarak da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai hemen bir cevap verdi. Dedi ki Zelenski'nin dedikleri doğru değil. Oradaki gemi ticari bir gemiydi. Dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor. O hukuku ihlal etmekle kalmıyor. Hem Hazar kenarında bulunan ülkelerin emniyet ve güvenliğini de tehlikeye atıyor. Buna devam ederlerse kendilerine cevap verilecek dendi. Hemen ardından bu sefer de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir açıklama yaptı. Abbas Arakçı dedi, bu saldırı Zelenski'nin verdiği kişisel karar değil, bu İsrail'in kendisine yaptırdığı bir iştir. Onu bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Avrupa'yı da savaşa iştirak etmek istiyor dedi. Buna karşı dikkatli olunmalı. Ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Başkanı Kaya Kalas'la bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede Kiev hükümetini şikayet etti. Bunların önü alınmalı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve insan hakları örgütleri Ukrayna'yı kınamalı. Bu işi yapanları tespit edip gereken ceza bunlara verilmeli şeklinde ifadelendirmelerde bulundu. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tehditlerine İran ordusu da cevap verdi. Muhammed Nihai dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarını devam ettirirse biz de geniş kapsamlı saldırılar yapacağız. Hı hı. Bu da akla şunu getiriyor. Acaba savaş bu vesileyle işte Hazar Denizi'nden tutun Hürmüz Boğazı artık ta Bab-ül-Mendeb'e kadar sıçrayacak mı? Çünkü geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın iki tankerine saldırdı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'ı uyardı. Eğer bundan sonra dedi Husiler tekrar tankerlere ve geçen gemilere saldırırlarsa bunun asıl sorumluluğu İran'a ait olacak. Çünkü bunlar İran'dan aldıkları emirleri yerine getiriyorlar dedi. Yani böylesi bir karmaşa, böylesi bir sıkıntı var. Ama son birkaç gündür Amerika ile İran arasında bir görünürde çatışma yok. Bunu tabii ki İran tarafı şüpheyle de karşılıyor. Acaba yeni bir hazırlığın evresi mi diye. Öte taraftan işte Trump yer yer İran'la işte anlaşmanın bir anlamı yok, henüz hazır değiller derken, öte taraftan yine de diyor işte bakalım görüşüyoruz, iyi şeyler de olabilir. Ancak dün akşam İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay bir açıklama yaptı. Yani eğer öyleyse yani hayra yorulabilir kısmi olarak da. ABD ile aracılar vesilesiyle dedi görüşmelerimiz devam ediyor. Yani ilişki tamamen koparılmış değil. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İran'ı her taraftan sıkıştırma politikasını güdüyor. Bu politika acaba arka tarafta İsrail güdümünde mi? O da ayrı bir endişe ve şüpheyle karşılanıyor. Yine dün İran lideri Müşteba Hamene'yi Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah'ın genel sekreterinin biat mektubuna karşılık verdi. Biz dedi sizin yanınızdayız, sizler bizim kardeşlerimizdir, inancımızın gereği bizim sizin yanınızda yer almamız lazım ve biz o inancın gereği olarak sizin yanınızdayız. Mutabakatta dedi ilk noktada Lübnan'daki savaşın durdurulması meselesi vardı. Dolayısıyla biz onları Siyonistlerle baş başa bırakmayacağız dedi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde en son Ukrayna'nın bu saldırısı da göz önünde bulundurulduğunda bir kısım analistler diyorlar ki ihtimal bu böyle devam ederse bölgeyi yeniden saran geniş çaplı bir çatışma başlayabilir. Ama öte taraftan yine arabulucular vesilesiyle görüşmeler de devam ediyor. Bakın görüşmelerin devamı mı başarılı olacak yoksa sahadaki

0: mevcut bu kritik durum devam edecek, onu hep beraber göreceğiz. Süreç bizim için bu bağlamda önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Olan biten ortada. ABD'nin üst üste 13 gece süren saldırıları şu anda hali hazırda durmuş vaziyette. Bir saldırı olmadığı için İran'da şüpheci yaklaşıyor ama saldırmazlık politikasını sürdürüyor. Ve Hazar Denizi'ndeki gerilim de savaşın acaba bölgeye yayılıp yayılmayacağı konusunda bizleri, yorumcularımızı, uluslararası sistemdeki tüm kurum ve kuruluşları düşündürüyor açıkçası. Bir ekonomik krizde, tabii küresel bir krizde söz konusu savaşın getirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sürmesi ve İran'ın artık serbest geçişin olmayacağını açıklamasının ardından, şimdi Kızıldeniz'de Yemen'de Yemen'deki Husilerin o iki Suudi Arabistan tankerini vurduğunu biliyoruz. Kızıldeniz'de böyle bir gerilim vardı. Hazar Denizi'nde Ukrayna İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Dolayısıyla sınırları aşan bir savaş şu anda söz konusu. Ama bu durum devam edecek mi? Sayın Yazıcı, sizin beklentiniz nedir?
2: Yani son derece tehlikeli bir şekilde savaşın tırmandığını hemen söyleyelim. Çünkü baştan beri savaşla ilgili en büyük beklenti bütün dünyanın savaşın İran'la ABD ve İsrail arasında kalması yönünde. Yani aksi halde bölgeye yayıldığında, hı hı, o savaşın durdurulması, sonuçların öngörülmesi imkansız olarak değerlendirildi ve neticelerinde de görüyoruz. Eğer şimdi bu Babül Mendeb'de ve Kızıldeniz'de olup bitenler çok çok önemli bir başlangıç bence. Suud limanlarına saldırılması, hı hı, Amerikan ve Suud gemilerine saldırılması küçük bir karar değil. Yani buranın da istikrarsızlaştırılması ve gemi trafiğine kapanması, ki büyük çapta şu anda kapanmadığı halde işlemiyor durumda. Yani bu dünya ekonomisine çok çok büyük bir maliyet demek. Ve bu maliyet artışlarını petrol fiyatlarındaki artışta net bir şekilde görüyoruz. Oysa Amerika'daki, İsrail'deki seçimlere kadar petrol fiyatlarının daha istikrarlı bir noktada geri çekileceğini, kalacağını öngörüyorlardı. Bu süreç içinde bu işin mühendisliğini yapanlar böyle olmadı. Olmayacak gibi de görünüyor. Üstüne üstlük Bahreyn'den, ondan sonra Kuveyt'ten bu bölgeye, Ürdün'den Amerika'ya dönük, İran'a dönük, İran'dan bu bölgeye dönük saldırılar olmuştu. Buna karşılıklar verilmeye hazırlanması, ki bazıları karşılık da verdi. Amerikan liderliğindeki bir koalisyona işin İran karşısında dönüştüğü intibaını veriyor. Bu son derece de tehlikeli. Bölgede yaygın bir çatışmaya doğru iş evriliyor, evrilecek demektir. Bu son derece zor. Tabii NATO'da alınan kararlar falan da dikkate alındığında endişe duymamak elde değil. Yani Ankara'da yapılan NATO zirvesinde İran savaşı ile ilgili alınan kararlar, şeyle ilgili özellikle Boğaz'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili alınan kararlar bir tür bölgesel bir savaşa dönüşürse bu çatışmalar, NATO'nun da müdahil olduğu yeni bir evreye kırılabilir. Bununla ilgili işaretlerden birisi olarak saymak gerekiyor Hazar'da İran gemisinin vurulmasını. Yani normal şartlarda, yani işi takip edenler çok şaşkınlık yaşıyorlar. Yani Hazar'da bir Rus gemisi, İran gemisi pardon, Rusya'dan aldığı yükü, ticari gemi olduğu iddia ediliyor, İran'a doğru taşırken Ukrayna niye vursun? Yani bunun anlamlı bir tarafı görünmüyor. Üçüncü ülkeleri ticaretini engelliyorum İran'ın falan. Çok fazla bir şey bu. Pardon, Rusya'nın gerekçe. Bu fazla bir gerekçe. Yani diğer taraftan özellikle İsrail'le Ukrayna'nın bağlantılarını öne çıkardı bazı yorumlar.
1: Daha çok İran cephesi. Bunun İsrail'in

0: isteği olduğu tabii, yönünde.
1: Bunun böyle olma ihtimali de var zaten. Hı-hı. Yani böyleyse eğer, yani şunu şuradan kalkarak bunu söylüyoruz, zaten İran şey, İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor. Zamana yaymak istiyor. Kendi savaşına herkese ortak etmek istiyor. Yani derdi güya kendi güvenliği için İran'ı mümkünse yok etmek. Mümkün değilse de kendine paydaş, oyundaş bir Tahran'da iktidar kurmak. Hı. Ya hikaye bu. Ha, güvenlik, güvenlik bilmem ne tartışmaları, sonradan tartışmalar.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla buna oyundaş hale getirmeye çalışıyor ABD'yi. Şu ana kadar büyük ölçüde getirmiş durumda. Onun için ABD'de tartışmalar var. Biz bu savaşın neresindeyiz? Yani adeta İsrail'in vekili gibi savaşan bir ABD'den bahsediyoruz. Yani çok ABD'nin profili çok muazzam derecede darbe almış durumda. Şimdi Amerikan seçimlerine, sonbaharda yansıyacak Kasım'daki seçimlere bu. Trump bunun içinden çıkmaya çalışıyor ama kavgada girmek şey sizin elinizde, ama çıkmak öyle sizin elinizde değil yani.
0: Evet.
1: Yani önemli olan zaten, onun için derler ki kavgayı başlatmak değil, bitirmek önemlidir. Nasıl biteceği önemlidir. Savaşlar içinde bu böyle. Dolayısıyla Trump ve ABD için zor bir tablo. Bu üç günlük, iki günlük suskunluğu da bunların değerlendirilmesine yoranlar var ABD'de. Oturuyorlar yani, bu işin içine tırmanıyor gidiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Nasıl çıkacaksın? Yani gittikçe daha yüksekten bir silah kullanarak çıkmaya çalışacaksın. O yepyeni sorunlar çıkaracak. Yani beklentin, işin, savaşın başındaki parametrelerin hiçbiri çalışmamış. Yani zordan başka kullanacağın, silahtan başka kullanacağın doğru dürüst bir araç yok. Daha büyük silahlar kullanmak, daha büyük sorunlar yaratmak anlamına gelecek vesaire.
0: Böyle
1: zor bir tabloyla karşı karşıya. Bakalım bugünlerde biliyorsun, Netanyahu Amerika'ya gidecek ya da gitti. Cenaze törenine katılacaklar. Evet, görüşecekler. Bakalım oradan ne çıkacak yani. Hı. Çünkü o epey zamandır görüşme arzu ediyor Netanyahu Trump'la. Araları bir miktar limoni ve bozuk. Bakalım bu sürüyor mu, yoksa yeni bir aralarında bir mutabakat mı sağlayacaklar? O görüşmeden sonra göreceğiz onu. Ama makasın kolay kapatılamayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan müesses nizamında da ve var olan Trump içindeki politik ekipte de büyük çatlaklar oluşmaya başladı. Bunu açıkça başkan yardımcısı Vance açıkça ifade ediyor, açıkça. Hiçbir şeyi gizlemiyor yani başkan yardımcısı. Yani dolayısıyla bunu söyleyebilme cesareti bir içeride sorun olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sorun konusunda da kafasının karışık ve kararsız olduğunu başkanın ortaya koyuyor. Yani başkan yardımcım bunları söylüyorsa, ya Trump gibi bir insanın eğer ona şey etmiyorsa, kafasına yatmıyorsa müdahale etmemesi,
0: evet,
1: söz konusu bile olamaz. Demek ki Vance bunları söylüyor, Trump müdahale etmiyorsa Trump'ın da kafası oldukça karışık. Zaten kafasının karışık olduğunu biliyoruz.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri nerede hesap hatası yaptı İran'a saldırırken?
1: Yani bu konuşuldu işte. İran'la ilgili bütün ağırlıklı olarak İsrail'in, Mossad'ın raporları değerlendirildi. Ve bu raporların çoğu fake, sahte raporlardı. Sırf Amerika'yı bu işin içine çekebilmek için kurgulanmış raporlardı iddiası. Zaten ortalığa hakim olmuş durumda. Yani bu korkunç bir şey Amerikan siyaseti. Amerika gibi bir ülkenin yani İsrail için araçsallaştığı bir tablo demektir bu. Bu korkunç bir şey. Amerikalıların kabul edebileceği bir şey değil. Zaten kabul etmiyorlar. Onun için içeride büyük bir tartışma söz konusu.
0: Evet.
1: Yani onun için zaten bu kadar zaman randevu alamıyor, gidip görüşemiyor. Yani bir makas oluşturdular.
0: Ve böylesine bir direniş beklemiyorlardı İran'da.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu saldırılara karşılık
1: beklemiyorlardı.
0: Beklemiyorlardı.
1: Aslında kimse beklemiyordu. Hı. Yani hava kuvvetlerinin İran'ın çok zayıf olması, ordunun modernizasyonunda ciddi sorunlar yaşamaları, büyük ambargolarla yıllar içinde karşı karşıya kalmaları, yani helikopter kazasında bile doğru dürüst çalışacak helikopterinin olmadığı, parça bulunamadığı falan tartışmalar olmuştu. Yani dolayısıyla füze sistemleri üzerinden bir denge sağlayacakları, yeterli düzeyde bir dengeyi sağlayabilecekleri çok öngörülmedi. Bu aynı zamanda çatışmalar, savaş tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. İran'ın sadece büyük ölçüde bu füzeler üzerinden ve füze teknolojileri üzerinden karşı koyması ve bunda sonuç alması şey açısından, savaş tarihi açısından yepyeni bir kapıyı açıyor. Nasıl dronlar üzerinden ve füzeler üzerinden savaşın kaderini değiştiriyor Ukrayna şimdi.
0: Evet.
1: Benzer bir şekilde de İran doğru dürüst başka bir unsuru olmadığı halde bunlar üzerinden muazzam üretimler yaparak ve etkili kullanarak dengeyi sağlamış durumda. Yani aslında bu savaş yani insanlık tarihinde, savaş tarihinde yeni bir kapıyı açıyor. Yeni bir yüzyıldan, yeni bir çağdan başlıyorsak o çağ şimdi başlıyor.
0: Ülkeler en azından yani belki kötü düşünüyorum bu noktada ama bir savaş tecrübesi yaşamış oluyorlar. Bu savaş tecrübesi ileriki dönemlerde olabilecek daha büyük savaşlarda
1: çok
0: onların
1: büyük
0: elinde
1: bir tecrübe.
0: Büyük bir
1: şimdi
0: kos.
1: Bizim bildiğimiz şey şuydu, bu olaylar olana kadar ne kadar değişirse değişsin teknolojisi,
0: evet,
1: sonunda konvansiyonel savaşın, klasik savaşın kuralları neticeyi koyar. Kural ne? Mesela kurallardan biri şuydu: bir toprağa postalını değmediğin andan itibaren o savaşı kazanamazsın. Yani postalın değecek hakimiyetin olabilmesi için. Şimdi bütün teknolojin var ama postalın değemiyor.
0: Evet.
1: Çünkü teknoloji postalın oraya değmesini mümkün kılmıyor. Amerika düşün ki İran'da kara harekatından başka çare olmadığını, İran'ı şey etmek için, baş eğdirmek için kara harekatının mutlak gerekli olduğunu iddia edenler var. Buna karşılık olarak yorumlar bir kara harekatının intihar olacağını ve imkansız olduğunu söylüyor.
0: Evet.
1: O zaman postalını değemediğine göre savaşı kazanamıyorsun. Postalını da değemiyorsun çünkü yani postalın şehitliği, ne derler, hükmettiği bir savaş olmaktan çıkmış durumda savaş. Şu postala gelene kadar asıl büyük teknolojileri yenmen gerekiyor.
0: Evet.
1: Allah şahit, ben gerekiyor ki postalın değilsin. Edemiyorsun. Öyle bir teknolojiyle savaşı bloke etmiş durumda ki İran. Yani bu yeni işte robotik teknolojilerin, ileri teknolojik savaş unsurlarının devrede olduğu yepyeni bir hibrit düzene geçiyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada yepyeni şeyler tecrübe ediyor insanlık. Acı içinde maalesef, acı içinde.
0: Maalesef. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından bir de Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız.
2: Reklamlar. Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.45'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Berktay günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Artık sanıyorum bu iki savaşı birbirinden ayrı konuşamayacağız. Zira Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisine vurması savaşın bölgeye mi taşıyacağı sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Ukrayna cephesinden Zelenski'den başka açıklamalar da var. Neden İran gemisini hedef aldıklarına dair sizden hem bu açıklamaları hem Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durumu dinlemek isteriz.
2: Evet, gerçekten şimdi iki savaş birbiriyle bağlı hale geliyor. Yani Ukrayna savaşı epeydir. Yani bir bölgesel bir savaş olmaktan çıkmış durumda. Ve önceki gün Ukrayna İHA'larının Hazar Denizi'nde bir İran gemisine vurması gerçekten bunun böyle olduğunu daha net şekilde ortaya koydu. Bununla ilgili olarak Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a askeri yardım yapmakta olduğunu söyledi. Halbuki Trump mesela böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Evet. Yani ben demişti, Trump hem Putin'le konuştum hem Xi Jinping'le, Çin Cumhurbaşkanı'yla konuştum. Bu ülkeler İran'a askeri destek vermiyor demişti. Fakat Ukrayna bunun böyle olduğunu söylüyor. Yani Rusya'nın İran'a askeri destek verdiğini söylüyor ve bu geminin silah taşıdığını söylüyor. Dolayısıyla bu şekilde meşrulaştırıyor. Ayrıca Ukrayna yönetimi iki savaşın birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyordu en başından beri. Şimdi peki Ukrayna neden İran'a böyle saldırılar düzenliyor dersek ya da İran'a neden böyle tavır alıyor dersek şunları söyleyebiliriz. İki ülkenin ilişkileri 2020 yılına kadar gayet normaldi. 2020 yılında bir Ukrayna yolcu uçağının Tahran'dan havalanırken bir İran füzesi tarafından düşürülmesi sonucunda, ki İran bunun bir hata olduğunu söylüyor, Ukrayna makamları kasıtlı olduğunu söylüyorlar. Bu olay sonrasında iki ülke ilişkileri bozuldu. Fakat asıl iki ülke ilişkilerini bozan etken 2022 yılında Rusya Ukrayna'ya doğrudan taarruza geçtikten sonra, özellikle 2022 yılının sonbahar aylarından itibaren Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve İran yapımı Şahit İHA'larını kullanmaya başladı. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'ya özellikle 2022 ve 2023'te düzenlediği hava saldırıları, yoğun hava saldırılarında kullandığı materyal çok büyük ölçüde İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larıydı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı. Fakat tabii İran'ın o dönemde Rusya'ya askeri destek vermesi Rusya'yı hava savaşlarında epey avantajlı kılmıştı. O nedenle Ukrayna yönetimi İran'ı da düşmana yardım eden ülke olarak değerlendiriyor. Yani neredeyse tam olmasa bile yani yaklaşık olarak düşman kategorisine sokuyor. Bunun dışında bir de üçüncü bir etken, bildiğimiz üzere Şubat ayında Amerika'nın İran'a saldırısı başladıktan sonra, İran'da savaş patlak verdikten sonra Ukrayna konusu dünya gündeminde epey alt sıralara düştü. Bu da tabii Ukrayna yönetiminde endişelere yol açtı. İki sebepten ötürü. Bir, Amerika'nın elindeki imkanları Ukrayna yerine Orta Doğu'ya gönderecek olmasından ötürü, özellikle hava savunma sistemlerini, bu tabii Ukrayna hava savunma Ukrayna hava sahasının savunmasız kalacağı anlamına geliyordu. Ayrıca diğer silahları da Ukrayna yerine Orta Doğu'ya yönlendirecekti. Bir de tabii İran savaşı nedeniyle dünyada petrol fiyatları artacağı için bu da Rusya'nın işine yarayacaktı. Ukrayna yönetimi bu şartlar altında, bakın hala bizim önemimiz var, biz Batı dünyasının İran'a karşı yürüttüğü savaşta aktif yer alabiliriz ve Ukrayna savaşı ile İran savaşı birbiriyle alakalıdır şeklinde bir söylem benimsedi. Böyle bir yöntem benimsedi. O dönemde ben de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Svigay'la da konuşmuştum ve keza Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamaları hep bu iki savaşı birbiriyle bağlantılandırıyor. Diyor ki Ukraynalılar Rusya'ya karşı mücadele etmek İran'a karşı mücadele etmektir diyor. Bir de ayrıca yarın Amerika'da Zelenski Trump'la bir araya gelecek. Böyle bir operasyonun böyle bir ziyaretten önce yapılmış olmasının da bu açıdan tabii anlamı var. Yani biraz daha Trump'ı ikna etme amacı da taşıyor. Gerçi tabii burada Ukrayna'ya bu konuda gerekli bilgi desteğini falan da hani başka ülkeler de veriyor olabilir. İşin bir de bu boyutu var. Dolayısıyla Ukrayna yönetimi de biraz bu iki savaşın birbiriyle ilişkili olması gerektiği görüşünde. Ukrayna konusu geri plana düşmesin diye. Dolayısıyla şu anda biz bu savaşın daha geniş bir alana yayılma riski taşıdığını görüyoruz. Bu arada bundan 10 gün kadar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'deyken Ukrayna Savaşı'nın uzamasının bunun çevreye yayılma riskini taşıdığını söylemişti. Hı hı. Şu anda biz bu öngörülerin biraz gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Savaştaki genel durumla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı hava saldırıları yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna Rusya'daki çeşitli enerji tesislerini vurmaya devam ediyor. Rusya da Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırıları yapıyor. Çeşitli özellikle doğu bölgesinde bulunan çeşitli benzin istasyonları, çeşitli benzin depoları Ruslar tarafından vuruluyor. Bu da tabii Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yeni bir taarruza geçme hazırlığında olduğuna işaret ediyor. Çünkü bunun öncesinde Ukrayna ordusunun o bölgedeki lojistik imkanlarını yok etmiş oluyor. Oradaki bütün benzin istasyonlarını yok ederek. Ayrıca geçen hafta Ukrayna'ya Rusya bir hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fakat geçen haftaki hava saldırılarından biri Ukrayna'da bir askeri poligona düzenlendi. Fakat burada özellikle Ukrayna'da iç tartışmaların başlamasına neden oldu. Çünkü Ukrayna'nın Kiev'in yakınlarında bir şey var. Bir İHA fuarı düzenlemişti. Bir askeri poligonda İHA üreticileri sergisi düzenledi ve üstelik de burada böyle bir serginin düzenleneceğinin de duyurusu yapıldı. Yani resmen böyle bir durumda Ruslara açık bir şekilde bilgi verilmiş oldu ve bunun sonucunda Ruslar oraya balistik füzelerle saldırdılar ve çok sayıda Ukrayna askeri orada hayatını kaybetti. Dolayısıyla şu anda hava savaşları epey yoğun. Ayrıca Rusya bu yaz aylarında en yoğun şekilde bir Donbas bölgesinin henüz ele geçiremediği, daha doğrusu Donbas'taki Donetsk ilinin, Lugansk'ın artık tamamına yakını Rusların elinde, Donetsk ilinin %20'lik kısmı şu anda Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Rusya oraları da ele geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ayrıca Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Kharkov ilinin anahtarı durumunda yer alan Kupyansk ilçe merkezine, orası birkaç defa el değiştirmişti, Kupyansk ilçe merkezini tekrar almak üzere yoğun bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Ve tabii bir de Kharkov ilinin özelliği, Rusya sınırında yer alıyor. Rusya şu anda Ukrayna ile sınırdaş durumda olan Sumy ve Kharkov illerinde kendisi için böyle tırnak içinde güvenlik koridoru yaratma bahanesiyle sınır bölgelerinde daha geniş bir alanı işgali altına almaya çalışıyor. Ve buralarda çok ağır ağır da olsa ilerleme var. Bu da Kharkov ve Sumy il merkezlerini biraz daha potansiyel tehdit merkezi haline getiriyor. Yani buraların Ruslar tarafından kuşatılma ihtimalini yakın bir gelecekte artırıyor. Dolayısıyla savaş şu anda bütün şiddetiyle devam ediyor.

0: ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sağolunuz. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Biz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Azıcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı üzerine sizden de bir değerlendirme alalım isterseniz kısaca. Yani bu savaşın gidişatı da bir süre daha sanki hayatımızda olacak gibi, ancak bölgeye taşma riski de var.
2: Şimdi bu stüdyoda ilk başladığı zaman uzun uzun değerlendirmiştik. Türkiye'de bir sürü değerlendirmeler vardı dünyada. Bir sürü askeri uzman bu savaşın 15-20 gün bile sürmeyeceğini, çünkü aralarda güç ilişkisinin çok asimetrik olduğunu, Rusya hiçbir şekilde Ukrayna'nın dayanamayacağını, sonunda muhtemelen Kiev'de Rusya yanlısı bir iktidarla mevcut iktidarın el değiştireceğini falan söylüyorlardı.
1: Bir de Kırım örneği vardı.
2: O şimdi
1: tabii
2: aklıma geldi. Deniz'de konuşurken şimdi yıllar sonra şartlar o kadar değişti ki bir defa Rusya'ya çok ağır bir bedel oldu bu savaş. Yüz binlerce insanı kaybetti.
1: Evet.
2: Yaralı ve ölülerin sayısı milyonu aştı. İç demografiyi paramparça etti. Belli bölgelerden özellikle Müslüman ve Türk otonomilerden, cumhuriyetlerden alınıp getirilen, orada savaş meydanlarına sürülenlerin yarattığı bir travma oluştu. Şimdi büyük bir Rusya ekonomik bagaj oluştu. Şimdi bu bagaj bu ambargolarla vesaire savaş harcamalarıyla genişleyen bagaj şimdi yepyeni bir tabloyla karşı karşıya bıraktı Rusya'yı. O da artık bütün ekonomik bölgeleri, askeri bölgelerini vurabilen bir Ukrayna kabiliyetinden söz ediyoruz.
1: Evet.
2: Büyük bir bu şey, dev bir petrol üreticisi ülkeyi petrole muhtaç bıraktı. Şimdi petrol istasyonlarında kuyruklardan bahsediyoruz, artan fiyatlardan bahsediyoruz. Mal tedariğinde falan büyük sorunlar yaşanıyor. Yani dolayısıyla savaşın mahiyeti ciddi olarak öngörülemeyecek şekilde, yıllar önce savaş başladığında hiçbir şekilde öngörülemeyecek şekilde müthiş bir değişime uğradı. İşte belki savaşları değerlendirirken, savaşların insanlık tarihi üzerine etkileri değerlendirirken bu boyutları da değerlendirmesi gerekiyor. Hiç savaşın önünde hiç öngöremediğim faktörler, aklından bile geçemeyecek faktörler savaşın sonunda savaşın kaderini belirleyebiliyor. Evet. Ukrayna meselesinde de öyle. İran savaşında da öyle, oraya doğru gidiyor iş. Hı. Demin konuştuğumuz gibi. Hiç kimse böyle bir karşılık verip işte füzelerin savaşın kaderini belirleyebileceği bir faktör haline gelebileceğini düşünemiyordu. Ama bu oldu. Bir füze savaşı olursa zaten İran'ın ABD ve karşısında, İsrail karşısında bir şansının olmayacağı öngörülüyordu.
1: Evet.
2: Ama şartlar tamamen göründüğü kadarıyla ciddi olarak değişiyor. Ve nasıl, nereye kırılacağını da bilmiyoruz. Neye, demin biraz analizini yaptık. Hı hı. Geniş bir şekilde. Yani dolayısıyla şunu biliyoruz ama, insanlığın barış ve istikrar içerisinde 21. yüzyılda bu dünyada uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Kurumu'nun şemsiyesi altında o oluşmuş yapıya ait bir şekilde iyi kötü barış içinde varlığını sürdürebilmesi insanlığın, bu savaşlar ve bu istikrarsızlık yaratan faktörler marifetiyle gittikçe zora girdiği bir dünyaya adım atıyoruz. Onun için bunun yarattığı travmalar, rahatsızlıklar, öngörülememenin gelecek kaygısının oluşturduğu sorunlar dünyada büyük bir bagaj oluşturmaya devam ediyor. O bakımdan bütün insanlık, yani evet savaş belli bölgelerde yaşıyor ama bütün insanlık büyük bir kaygı içinde. Diyelim biz savaş yanı başımızda yaşıyor, biz kaygı içindeyiz ama haklı bir şekilde.
1: Evet.
2: Ya savaşta çok uzak ülkeler bile savaşın maliyetlerini ödüyorlar. Onlar da başka bir kaygı içindeler. Savaşın maliyeti, düşünün, Türkiye'de bile şu anda

0: 80 lirayı geçti şeyin, motorinin fiyatı. Yani bu korkunç büyük bir maliyet yani.
1: Öyle.
0: Bütün dünyanın her yerinde maliyetler artıyor, girdi fiyatları artıyor, ekonomilere büyük bagajlar getiriyor vesaire. Bütün ekonomik hesapları alt üst ediyor. Yani bu boyutlarıyla da savaşların değerlendirilmesi, dikkate alınması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim. İyi
1: değerlendirmeleriniz
0: haftalar.
1: için. Sağ olunuz. İyi haftalar dileriz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bu bölümde yorumcu konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi 9 haberleri ardından biz sporun öne çıkan başlıklarıyla yine bu stüdyolardan size sesleneceğiz. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4'ü fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak sürece hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'da düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli.

0: beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem ikinci bölümle karşınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Şahiner hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ne kadar güzel, böyle enerjimiz yüksek. Yani bir mağlubiyet yok, galibiyet ve dünyanın en büyüğü kadın voleybol takımını konuşacağız. Bizleri gururlandırıyorlar. Dün de maçın sonunda spikerimiz Alper Bakırcıgil dedi ki şaşırtmadınız. O kadar güzel bir ifade ki şaşırtmadınız.
2: Evet.
1: Yani bir kere daha böyle bizi mutlu ettiler ve böyle şaşırtmadılar. Oh dedik ya, çok şükür A milli kadın voleybol takımımız var ve hala alttan yetişen, altyapılardan yetişen binlerce, belki yüz binlerce diyebileceğimiz genç sporcumuz var. Yatırımlar artıyor. Aynı şekilde erkek voleybol takımını da bugün konuşacağız. Çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Bir ivme orada da yakalandı. Çok keyif verici gelişmeler bunlar. Ne dersiniz?
2: Elbette, tabii ki büyük bir gurur yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz diye bir slogan ürettik.
1: Evet.
2: Gerçekten son dönemde onun hakkını tüm kulvarlarda başarıyla veriyor sporcularımız. Erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, hepsi uluslararası alanda bizi çok başarılı bir şekilde temsil ediyorlar, gururlandırıyorlar ve bunun şampiyonlukla, kupayla taşlanması bizi ayrıca sevindiriyor, mutlu ediyor. Filenin sultanları bu anlamda zaten bayrağı hep zirvede taşıyan, örnek olan bir grup. Onların başarılarıyla her zaman gurur duyduk ve onları anlatırken ayrı bir sevinç yaşadık. Her maçlarını büyük bir keyifle izledik, takip ettik. Kaybetseler bile, kaybettiklerinde sahaya yansıttıkları mücadele bile bizi fazlasıyla gururlandırdı. Ama dün gerçekten kazanırken ve kazandıktan sonraki o tablo bizi çok fazla mutlu etti, gururlandırdı. Ne kadar övünsek azdır, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü ülkemizin bu tür başarılara her zaman ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
2: Çok gururlandık izlerken. Sonrasındaki görüntüler inanılmaz güzeldi. Turnuvaya başlarken belki Santarelli'nin oyuncu seçimleri, ilk ayaktaki iki galibiyet, iki beraberlik, sıralamada geriye düşmemiz biraz moralimizi bozar gibi olmuştu ama teknik kadronun, oyuncu grubunun maçlar ilerledikçe, turnuva ilerledikçe bu şampiyonluğu bir kez daha ülkemize getireceğine olan inancımız hem onlarda hem bizde fazlasıyla vardı. Son ayakta, final ayağında da zaten gördük ki biz bu şampiyonluğu ülke olarak, takım olarak, kadro olarak, oyuncu olarak herkes istiyor. Finalde Brezilya karşısında oynadığımız oyunda ilk sette geriye düşmemize rağmen, kaybetmemize rağmen sonrasındaki inancımız

0: biz bu maçı alacağız güvenimiz hep bizi hissettirdi o maçı izlerken. Ve sonuçta da Sultanlar kazanmayı başardı. Bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. İkinci şampiyonluğumuz. 2023'te bir kez daha şampiyon olmuştuk. O sezon Avrupa şampiyonunu da kazanmıştık. Şimdi önümüzde yine bir Avrupa şampiyonası var. Bu kez İstanbul'da yapılacak. Bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak için artık her şey elimizde. Güçlü bir kadromuz var. Tabii voleyboldaki gelişmeyi sadece filenin sultanları olarak değerlendirmemek gerekiyor. Onlar bu yolu açtılar. Başarılı bir şekilde hem genç sporculara örnek teşkil ediyorlar hem diğer sporcular için de çok güzel bir örnekler. Bu anlamda onları da bir kez daha kutlamak istiyorum. Bu sezona baktığımızda voleybol anlamında gerçekten bir kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde, A takım düzeyinde, genç takımlar düzeyinde çok başarılı geçirdiğimiz bir sezon. Sev Kupası'nı kadınlarda Galatasaray Daikin kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni Vakıfbank kazandı. Ziraat Bankası erkek voleybol takımı Sev Şampiyonlar Ligi'nde 3. oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 1. oldu. Geçen haftalarda yaptığımız programda yine turnuva devam ederken yanılmıyorsam U19 takımı Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu turnuva devam ederken de U17 yaş altı kadın
1: milli voleybol takımı Balkan şampiyonu oldu. Ve namalup
0: bir ilgi almadan, yani Balkanlarda voleybola ilgiyi biliyoruz. O yaş grubunda bir şampiyonluk, Balkan şampiyonluğu da olsa bundan sonraki süreçte o takımdan A takıma yükselecek oyuncuların ileride filenin sultanları olarak bizim karşımıza çıktıklarında nasıl bir başarıyı vaat ettiklerini bize net bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda gerçekten voleybola yapılan yatırımların ne kadar değerli, önemli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda elde edilen başarılar inanılmaz. Ve bu süreci bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerine olan inancımız sonsuz. Çünkü sadece bir kez katıldığımız organizasyonda başarı gelmiyor. Katıldığımız her organizasyonda, kulüpler düzeyinde olsun, milli takım düzeyinde olsun, kürsüde görmeye, finallerde görmeye alıştık artık onları. Dünya şampiyonluğu kaçarken, ikinci olurken ne kadar üzüldüğümüzü burada yayın yapmıştık, hatırlıyorum. Hepimiz biliyoruz, o şampiyonluk avucumuzun içinden kaçmıştı. Şimdi Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk daha geldi. Önümüzde artık Avrupa şampiyonluğu var, onu da şampiyon olarak tamamlamak için mücadelemizi vereceğiz. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Oyuncularımıza, teknik kadromuza güveniyoruz. Ama bu şampiyonada gördük ki sadece Vargas, evet çok önemli bir oyuncu. Müthiş oynadı hem hücumda hem savunmada. 2018'de Türkiye'ye geldikten sonraki katkıları hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde inanılmaz. Ama diğer sporcularımızın da ona katkısı bu turnuvada inanılmazdı. Çok büyük işler yaptılar. İlkin çok öne çıkan oyuncularımızdan bir tanesiydi. Hande büyük oynadı. Diğer oyuncularımız da oyuna katkıları her zaman için çok fazlaydı. Böyle bir takım bütünlüğü, birlikteliği sonunda başarıyı getiriyor. Milli takımımız da bir kez daha Milletler Ligi'nde zirveye çıkarak, ki Brezilya gibi önemli bir ülkeyi yenip şampiyon olarak bu başarıyı kazanması bizi fazlasıyla sevindirdi. Bundan sonraki süreçte de ben milli sporcularımızın hem güzel örnek olmaya devam edeceklerini hem başarıları katlayarak sürdüreceklerini inanıyorum. Olimpiyat vizesi almış olmak, orada yer alıyor olmak, katılan her uluslararası organizasyonda, dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun, Milletler Ligi olsun, her şampiyonada finallere çıkmak, şampiyonluk kazanmak, oralarda olmak kolay işler değil.
1: Evet.
0: Bu önemli yatırımın olduğunu gösteriyor. Alttan gelen önemli sporcuların olduğunu gösteriyor. Federasyon yönetimi anlamında, teknik kadro anlamında, oyuncu grubu anlamında, medya anlamında çok önemli işlerin başarıldığını gösteriyor. Hayal kırıklığıyla kapanan bir Dünya Kupası futbolda, onun ardından öylesi bir şampiyonluğun gelmesi gerçekten çok anlamlıydı bence. Kızlarımızla bir kez daha gurur duyduğumuzu dile getirmek istiyorum.
1: Evet, şimdi kadın voleybol takımını konuşuyoruz. Tabii liglerdeki kalitenin çok yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Bizim liglerimizde oynamak isteyen oyuncuların olduğunu biliyoruz. Baktığımızda rakip hangi takım olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, biz oralardan tanıdığımız birkaç oyuncuyu görebiliyoruz. Bu nasıl bir mutluluk Sayın Özgür Şahin? Dün de Anna Cristina vardı mesela, Brezilya'da oynardı. Yani şimdi Fenerbahçe'de ligde oynadığı performansı da gözümüzün önüne getiriyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Tabii o da bizim oyuncularımızı biliyor ama böyle daha bir keyifli oluyor bildiğimiz oyunculara karşı mücadele edince.
0: Şimdi Avrupa'da voleybolun son dönemde iki önemli ülkesi var. İtalya, Türkiye.
1: Hı hı.
0: Hem milli takım düzeyinde sık sık karşı karşıya geliyoruz finallerde. Hem de kulüpler düzeyinde, Şampiyonlar Ligi'nde onlarla ya 4

0: farklı finalde karşılaşıyoruz ya finalde karşılaşıyoruz. Ya biz kazanıyoruz ya onlar kazanıyor. Böyle bir rekabet var. Yani şu anda dünya voleybolunun, Avrupa voleybolunun en önemli isimleri genelde bu ikilikte toplanmış durumda. Bu da iki ligin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Doğal olarak böyle bir rekabet içinden çıkan milli takımlarda katıldıkları organizasyonlarda çok daha başarılı oluyorlar. Çok daha rekabetçi oluyorlar. Bizim ligimizde oynayan oyunculara baktığımızda Fenerbahçe'de olsun, Eczacıbaşı'nda olsun, Vakıfbank'ta olsun, işte Galatasaray, Beşiktaş, Türk Hava Yolları tüm takımlara baktığımızda gerçekten dünyanın ve Avrupa'nın önemli voleybolcularına sahibiz. Böyle bir rekabetin içinden de şampiyonumuzun çıkıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanması doğal bir sonuç oluyor. Öte yandan milli takımı oluşturan oyuncularımızın böylesine güçlü bir ligden çıkıyor olması milli takımımızı Milletler Ligi'nde zafere taşıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Boşkoviç Sırbistan'da bize karşı oynuyor ama uzun zaman Eczacıbaşı'na son dönemde Vakıfbank'ta bize önemli katkı sağladı. Hı hı. Ana Cristina dün bize karşı rakipti ve Brezilya'nın en çok sayı alan, bizi hücumda en çok zorlayan isimlerinden evet. bir tanesiydi. Ama Vargas'la girdiği ikili rekabette Vargas'ın gerisinde kaldı. Gabi'nin olmayışı bizim için bir avantajdı. O da uzun yıllar Türkiye'de hı hı. oynadı. Başarılara ortak oldu. Onun olmayışı da bizim için bir avantajdı. Brezilya'nın final sendromunu yenememiş olması da bizim için bence bir avantajdı. Onu iyi değerlendirdik. Bir gün öncesinde İtalya gibi bir güçlü bir rakibe karşı 3-2 kazanmış olmanın getirdiği bir yorgunluk, bir motivasyon şeyi de zayıflığı da bence Brezilya'nın bir handikapıydı. Biz onu da iyi değerlendirdik. Biz Çin'i yendikten sonra, ev sahibi ülkeyi yendikten sonra zaten şampiyon olacağımıza inanmıştık bence. Rakip kim olursa olsun. İtalya olsa bence Dünya Kupası'na göre revanşı alabilirdik onlardan ama Brezilya çıktı karşımıza. Onların karşısında da milli takımımız o beklenen oyununu oynadı ilk set dışında. Çekişmeli, başa baş geçen, sonuna kadar heyecanın yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Ama milli takımımız o saha içindeki dayanışmayı, her topa uzanışı, savunmada dikkatli, hücumda etkili oluşunu Brezilya karşısında net bir şekilde ortaya koydu. Ve rakip de Ana Cristina olsa da, tanıdığımız evet. oyuncular olsa da evet. sonuçta biz bu kupayı kazanmak istiyoruz. Bugün buraya bunun için çıktık, buraya bunun için geldik düşüncesini maç boyunca çok net bir şekilde ortaya koydular ve sonuçta kazanan biz olduk.
1: Evet, şimdi voleyboldan yavaş yavaş yönümüzü, gerçi erkekleri tam konuşamadık. Çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacaklar. Erkeklerin şansını nasıl görüyorsunuz diye
0: şimdi
1: sorsam.
0: Şimdi erkek takımımızın açıkçası tabii ki hedefimiz şampiyonluk, kupa ama biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü üçüncü kez bu finallerde mücadele ediyoruz. İlk kez katıldığımızda sadece bir galibiyet almıştık. Sondan birinci olmuştuk yanılmıyorsam. Bir sonraki turnuvada galibiyet sayımız yine çok düşüktü. Daha doğrusu biraz daha yükselmişti ama çeyrek finale yükselecek kadar galibiyet elde edememiştik. Ama son turnuvada oynadığımız maçlarda aldığımız galibiyet sayısı çok yüksek. Hı hı. Ve sonuçta finallere kalma başarısı gösterdik. Rakip Slovenya, grup maçlarında kaybetmiştik onlara karşı. Avrupa şampiyonu olan bir takım. 3 kez Avrupa Şampiyonası final oynamış bir takım. O yüzden işimizin kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Ama her maçın hikayesi farklıdır. Grupta yenildiğimiz rakibe karşı o revanş alma hissiyatı oyuncuları farklı bir motivasyona taşıyabilir. Ama zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Kazansak bile ondan sonraki süreçteki rakipler daha zorlu rakipler olacaktır. Ben erkek voleybolunda gelinen noktayı da çok başarılı buluyorum. Hı hı. Çok büyük bir gelişim gösteriyorlar. Birkaç yıl içinde filenin sultanlarının elde ettiği derecelere erkek voleybolcularımızın da efelerin de ulaşacaklarına inancım gerçekten sonsuz.
1: Ve geçelim Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasına. 18 yaş altı erkekler neler yapıyor bunu konuşalım. Önce ilk maçımızda Danimarka'yı 88-62 yendik. Ardından Sırbistan'ı 57-53 yenmeyi başardık. Ve bugün saat 16.30'da da Slovakya ile karşılaşacağız. 18 yaş altı erkekler de dolu dizgin yollarına devam ediyorlar.
0: Şimdi voleybol ve basketbol gerçekten son dönemde büyük gelişim gösteren spor dallarımız, branşlarımız. 2000'li yılların başında 12 dev adamla birlikte basketbolda inanılmaz bir yükseliş oldu. Hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde neler yaptığımız ortada. Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker'le Euroleague şampiyonlukları kazandık. Dörtlü finaller oynadık. Onların etkisi doğal olarak genç sporcularımızın basketbola yönelmesine, ona ilgi duymasına inanılmaz bir fırsat sağladı. Son Euroleague şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin neler yaptığını biliyoruz. Geçen bu sezon yine finale gidebilirdi ama bir takım şanssızlıklar yaşadı. Maçın Yunanistan'da olması bunlardan bir tanesiydi. Sonrasında diğer genç takımımızın başarısı ortada. Yani altyapıdan gelen çok önemli oyuncularımız var.

0: ben U18 yaş grubundaki oyuncularımızın da hem kendi kulüplerinde hem milli takımda görev aldıkları sürelerde neler yapabileceklerini, ilerleyen dönemde milli takıma çıktıklarında A milli takımımızın elde ettiği başarıları yakalayacaklarına inanıyorum. Çünkü gerçekten futbol dışında, futbola zaten her zaman büyük yatırım yapıyoruz ama basketbola, voleybola yaptığımız yatırımlar da çok önemli. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, diğer takımlar genç yaş kategorilerinde de önemli isimlere şans veriyorlar. Onları yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyorlar, büyük yatırım yapıyorlar. Onlardan oluşan milli takımda işte görüyoruz, sonuçlar ortada. O oyuncularımızın da tıpkı bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda nasıl ki Almanya finalde kaybettik, onun hüznünü yaşıyoruz. Ama alt yaş gruplarından gelen sporcularımızın bu başarıları elde etmiş abilerini iyi bir şekilde temsil etme adına onlarda örnek alarak bu başarıyı devam ettirme konusunda çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini, iyi maçlar oynadıklarını, kendi takımlarında kısa sürelerde görev alsalar da onu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ettiklerini biliyoruz. Milli takıma yansımaları da işte galibiyetlerle ortaya çıkıyor. Ben önlerin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Futbola geçiyoruz şimdi. Kalan dakikalarımızda da futbol.
0: Futbola geçmeden aslında birkaç amatör branştan daha bence başarıları dile getirmek gerekiyor. Çünkü zaman zaman fırsatımız olmuyor futboldan dolayı onları konuşmaya. Teniste Zeynep Sönmez çok başarılı bir sporcumuz. Son dönemde özellikle Grand Slam turnuvalarında ön eleme turlarını geçtikten sonra ana tabloya girip bir tur, iki tur geçmesi, üçüncü sıra kadar yükselmesi gerçekten çok önemli. Onun dışında katıldığı ATP turnuvalarında kazandığı madalyalar var, puanlar var ve şu anda dünya sıralamasında 48. sıraya kadar yükselmiş durumda. Türk tenis tarihinde bir kadın sporcu olarak ilk 50'ye girmiş olması bu anlamda hem Zeynep için hem Türk tenisinin çok önemli. Katıldığı her turnuvada biraz daha tecrübe kazanıyor. Deneyimini biraz daha arttırıyor. 48. sıraya yükselmiş olması bundan sonraki süreçte onun turnuvalarda daha iyi sonuçlar alabileceğinin bence bir göstergesi. Umuyorum ki o Grand Slam turnuvalarında 1-2-3 turdan sonra çeyrek finaller de görürüz Zeynep'ten. O anlamda o başarıyı da takdir etmek gerekiyor. Avrupa Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, İtalya'da yapılan şampiyonada milli takımın 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz, 5 gümüşle 18 madalyayla toplam bu organizasyonu tamamlamış olması onlar açısından son derece önemli. Geçtiğimiz haftalarda Mete Gazoz, okçuluğun bir numarası biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası 4. ayağında birinci olmuştu. Genç okçularımızın geriden geliyor olması hem kadınlarda hem erkeklerde makaralı olsun, klasik yay olsun, takım olsun, bireysel olsun bu yarışmalarda derece elde etmesi ki bu son yarışmada elde edilen 16 toplam 16 madalya Gençler Avrupa Şampiyonalarında bugüne kadar tüm ülkeler içinde elde edilmiş en yüksek madalya sayısı olarak rekor olarak tarihe geçmiş. Bu anlamda okçulukta da önümüzün açık olduğunu, bundan sonraki süreçte yeni şampiyonlarımızın çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu başarıyı da buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum.
1: Geçiyoruz futbola.
0: Futbola geçelim.
1: Şimdi futbolda temsilcilerimizin eleme karşılaşmaları var ve bu eleme maçlarını bizler de yakından takip edeceğiz. Geçen hafta Fenerbahçe sahasında Zabze'yi ağırlamıştı ve 1-0 geçti bu karşılaşmayı. Baktığımızda iki topu direkten döndü. Daha fazla gol atabilirdi ama 1-0'lık skor turu geçmesine yarayacak mı, yaramayacak mı? Nasıl bir beklenti içine girmek lazım? Sizden dinlemek istiyoruz.
0: Şimdi bu tür maçları oynamak aslında kolay değil. Çünkü sezonu erken açıyorsunuz. Daha tam anlamıyla takım kadronunuzu oluşturmuş değilsiniz. Oyun anlayışını tam olarak sahaya yansıtmanız biraz zaman gerektiriyor. Hazırlık maçlarındaki performans evet Fenerbahçe açısından iyiydi ama bu tür maçlarda rakip de sizin işinizi zorlaştırmak için elinden geleni yapacaktır. İlk maçta Fenerbahçe zaman zaman iyi oynadı, pozisyonlar buldu, direkten dönen topları vardı, kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ama 1-0'ın üstünde bir skor elde etmesi gerekiyordu açıkçası. Çünkü revanş maçında daha rahat oynayabilmesi için, rakibin oyun direncini kırabilmesi için 1-0'lık skor her zaman için ev sahibi takımı revanş maçında bayağı bir noktaya taşır, iyi noktaya taşır. Evet. Oyun direncini üst noktada tutar. O açıdan Fenerbahçe'nin ilk maçta kendi sahasında daha farklı bir skor almasını hepimiz bekliyorduk. Evet. Oyun da aslında onu gösteriyordu ama bazen de olmayınca olmuyor. Ama şöyle bir şey de var. Fenerbahçe gibi güçlü takımlar, özellikle bireysel yeteneklere sahip takımlar bu tür maçlarda artık ikinci maçta revanş maçında rakibin de kaybedecek bir şey olmadığı için turu geçme adına bir şeyleri denemek zorunda olduğu için savunması

0: aslında risk almak zorunda olduğu için oyunun belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin takım olarak zaten bir şeyler yapacaktır mutlaka. Bireysel yetenekli oyuncuların sahada farklı bir iş yapıp skoru Fenerbahçe lehine çevirme konusunda önemli rol üstleneceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Her ne kadar skor 1-0 biraz avantajı yüksek tutmasa da ben Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesine, oyun anlayışına, İsmail Kartal'ın getirmeye çalıştığı oyun anlayışına bakarak ve rövanş maçında rakibin de artık bazı riskleri göz alması gerektiğinden düşünerek Fenerbahçe'nin turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Elbette ki Polonya takımı da kendi saha ve seyircisi önünde turu geçme adına, ki bu tür takımların böylesi maçlarda rakiplerine karşı işini zorlaştırmak adına, turu geçmek adına bir takım zorlukları çıkarabileceklerini geçmiş dönemde hem biz yaşadık hem farklı takımlarda gördük. Ama ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. Her ne kadar 1-0'lık skor biraz endişe verici gibi görünse de ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.
1: Ve geçiyoruz diğer temsilcimiz, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş'ta Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenmişti. Aynı senaryo mu gerçekleşir?
0: Bence Beşiktaş'ın işi Fenerbahçe'ye göre daha zor. Neden zor? Çünkü o 1-0'lık skoru ve maçı değerlendirmek için bir kere bazı şeyler eksik kalıyor. Hmm. 15. dakikada bir kişi eksik kalmış takıma karşı, neredeyse uzatmalar dahil maçın tamamını bir kişi fazla oynuyorsunuz. Ona rağmen bir gol atabiliyorsunuz. Evet, Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Onların da direkten dönen topu var. Ama rakibin de kaçırdığı pozisyonlar var. Ve Midtjylland Fenerbahçe'nin rakibine göre daha zorlu bir rakip. Danimarka Ligi'ni geçen sezon ikinci bitirmişti ki şampiyonluğa daha yakın taraf olarak o gösteriliyordu. Bu kulvarda Şampiyonlar Ligi olsun, işte Avrupa UEFA Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, o kulvarda daha çok mücadele eden bir takım. Özellikle kendi sahasında rakiplerine bayağı zorluk çıkaran bir takım. O yüzden ben Beşiktaş'ın işinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Danimarka temsilci, fizik gücüne dayalı oynayan, oyun disiplinden kopmayan, ilk maçta da gördük Beşiktaş'ı bazı durumlarda sıkıntıya sokacak oyunculara da sahipler. İkinci maç tabii 11-11 oynanacak, iç saha baskısı Beşiktaş'ı olumsuz etkileyebilir. Ben Beşiktaş'ın ilk maçtaki oyununda evet pozisyonlar vardı, topa çok fazla sahip oldu, gol pozisyonları kaçırdı, inanılmaz derecede kale önünde pozisyonları harcadılar. Ama maçın geneline baktığımızda hem skor olarak ikinci maçın rövanş için böyle tam bir avantaj sağlayacak bir skor değil. Uh-huh. Hem rakibin eksik oynamasının getirdiği o avantajı bir şekilde iyi değerlendirmek gerekiyor. Hem de bu tür takımların kendi saha ve seyircisi önünde her zaman için tehlikeli olduğunu bilmek gerekiyor. O açıdan ben Beşiktaş'ın bir gelişim gösterdiğini evet görüyorum. Daha özveriler, daha çalışkanlar, daha dirençli oynuyorlar. Teknik direktörün de bu anlamda katkıları çok fazla. Ama hala eksikleri olduğunu da görmek gerekiyor. Bazı oyuncular üzerinde ben gereksiz bir ısrar olduğu düşüncesindeyim. Bazı oyuncuların artık...
1: Halen daha.
0: Halen evet. Bazı oyuncuların yedek kulübesine çekilmesi gerektiğini, farklı isimlere görev verilmesi gerektiğini, hatta bazı isimlerle yoldan ayrılması gerektiğini de düşünüyorum. Transfer döneminde tabii şu anda bazı isimler gündeme geliyor. Özellikle Salah konusu çok konuşuluyor, evet. Beşiktaş için. O transfer gerçekleşirse Beşiktaş'a ne derece katkı yapar? Ben onun tam iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerden bilmiyorum. Yani belki birçok dinleyicimiz bana karşı da gelebilir. Maliyeti bir kere çok yüksek. Yaşı çok büyük. Çünkü bundan sonraki süreçte başka bir takıma transfer olma, Beşiktaş'a bonservis kazandırma gibi durum söz konusu olamayacak. Son dönemlerdeki performansı biraz düşüşte, açıkçası tartışılı bir performans. Onun takıma katkısı elbette çok önemli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Premier Lig'den geliyor.
1: Yani
0: Özgür kariyeri
1: Bey,
0: var.
1: Acı bir öz eleştiri olabilir benimkisi ama bizim gibi liglerde birkaç yıldız oyuncuyla şampiyon olabiliyorsunuz. Evet, belki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla yol kat edemeyebilirsiniz ama lig şampiyonluğu öncelikli hedefse o birkaç yıldız sizin işinizi görebiliyor. Beşiktaş da belki bu misyonla transfer yapmak istiyordur.
0: Ben Salah'ın Liverpool'daki performansının tamamını zaten sergileme imkanı yok. Ama ona yakın bir performans sergilirse zaten Türk futbolunu, Türk ligini sarsacağına inananlardanım. Uh-huh. Ama son dönem performansında belirli bir düşüş var. Biraz sanki oyun anlamında geriye gidişin dışında motivasyon olarak da bazı şeyleri biraz kaybetmiş gibi, yeniden onu kazanmak

0: Kazanabilir mi bilmiyorum. Çünkü yaşı 35. Çok büyük başarılar elde etmiş bir sporcu. Doyuma ulaşmış bir sporcu. Yeniden bir şeylerin hedefini kovalaması, o motivasyonu yakalaması bana biraz zor gibi geliyor. Bilmiyorum. Belki de yanılırım. Geldikten sonra çok farklı şeyler yapabilir. Şimdi Osimhen'le karşılaştırılıyor ama Osimhen hem maliyeti yüksek bir oyuncuydu ama yaşı gençti ve kendisinin de kulübünde hedefleri olan bir oyuncuydu. Yani Osimhen'i siz o rakamı aldıktan sonra 2-3 sene oynatıp belli bir rakamın üzerine tekrar satma şansına sahipsiniz. Ama Salah için aynı şeyler söz konusu değil. Ama futbol olarak takıma katkı sağlar mı? İşte bir kanatta Trossard, diğer kanatta Salah. İleride de iyi bir golcü. Evet, çok iş görür bu ligde özellikle. Ama Beşiktaş geçmiş dönemlerde de Rafa Silva'yı transfer etti. Çok önemli oyuncuydu. Immobile'yi transfer etti. Çok iyi oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ta beklentilerin çok uzağında kaldılar. Özellikle Immobile performansıyla çok eleştirildi. Rafa Silva oyuncu kimliğinin dışındaki saha dışı gelişmelerle çok eleştirildi. O açıdan Muhammed Salah transferinde ben Beşiktaş yönetiminin, teknik kadrosunun ince eleyip sık dokuması gerektiğine inananlardanım. Dediğim gibi performansı, Liverpool'daki performansına biraz bile yaklaşsa çok şey yapar. Yani Beşiktaş'ı tek başına şampiyon yapabilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu. Onun dışında reklam geliri, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmesi, forma satışı, Beşiktaş'ın yüzünün işte medyada daha fazla gösterilmesi, ön sayfalara taşınması, dünya medyasına gündem olması, oralarda konuşulması, bunlar Beşiktaş'a büyük artılar katar. Ben ona hiç karşı değilim. Öyle bir transfer Beşiktaş için sadece Mısır'da, sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok ülkesinde her zaman konuşulması, gündeme getirilmesi, onunla ilgili haber yapılması gibi gelişmeleri beraberine getirir.
1: Evet.
0: Ama futbol olarak o Liverpool'daki Salah'ı Mısır milli takımında son Dünya Kupası dışında tutuyorum. Geçmiş dönemdeki başarılarını, performansını gösterebilir mi? O anlamda ben biraz kafamda soru işaretleri taşıyorum.
1: Şöyle, çarşamba günü Fenerbahçe'nin karşılaşması saat 21'de, perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ve saat 19'da da Başakşehir'in Konferans Ligi ikinci eleme turu maçı var. Başakşehir'in rakibi Inter Turku ve Başakşehir burada Türkiye'de 1-1 berabere ayrılmış bu karşılaşmadan.
0: İlk maçlardaki en büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Başakşehir'in Avrupa performansı hep böyle bizi şaşırtıyor. Bazen çok iyi sonuçlar alıyor. Büyük takımlara karşı içeride dışarıda gerçekten hem iyi oynuyor hem iyi sonuçlar alıyor. Ama bazen de böyle ismi duyulmamış Avrupa takımlarına karşı sonuçları büyük bir hayal kırıklığı. Bu maçta da Inter Turku, evet, o kulvarda fazlasıyla gördüğümüz bir Fin ekibi gerçekten, ama fazla gidemiyor, belli bir noktaya kadar geliyor. Ha, Finlandiya futbolu da zaten belli bir aşamada, kulüpler düzeyindeki performans ortada. Hani Başakşehir kulübünün kendi sahasında bu maçı ben rahat kazanabileceğini, tur için büyük bir avantaj elde edeceğini düşünüyordum. Ama işte her maçın hikayesi farklıdır diyoruz. Sahaya çıkınca ortaya konan performans farklı, oradaki oyuncuların motivasyonu farklı. Orada Başakşehir'in ben artık rakibi küçümsedi mi diyeyim, sezonu erken açtıkları için tam hazır olmadıklarından dolayı performanslarını tam anlamıyla yansıtamadıkları mı diyeyim, teknik kadronun oyuncu seçimindeki bazı yanlışları mı diyeyim, sonuç istediğimiz gibi olmadı. Şimdi rövanş maçı, işte oranın iklim şartlarını düşünüyoruz. Oranın kendi oyuncu grubunun, seyirci olan bütünleşmesini düşünüyoruz. İlk maçta alınan skorun çok avantajlı olmadığını düşünüyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Başakşehir'i zor bir maç bekliyor. Ama ben oyuncuların o maçta farklı bir reaksiyon gösterebileceklerine de inanıyorum. O beklenti içindeyim. Umuyorum ki üç takımımız da turu geçer. Çünkü UEFA sıralamasında bulunduğumuz konumu korumak ve daha iyi yere taşımak için bu tür maçlarda puanlara ihtiyacımız var. Hani Inter Turku, işte Zabrze, Beşiktaş'ın rakibi Nişan karşısında puanlar kaybeder, turu kaybedersek İşimin sonraki süreci daha da zorlaşır. Biz buralarda bu tür maçları, bu tür turları rahat geçmemiz gerekiyor. Biz bu yatırımları, bu oyuncu transferlerini sadece lig için yapmıyoruz. Avrupa
1: Evet.
0: kupaları için de yapıyoruz. O açıdan hem kulüplerimizin kendi gelecektir hem de ülke puanına katkı açısından bu tür maçlarda turları geçmemiz, maçları kazanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz sevgili deneyicilerimiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Avrupa maçlarında yolları açık olsun. Dileriz galibiyetleri de haftaki programımızda biz burada değerlendiririz. Sayın Özgür Şahiner, çok teşekkür ederim size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız ve kıymetli fikirlerinizi bize sunduğunuz için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, biz gündemin sonuna geldik. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner'di son konuğumuz. Sporda öne çıkan başlıkları değerlendirdik kendisiyle. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine 7.30 haberlerinin ardından buluşabilmek dileğiyle. O zamana değin, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 27 yıl aralıksız altın ordu forması giyen futbolcu Sait Altınordu. 1912'de İstanbul'da doğan Sait, Kadıköy'de başladığı futbola İzmir ekibi Karantina'da devam etti. 16 yaşındayken Altın Ordu'nun genç takımında forma giydi. 1929'da A takımla ilk maçına çıktı. Top tekniği ve oyun kurma becerisiyle Altın Ordu'nun vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Soyadı kanunu çıktığında kulübün ismini soy isim olarak kabul etti. Bütün transfer tekliflerini reddeden Sait Altınordu, gönül verdiği kırmızı lacivert formayı tam 27 yıl aralıksız giydi. Onun döneminde büyük bir çıkış yakalayan Altınordu, 32 yıl süren İzmir Futbol Ligi'nde 6 kez şampiyonluk yaşadı. 1953'te futbolu bırakan emektar oyuncu, İzmir'deki kulüplerin genç takımlarıyla bölgenin karma takımını çalıştırdı. Başta Metin Oktay ve Ergün Öztun'u olmak üzere birçok futbolcunun yetişmesine katkı sağladı. İzmir futbolunun efsane ismi Sait Altınordu 1978'de hayatını kaybetti. Metin Oktay bir röportajında, "Biz çocukken Sait Altınordu kahramanımızdı. Ona baka baka topa vurmayı öğrendik," demişti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Turgut Reis, 12. ve son bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Uluç Ali Reis Levent Öktem, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Papa 4. Paul Çetin Köroğlu, Dük Medina Ertan Savaşçı, Filip Nedim Mete, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Birinci Ses Ertan Dinçer, İkinci Ses Mustafa Şekerci.
1: Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak çağını yaşarken Hızır ve Turgut isimli iki Türk denizcisi de Akdeniz'de fırtınalar yaratmaktadır. Avrupa'nın en ünlü amirali Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması Preveze'de büyük bir yenilgiye uğratılmış, Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir. Hızır Reis'in Osmanlı donanmasına kaptanı Derya Paşa olarak tayininden sonra Akdeniz'in en güçlü adamı artık Turgut Reis'tir. Andrea Doria bütün Avrupa ülkelerinin ve papalığın yardımını sağlayarak Turgut Reis'ten Preveze'nin öcünü almak amacındadır. Bu amacında mertçe bir savaşta değil, ancak bir pusu ya da bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut Reis, Kavlük oyununda donanmasını onardığı ve Leventlerini dinlendirdiği sırada gafil avlanır. Kavlük Kalesi kumandanıyla Arap tayfalarının ihanetine uğramış, beklenmedik bir baskınla iki ateş arasında bırakılarak tutsak edilmiştir. Koca Reis aylarca küreye çakılarak Forsa'da ve Cenova zindanlarında prangada kalır. Fakat günün birinde Cenova önlerinde görünen Osmanlı donanmasının kaptan paşası Hızır Bey, ünlü arkadaşının derhal serbest bırakılmasını, aksi halde bütün şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Turgut Reis'i serbest bırakmaktan başka çareleri yoktur. Turgut yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa ölünce herkes kaptanı Derya'lığa Turgut'un getirilmesini bekler. Oysa Sadrazam Rüstem Paşa, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla bu makama yakınlarını tayin ettirir. Sadrazam Turgut'tan çekinmekte, günün birinde kendisine rakip olur korkusuyla ünlü reisi padişah gözünde küçük göstermeye çabalamaktadır. Sultan Süleyman Han, Trablus'un fethini gerçekleştirebilirse Turgut Reis'e oranın beylerbeyliğini vereceğini söylemiştir. Turgut Reis peş peşe zaferlerle Trablus garbı Osmanlı Devleti sınırları içine katar. Ama beklediği mansıp kendisine verilmemiş, Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla ünlü denizci bir köşeye itilmek istenmiştir. Bu durum koca kaptanın onuruna dokunmaktadır. İşin gerçeğini öğrenince hemen atını atlar, padişahla görüşüp sözünü hatırlatmak düşüncesiyle Edirne'ye hareket eder. ...1556 yılının Ocak ayının son günüydü. Sultan Süleyman Han yanında vezirleri ve saray ileri gelenleriyle birlikte bir at gezintisinden dönüyordu. Saraya giden yolun iki yanı yeniçerilerle doluydu. Üstü başı toz toprağa bulanmış, top sakallı, göğsü açık çevik bir ihtiyar yeniçerileri yarmaya, padişahın yolu üstüne çıkmaya çalışıyordu. Belinde uzun eğri bir pala vardı.
2: Padişahım çok yaşa!
3: Padişahım! Dur biraz! Diyeceğim var.
4: Ey ihtiyar, çekil!
5: Alın sultanımızın yolundan.
6: Karına mı susadın be hey gavril? Bu ne cesaret?
4: Kellenle oynuyorsun be hey budala. Sağ ol, çekil!
7: Bırakın, bırakın, bırakın onu. Söyle bakalım ihtiyar, atımın dizginine yapışmış ne istersin böyle?
8: Şevketli hünkârım, kavlimiz böyle miydi? Seninle böyle mi sözleşmiştik? Ben kulunu ne çabuk gönülden çıkardım.
9: Bu neymiş bu? Bu nasıl pervasızlıktır?
10: Kim bu şaşkın?
7: Nasıl?

0: Söyle bakalım Mert Denizci, kavlimiz neydi?
1: Trablusgarp Beyler Beyliğini kimlere ihsan edersin sultanım? Padişah sözü bu mudur?
0: Ah, doğru. Doğru söylersin. Bize yanlış arz edilmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum. Dilerim Rüstem Allah'tan bulasın. Turgutça Bey, gönlünü hoşça tut. Seni Trablusgarp Beyler Beyi yaptım, paşa ettim. Vezirlerim, Turgutça Paşa'yı iyi ağırlayın. Has kulumuzdur. Saygıda sevgide kusur edilmesin.
1: Padişahım, ben bir deniz eriyim. Bazı erkanı bilmem belki. Böyle yoluna çıkmakla kusur mu ettim?
0: Sen benim en sevgili, en kahraman kullarımdansın. Riya nedir bilmez, devlet ve millet yoluna başını esirgemezsin Turgutça Bey. Sağ ol, devlete hizmetten geri durma.
1: Canla başla çalışacağım sultanım. Var ol, devletinle bin yaşa. Cihan padişahına layık.

0: İhtiyar kurdu Trabluskarp Beylerbeyi yapmışlar. Bundan sonra Akdeniz büsbütün haram olacak bize.
1: Papa Hazretleri, Dragut'un yetiştirdiği Piyale, Salih ve Ulus Reisler Minorka'da Siedela'yı oranı ele geçirdiler. Hemen bir şeyler yapılmalı.
2: Avrupa'nın rahatı için önce Trabluskarp'ın Türklerden geri alınması gereklidir. Böylece Dragut'tan kurtulmuş, ihtiyar reisin gücünü kırmış oluruz.
0: Güzel konuşuyorsunuz ama ben hiçbir donanmanın tek başına Dragut üzerine gidebileceğini sanmıyorum.
2: Birleşmemiz, büyük bir Hristiyan donanması hazırlamamız gereklidir.
1: Afrika yakasındaki birçok Arap bey de bu birleşmeye katılacaktır Papa Hazretleri. Çünkü Dragut onların birçok yetkisini kısıtlamış, İspanyol ve Malta şövalyeleriyle işbirliklerini engellemiştir.
2: Bize sizin desteğiniz gereklidir Papa Hazretleri. İtalyanları, İspanyolları, Fransızları, Almanları ve bütün Avrupa devletlerini ancak bu şekilde bir güç birliğine çağırabiliriz.
1: Sağlam bir planımız var Papa Hazretleri. Önce Trablus'u Türklerden temizleyeceğiz. Malta ve Sicilya donanmalarını orada bırakıp Osmanlı donanmasının batıya geçmesini engelleyeceğiz. Sonra sıra Cezayir'e gelecek.
0: Dük Medina Seyli, siz tecrübeli bir denizcisiniz. Dorya'nın yaşlanmasından sonra böyle bir Haçlı donanmasına kumanda edebilecek biri varsa o da sizsiniz. Bu anlattığınız planı gerçekleştirebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?
1: Papa Hazretleri, sizin yardımlarınızla Türkleri Akdeniz'den silip atacağım. Bana güveniniz.
2: Papa Hazretleri, dünyanın en güçlü donanmasını hazırlayacağız. Bu sefer zaferle döneceğiz. Avrupa sarayları yıllarca bayram yapacak.
0: Pekala. Bu savaşa bütün Avrupa donanmalarının katılmasını sağlayacağım. İnanıyorum sizlere. Osmanlı'ya öyle bir sille vurmalısınız ki 50 yıldır sürüp gelen bütün yenilgilerimizi unutabilelim.
3: Vezirlerim, paşalarım,

0: Turgutçu Paşa durumu bildirip donanmayı Humayun'un sefere hazır edilmesini salık verir. Bu cengin Preveze cengi kadar önem taşıdığına işaret eder. Ayrıca belirtir ki küffarın ilk hedefi Cerbe Adası'dır.
1: Hünkârım, donanma önümüzdeki bahara Akdeniz'e yelken açabilir. Emrin can ve bağışımız üstünedir.
0: Sana güvenim tamdır Piyale Paşa. Hazırlıklarını tez tamamla. Barbaros Hayrettin Paşa Preveze'de küffarı perişan etmişti. Dilerim ki zamanı devletimde sen böyle bir zaferin sahibi olasın.
1: Allah yüz haklı ihsan etsin hünkârım. Zaferle döneceğim.
0: Bak Piyale, Turgutça Paşa'nın tecrübesi yeğdir. Akdeniz'i avcunun içi gibi tanır. Zinhar sözünden ayrılma. Fikir ve gönül birliği eyle.
1: Turgut Paşa benden yücedir sultanım. Hayır duanız bereketiyle, Turgutça'nın da yardımıyla zafer Osmanlı'ya müyesser olacaktır.
0: Rüstem Paşa, sen bizim sadrazamımızsın. Dikkat eyle, Piyale kulun baharda noksansız yelken bassın.
2: Emredersin sultanım. Yalnız benim bir endişem vardır. Ya küffar baharı beklemeden Trablus üzerine saldırırsa, bir oldu bittiye gelip Trablus'u kaybedersek?
0: Sen bu Turgutça'yı ne zaman tanıyacaksın Rüstem? Benim o yönden tasam yoktur. Turgutçam küffara toprak vermez.
3: Uluç kardeş, yel ol, sel ol, yetiş padişahımıza. Küffar baharı beklemedi, Cerbe'ye çullandı. Donanmayı Hümayun sefer için baharı beklemesin.
4: Baş üstüne paşa baba.
3: Piyale kardeşimizi gör, doğru Cerbe'ye yelken açmasını söyle. Biz o gelinceye kadar Trablusgarp'ı bekler, bilahare onunla buluşuruz. Trablusgarp'tan endişeleri olmasın. Ben donanma yetişinceye kadar küffarı padişah toprağına bastırmam. Şunu da unutma ki Cerbe emiri Fazlı Frank'le birliktir. Ona güvenilmesin. En süratli kırlangıcı seç, şişir yelkenini, tez ulaş İstanbul'a.
1: Turgut Paşa, senin donanmaya katılman askere yürek gücü, şevk verdi. Allah'ın izniyle bu cenkten de yüz haklı ile çıkacağız.
3: Piyale kardeş, sen mert ve zeki bir kaptanı deryasın. Bizim olsa olsa birkaç tecrübemizle sana küçük bir yardımımız olur.
1: Paşa, senin alçak gönüllülüğün padişah katınca da malumdur. En büyük güç ve desteğimiz sensin. Cerbe sularına yaklaşıyoruz. Gün ağarırken küffar donanmasıyla karşılaşacağız. Hareketimizi, cenk düzenimizi sen tayin edeceksin. Bu padişah efendimizin de temennisidir. Senin bulunduğun yerde benim kaptan paşalığımın sözü edilmez.
3: Cerbe'nin 12 mil kadar açığında demiriz Piyale. Sabah sisi dağılırken yarım ay şeklinde savaş düzeni alırız. Sağ kanadına Kurdoğlu Ahmet Bey'i, sol kanadına da Midilli Sancak Bey'i, Mustafa Bey'i al. Ağır ağır düşmana ilerleyip 3 hattan açılacak topçu ateşiyle küffarın savaş düzenini bozmaya çalışırız. Bunda muvaffak olunursa düşmanın bir bölüğünün limana, bir bölüğünün de açık denize dağılacağı düşünülebilir. Teknelerinin orta ve güçlü kısmını limana, Kurdoğlu Ahmet'i de süratli kadırgalarla açık denizdekilerin üzerine gönderirsin. Sonraki boğaz boğaza dövüşten korkma. Bu erler cenk için, zafer için yaratılmışlardır. Türk çocuğunun hamuru yiğitlikle yoğrulmuştur. Tertemiz bir vicdanla dua edelim Piyale kardeş. Allah bize küffar karşısında güç ve sürat ihsan eylesin. Bizi padişahımıza, milletimize mahcup çıkarmasın.
1: Ya Rabbi, sen bizi muzaffer eyle. Bizi küffarın zebunu etme ya Rabbi.
5: Bira bismillah.
1: Bira bismillah.
5: Reislerim, leventlerim, gün bizimdir. Cenk bizimdir.
1: Cenk bizimdir. Zafer bizimdir. Yelkenler fora.
5: Renklerim, topçularım, ateş. Reislerim, kardeşlerim, erlerim, devlete, millete layık kullanım.

0: Paşa kardeş, İspanyol ve Napolili amiraller esir edildi.
1: Cerbe kalesine sancağımız çekildi.
2: Sicilya amirali kılıcını atıp teslim oldu.
0: 4000'e aşkın esirimiz vardır.
2: General Alvaro bir sandalla kaçarken tutuldu.
0: Zaferimiz kesindir.
3: Şükürler olsun ya Rabbi. Barbaros'un bergüzarı Cerbe'yi küffarda komadık.
4: Küffar donanmasından salim kalan 47 kadırga elimize geçti.
3: Reveze benzeri bir zafer kazandık. Osmanlı'ya kutlu olsun.
5: Turgutcan'ın, Piyale'nin, Mustafa ve Kurdoğlu Ahmet'in alınlarından öpmek için sabırsızlanırım Rüstem Paşa. Tanrı'ya şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
6: Sultanım, bu milletin böyle padişahı, bu padişahın böyle kulları oldukça cihan tarihine daha nice nice Türk destanları yazılacaktır.
5: Rüstem Paşa, donanmayı Hümayun büyük şenliklerle, o kahramanlara yaraşan törenlerle karşılansın. Bütün liman, bütün İstanbul sancaklarla donatılsın. Tellallar şehirde dolaşıp bu büyük zaferi müjdelesinler. Halkın bayram yapsın. Nekkareler çalınsın, davullar vursun, mehterler gezinsin.
7: Turgut Paşa ilerlemiş yaşına, göğsüne inen beyaz sakalına rağmen durmadan dinlenmeden yeni yeni savaşların peşinde koşuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki kesin hakimiyetini sağlamak, canı kadar sevip inandığı Kanuni Sultan Süleyman Han'a biraz daha hizmet edebilmek için 20 yaşındaki bir genç gibi didiniyordu. Uzun yıllar Osmanlı donanmasının gururu, denizlerin en güçlü ismi olarak yaşadı. Son seferini Malta'ya karşı düzenlemişti. Malta şövalyeleri ta Preveze cenginden beri iki yüzlü tutumlarıyla Osmanlı donanmasına ayak bağı olmuşlardı. Her fırsatta Türk denizcilerini arkadan vurmaya çalışıyor, İspanyol, İtalyan donanmalarına yardım sağlıyorlardı. Malta seferinden zafer müjdesiyle dönen Uluç Ali Reis, padişah katına çıktığı zaman...
0: Balta baltaya, mızrak mızrağa bir cenk oldu hünkârım. Turgut Paşa yalın pala kale gediklerine sıçrıyor, zırhlı şövalyelerle vuruşuyordu. Bir ara kalelerden atılan bir gülle kayalara çarpıp parçalandı. Bir parçası da Turgut Paşa'nın başına isabet etti.
5: Sonra? Çabuk söyle Uluç Bey, yoksa Turgutcan'a bir şey mi oldu?
0: Askerin yüreği bozulmasın diye hemen onu Serdar çadırına taşıdık. Soranlara paşa biraz berelendi diyorduk ama kimse inanmıyordu buna. O ufak bir yara bereyle cenk alanını terk edecek kişi değildi ki. Cenk olanca şiddetiyle devam ediyor.
3: Uluç kardeş, tükeniyor.
0: Paşa baba, İyi olacaksın.
3: Süleyman, biraz daha. Saygı getir. Abdullah, yavrum, boşa çabalama. Senin merhemin, ilacın bir hayır getirmez artık. Tükeniyorum.
8: Paşa baba, paşa baba, bizi koyup gidemezsin. Biz sensiz neyleriz?
0: Biz Turgutça reisimiz olmadan neyleriz?
3: Hepiniz birer Turgutçasınız Leventlerim. Cenk bitmedi mi daha? Çadırın kapısından çekilin. Bekliyorum. Müjde bekliyorum. Ya Rabbi, bu cengin müjdesini almadan beni tüketme.
9: Müjdeler olsun. Kale fethedildi. Levent kardeşlerim Burca sancağımızı çektiler.
3: Ya Rabbim, sen ne yücesin. Bana bu zaferi de gösterdin. Şükürler olsun.

Osmanlı bir öz evladını daha kaybetti. Akdeniz'in parlak güneşlerinden biri daha battı. Ne mutlu ki ardında güneşlerden daha parlak bir isim bıraktı. Gerçek insan, yüce kumandandı. Ya Rabbi, bize de ihsan et ki bizim de ölümümüzün ardından böyle söylene.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan amilli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan amilli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da ise serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4 biri fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşrar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan süreci hazırız dedi. Öte yandan

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük

0: Katılım bank kartta. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. 27 Temmuz 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Hafta başındayız sevgili dinleyicilerimiz. Güncel bilgilere yer vereceğimiz bir program olacak yine. Haber başlıklarını aktaracağız. Bir saat boyunca hava ve deniz durumu hakkında bilgilerle başlayacağız. Sonrasında karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Piyasalarda bugün diyeceğiz. Haber turu köşemizde muhabir arkadaşlarımızdan alacağız bilgileri. Bir söyleşiyle devam edeceğiz. Sonrasında da spor başlıklarıyla noktayı koyacağız bugünkü birlikteliğimize. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alacağız ilk olarak hava tahmin raporlarını. Ercan Çölemen bizlerle birlikte. Sayın Çölemen hoş geldiniz, günaydın.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Hemen aktarıyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin ara sağanak ve gök yüzü sağanak yağış geçişi tam bilmekte. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında olması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey yönlerden, zamanla güney yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için bekleyelim. En yüksek hava sıcakları şu şekilde olacak. Trabzon 26, Artvin 23, Giresun 26, Gümüşhane 28, Rize 27 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, çok bulutlu. Doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetli. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Çölemen.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Atanur Aksoy'dan alacağız bilgileri. Sayın Aksoy hoş geldiniz, günaydın.
4: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi dinliyoruz, buyurun.
4: Tabii ki. Bölge içinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar güneyli ve doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun 27, Ordu ve Çorum 26, Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu 28 derecedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun, Ordu ve Sinop 25, İnebolu 22 derecedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Aksoy.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek dileğiyle.
2: Yol durumu.
1: Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çamlıhemşin il yolu ayrımı Rize-Artvin il sınırı yolunun 0 ile 30. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması, çim biçme ve ağaç budama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Çayeli-Hemşin yolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Esbiye-Tirebolu ayrımı Güce yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yomra-Üçpınar-Taşköprü yolunun 35 ile 62. kilometreleri arasında yapılan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın

0: devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Gümüşhane-Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Fatsa-Aybastı yolunun 17 ile 19. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Sinop-Erfelek yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam edecek. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 449 90 çift 0 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
2: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
2: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, piyasanın bir değerlendirmesini alacağız. Gazeteci Osman Şişko'dan şu anda bizlerle birlikte, telefon hattımızın ucunda kendisi. Sayın Şişko, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki son durum nedir? Ekonomide son durum ne? Neler söylersiniz? Sizi dinliyoruz.
2: Evet, Türkiye para piyasalarında Temmuz ayının 2026'nın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine devam eden bir yüksek faiz ortamı var. Enflasyonda yavaşlama süreci söz konusu ve Merkez Bankası'nın da sıkı faiz politikası devam ediyor. Yine Merkez Bankası'nın son para politikası kuruluna bakıldığında politika faizinin %37 seviyelerinde sabit tutulduğunu görüyoruz. Banka enflasyonda kalıcı düşüşler görülene kadar da bu sıkı politikaya devam edecek gibi duruyor. Yine döviz piyasasına baktığımızda faiz kararlarından dolar ve euroda da sınırlı yukarı yönlü hareketler görüldü. Kur üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını ve ancak sert dalgalanmaların olabileceğini şimdiden görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise 14.000 puan seviyelerinde test ediliyor. Yatırımcıların odağı yine enerji ve ihracatçı şirketler olduğunu görüyoruz. Yine yabancı yatırımcıların da çevrimiçi olduğunu söyleyebiliriz. Tahvil ve para piyasaları fonları yine yüksek faiz ortamı nedeniyle cazibesini koruyor. Mevduat ve kısa vadeli TL enstrümanları hala da önemli bir gelir sunuyor şu anki yatırımcılar için. Yakın dönemde enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararları, çevremizde yaşanan jeopolitik durumlar, yine ABD'nin, Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı rakamlar, faiz politikaları, evet, ve petrol fiyatları, tabii ki en önemlisi bu yaşanan jeopolitik olaylardan kaynaklanan petrol, enerji ve emtia fiyatları önümüzdeki süreçte ekonomiyi direkt etkileyecek unsurların başında geliyor. Yine yatırımcı açısından bakıldığında kısa vadeli TL faiz ürünleri güçlü. Borsa İstanbul tarafında söylediğimiz gibi enerji ve ihracat firmaları güçlü. Döviz dalgalanmalar sürüyor. Altın hala da uzun vade için küresel bir yatırımcı ama çok sert dalgalanmalar söz konusu. Ama uzun vadede dediğim gibi altın her zaman güvenli limandır. Burada tabii yatırımcı için bir olmazsa olmaz durumunda. Yine dolara bakacak olursak piyasalarda 51.500 civarında şu anda. Euro'da keza değerini hafif de olsa yukarı doğru devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yine faizlerle, bu söylediğim gelişmelerle ilgili dövizde bir hareketlilik de bekliyoruz diyebilirim. ABD-İran gelişmeleri tabii söylediğim gibi altını, MTI ve petrolü oldukça fazla etkiliyor. Evet. Petrol fiyatları ortadoğudaki gelişmelerden dolayı tansiyon bir türlü düşmüyor ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik de düşmüyor. Buna karşı arzın normale dönmesi durumunda fiyatların tekrar geri çekilmesi bekleniyor. Yine dediğim gibi gümüş, bakır,

0: Ve diğer emtialar da oldukça hareketli. Özellikle Çin dediğimiz büyük üreticisi olan bir ülkenin dünya piyasalarından çektiği bakır, gümüş gibi değerli metallerin de son günlerde artması bu fiyatlarda da belirleyici oluyor. Söyleyeceğim bu, tabii yatırış bir açısından da portföyün bir bölümünü altın, bir bölümünü diğer enstrümanlarla tamamlaması, yani paket yapması ve riski ve kazancı bölmesi tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra uzun vadeli yatırımcılara da her zaman gayrimenkul, arsa gibi güvenli limanları da tavsiye edebilirim.
1: Sayın Şişko, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolay gelsin, görüşmek
0: İyi
1: dileğiyle.
0: yayınlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Basında bugün. Taka gazetesinden öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. YKS tercihinde kritik noktalar. Adaylar nelere dikkat etmeli? Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem adaylar hem de veliler için kritik tercih dönemi başladı. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak tercihlerde adayların en fazla 24 hakkı bulunuyor. Murat Kurum, Trabzon'u seviyor. Konutları çözdü, sıfır atığa döndü. Trabzon Çömlekçi Dönüşüm Projesi, Meydan Uzun Sokak Maraş Caddesi, sokak sağlıklaştırmalarına tam destek veren Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzunkum Sahil Projesi'nin ihalesini de gerçekleştirdi. Kurum, deprem bölgesinde 450 bin konut yaparken, sıfır atık projesinde Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte dünyaya örnek oldu. Taka gazetesinin bir başlığıydı sevgili dinleyicilerimiz. Kalpler Karadeniz'de. TGA projesi olarak hayata geçirilen ve Sky Films imzasını taşıyan Kalbimin Rotası Karadeniz dizisinin Karadeniz bölgesindeki çekimleri tamamlandı. Trabzon başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimler, yoğun bir çalışma temposunun ardından başarıyla sona erdi. Trabzon'un göbeğinde pastane yandı. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Uzun Sokak mevkiinde bulunan bir pastanede sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik panosundan kaynaklandığı öğrenilen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. Devlet Su İşleri Araklı'da taşkın tehlikesine karşı önlemlerini sürdürüyor. Sele karşı önlem. Devlet Su İşleri Araklı Karadere Vadisi 4. kısım taşkın kontrol inşaatı kapsamında İspiroğlu ve Kepçeli derelerinde yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk sayfadan verilen haberleri okuduk. Taka gazetesinden başlıkları okumaya devam ediyoruz. Horon coşkusu başlığı. Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bu yıl ilk kez düzenlenen yayla şenliği renkli görüntülere ve coşkulu anlara sahne oldu. Yöre halkının ve misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Karadeniz kültürünün en güzel örnekleri, gelenekleri bir kez daha yaşatıldı. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in de katılım sağladığı şenlikte yayla havaları ve kemençe eşliğinde kurulan horon halkaları gün boyu hiç dağılmadı. Karadeniz'in eşsiz doğasıyla bütünleşen etkinlikte hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Başer, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden başlıklarla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk sayfadan verilen haberler önceliğimiz. Hükümlüye önce meslek, sonra iş. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda İşkur ve Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda, sektörlerin ihtiyaçlarına göre nitelikli eleman yetiştirilmesi planlanan eğitim programları görüşüldü. Özellikle organize sanayi bölgesi ve Sürmene'deki tersanelerde kaynakçı ihtiyacı için eğitimler üzerinde duruldu.

0: Rize Şehir Hastanesi 2027'de. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı hızla devam eden Rize Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunarak, %70 fiziki gerçekleşme sağlanan inşaatı bu yıl tamamlayarak şehir hastanesini 2020'de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız diye konuştu. Yorgun mermi korku saçıyor. İlk sayfadan verilen bir haber sevgili dinleyicilerimiz. Rize'nin Ardeşen ilçesinde son aylarda işyerlerine isabet eden yorgun mermiler nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten esnaf çağrıda bulundu. Çamlıhemşin yolu üzerinde faaliyet gösteren işletmesinde sürekli yorgun mermi isabet eden Recep Çakır, vatandaşlara havaya rastgele ateş açmaması konusunda uyararak duyarlılık istedi. İşçilerini baret ve koruyucu kaskla çalıştıran Çakır, çatıdaki ve keresteye isabet eden kurşunları göstererek yetkilileri de göreve çağırdı. Düşük bir olasılık ama gerçekleşiyor işte sevgili dinleyicilerimiz. O düşük olasılık bir hayatın yanmasına, kararmasına sebep olabilir. Düşük olasılık deyip geçmemek gerekiyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.21 saatimiz, bölge gündemi devam ediyor.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon Merkez 88.8, 90. Akçaabat 88.8. Çaykara Merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek Pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
9: TRT Trabzon Radyosu.
0: Haber Turu. Sevgili dinleyicilerimiz, bölgedeki yayın alanımızdaki illerimizden Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Haber başlıklarını TRT Ünye muhabiri arkadaşımız Barış Pamukçu aktaracak bizlere. Barış, hoş geldin.

arasında kasada yaklaşırken bahçelerde file hazırlığı başladı ilk haberim. Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinin başına gelen Ordu'da sezona kısa bir süre kala bahçelerde hareketlilik arttı. Sezon öncesi yapılması gereken alt temizliği ve bakım çalışmalarını tamamlayan üreticiler, fındıkların daha pratik ve zayiatsız toplanabilmesi amacıyla arazilerini filelerle donatıyor. Hasat döneminde olgunlaşarak dallardan dökülen fındıkların toprakla temas edip zarar görmesini engelleyen file sistemi, özellikle kentin zorlu ve eğimli arazilerinde üreticilere büyük avantaj sunuyor. Ürünün toprağa karışmasını önleyen bu yöntem sayesinde iş gücü ihtiyacı belirgin şekilde azalırken, hasat sürecinin de çok daha kısa sürede ve yüksek verimle tamamlanması hedefleniyor. İkinci haber.

Etkinlikleri Festivali'nde. Finalde sevilen Karadeniz sanatçısı Resul Dündar sahne aldı. Festival Cumhuriyet Meydanı'nda dolduran on binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir finalle sona erdi. Günler süren etkinliklerin final gecesinde Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce vatandaş Resul Dündar'ın seslendirdiği hareketli ve duygusal Karadeniz türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında renkli görüntüler oluşurken meydanı dolduran müzikseverler sevilen sanatçının her parçasına eşlik etti. Sahne performansıyla göz dolduran başarılı sanatçı konserinde vefa örnekleri de sergiledi. Dündar kendi sevilen eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin ve Karadeniz'in unutulmaz isimleri Ferit Aykur, Volkan Konağı'da unutmadı. Sanatçı sahnede seslendirdiği eserlerde usta isimlerde rahmetle ve saygıyla. Samsun'a geçiyoruz. 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 16. Vezirköprü Offroad yarışları 21 araç ve 42 sporcunun katılımıyla 3 gün süren zorlu mücadelelere sahne oldu. Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından bu yıl 16.sı düzenlenen Vezirköprü Offroad yarışları Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6 ayaktan oluşan takviminin 4. etabı olarak gerçekleştirildi. Organizasyon 24 Temmuz'da pilot ve araç tanıtımıyla başladı. Yarışların ikinci gününde sporcular Vezirköy'ü Tabiat Parkı'nda hazırlanan 11 kilometrelik toprak zeminde sahip mukavemet etabında 4 kez mücadele etti. Şampiyonanın son gününde ise İncesu mevkiinde oluşturulan 6 kilometrelik seyirci özel etabında adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarışları çok sayıda motor sporu tutkunu da ilgiyle takip etti. Organizasyon sonunda genel klasmanda Eren Albert, Onur Sırmoğlu birinci olurken Ergün Çirkin, Bora Kıyım ikinci, Ergün Sülün, Mert Süleyman Tepe ise üçüncü olarak kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı. Samsun'da ikinci haberim Kavak'tan bir trafik kazası haberi olacak. Kavak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza saat 17 sıralarında Ankara yolunun 33. kilometresi Tekeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berat Duran idaresindeki hafif ticari araç Halil İbrahim yönetimindeki otomobille arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Ne ile araçta yolcu olarak bulunan Havva Anur Yıldız Memiş ve Selim Kağan Memiş ile hafif ticari araç sürücüsü Berat Duran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olması öğrenildi. Giresun'a geçiyoruz. İlk haberimin başlığı Giresun'un son mumcusu Yaşar Çakır başlığında. Bir zamanlar karanlığı aydınlatan mum, bugün evlere sıcaklık ve estetik katan dekoratif bir ürüne dönüştü. Değişen kullanım alışkanlıklarına rağmen geleneksel mum üretimini sürdüren 71 yaşındaki Yaşar Çakır, Giresun'daki atölyesinde bu dönüşümün izlerini el emeğiyle yaşatıyor. Keratus altın mum adıyla yaklaşık 20 yıldır dekoratif mumlar ile bakal ve şamdan mumları üreten Yaşar Çakır, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu işi yapan tek imalatçı olarak geleneksel bir zanaatı yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar yalnızca ışık veren mumların bugün estetik bir yaşam kültürünün parçasına dönüştüğünü anlatan Çakır, değişen ihtiyaçlara göre üretimini de şekillendirdiğini söyledi. Çakır, geçmişte özellikle elektriğin ulaşmadığı köylerde ve uzun kış gecelerinde mumun vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, yakın zamana kadar köylerimizde elektrik yoktu. Bugün de kış mevsiminin ağır geçtiği bölgelerle beraber savaşın yaşandığı ülkelerde uzun süre elektrik kesintilerinde mum hala ihtiyaç oluyor diye konuştu. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bu alanda üretim yapan başka bir imalatçının bulunmadığını söyleyen Çakır, İyi bir pazarlama ekibiyle bu iş sürdürülebilir bir sektör. Eskisi kadar büyük bir pazar olmasa da hala talep var. Bu sektör içinde daha fazla enerjiye ve taze kana ihtiyaç var. Ancak yaşım gereği artık biraz geri durmak zorundayım. Sadece hobi olarak üretim sürecindeyim ifadelerini kullandım. Giresun'dan ikinci haberim. Giresun Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kentteki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin gramajı, satış fiyatları ile ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi. Ekipler belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını incelerken işletme sahiplerine de yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Zabıta ekipleri özellikle ekmeklerin belirlenen gramajda üretilmediği

0: etiketine fiyat tarifelerinin görünür şekilde asılıp olup olmadığını ve ürün etiketlerinin de yönetmeliklere uygunluğunu denetleyici, kurallara aykırı ürünler tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin periyotlarla sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Zabıta Müdürlüğü'ne bildirerek denetimlere katkı sağlayabilecekleri de vurgulandı. Ve son olarak Sinop'a geçiyoruz. Sinop'tan Türkeli'nden haberimiz. Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü. Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent mahallesinde yoğun yağış sonrası debiti yükselen dereler beraberinde getirdikleri toprak, balçık ve odun parçalarını Karadeniz'e taşıdı. Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu. Suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu. Yağışın etkisiyle derelerin sürüklediği çok sayıda odun parçası ise Güzelkent sahil şeridini boydan boya kapladı. Denizdeki renk değişimi de dronla havadan görüntülendi. Bölgemizden gelişmeleri aktardık. Tutuş Bey, söz tekrar sizde.
1: Sevgili Barış, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Basında bugün.
1: Karadeniz'de eğitim uçuşu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Karadeniz eğitim uçuşunun gerçekleştirdiğini duyurdu. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin bir başlığı sevgili dinleyicilerimiz. Detaylar da şöyle. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Karadeniz semalarına atılan çelik imza notuyla yapılan paylaşımla Karadeniz eğitim uçuşunun gerçekleştirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üs Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi diye konuştu. F-35'e yakıt ikmali. NATO hava sahasında yapılan uçuşlarda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı, Danimarka'ya ait F-35'e havada yakıt ikmali yaptı. Bir kaza, 8 yaralı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk, 8 kişi ölümden döndü. Yasağa rağmen deniz sevdası. Ordu Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde geçen hafta sonu denize girmeyi yasakladı ama kimi vatandaşların bu yasağa deldiği görüldü. Aman dikkat sevgili dinleyiciler, fırtınalı günlerde özellikle girmemek lazım denize. Bir de rip akıntısı durumu var tabii bazı yerlerde görülen, zaman zaman sevgili dinleyiciler, Karadeniz'de sıkça görülen bir durum. Aman dikkat, yüzmeyi öncelikle iyi bilmek gerek ve dikkatli olmak gerek sevgili dinleyicilerimiz. Kalkınma yolunda ilk adım atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kalkınma yolu projesi başta olmak üzere ulaştırma ve haberleşme alanındaki işbirliklerini değerlendirdi. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kurt Düzü Mimera Yolu Müjdesi başlığı Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden. Geleneksel Taşlıoba Kurt Düzü Yayla Festivali'nde vatandaşlarla bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yayla yolu ihalesinin yapıldığını ve 15 gün içinde yapımına başlanacağını açıkladı. Örtü altı üretime inceleme. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce örtü altı üretimin geliştirilmesine yönelik Üzengili köyünde sera üretimi yapan üretici İhsan Karaaslan'ın işletmesinde incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Ebu Bekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, serada yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında Karaaslan'dan bilgi aldı. Artsin'de Millet Bahçesi tam gaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini verdiği Artsin Millet Bahçesi projesi için ilçede çalışmalar tam gaz devam ediyor. Millet Bahçesi ile ilgili hazırlık, planlama ve proje süreçlerinin ilgili kurumlar tarafından hızlı bir şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. İlçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırması hedeflenen Artsin Millet Bahçesi'nin yeşil alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları, sosyal donatılarıyla vatandaşların buluşacağı önemli bir

0: merkez olması bekleniyor. Artvin'de uzun süredir beklenen projeler arasında yer alan Millet Bahçesi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Yine konvoy magandalı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 25 Temmuz 2026 günü saat 19 sıralarında Kanuni Bulvarı Çukurçayır Tüneli'nde trafik akışını keserek trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu motorize ekipler tarafından tespit edildi. Konvoydaki araç sürücülerine sürücü belgesiz araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmadan araç kullanmak ve tünel içerisinde trafiği engelleyecek şekilde duraklamak ihlallerinden toplam 362.719 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.36'yı gösterdi. Saatimiz gazete başlıklarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Kuzey Ekspres gazetesinden öne çıkan haber başlıkları var sırada. İlk sayfada sürmanşetten verilen iki başlık. Harikasınız kızlar. A milli kadın voleybol takımımız Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi şampiyonu oldu. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalinde A milli kadın voleybol takımıyla Brezilya karşı karşıya geldi. Çin'in Macao Özel İdaresi bölgesinde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla milli takımımız oldu. Tebrik ediyoruz yürekten milli takımımızı. Başarıları daim olsun diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Vallahi gururlanıyoruz onlarla birlikte. Özellikle bu alanda çok çok iyiyiz. İnşallah voleybol, özellikle kadın voleybol kısmındaki başarımız diğer branşlara da örnek olur diyelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 205. Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu. Kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşma. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır sürdürülen ve bu yıl 205.si gerçekleştirilen Sis Dağı Kültür Şenliği'ne katıldı. Karadeniz yayla şenliklerinin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu buluşmalar Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2000 rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır. Elbette bu organizasyonun düzenlenmesi çok kıymetlidir ancak bundan daha kıymetlisi siz değerli hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin buraya sahip çıkması ve katılım göstermesidir ifadelerini kullandı. Bayburt'ta çalışmalar yerinde incelendi. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı. Feci kazada can verdi. Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. FETÖ soruşturması yalanıyla dehşet saçtılar. Artvin'in Ardanoç ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde bir kişiyi silahla yaralayıp ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddia edilen karı koca jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçkar Dağları'nda nefes kesen operasyon. Rize'de Kaçkar Dağları'nda tırmanış sırasında yaralanan dağcı kurtarılarak helikopterle tedavisi için Erzurum'a götürüldü. Başlıklarla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerden öne çıkan spor başlıkları az sonra, önce sevgili dinleyicilerimiz diğer başlıklar. Yol kavun tarlasına döndü. Giresun'un Görele ilçesinde kavun yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kamyonette bulunan kavunlar karayoluna savruldu. Umarız o kavunlar sahibine ulaştırılmıştır sevgili dinleyicilerimiz. Sıcak hava mide ve bağırsak enfeksiyonlarını artırıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar mide ve bağırsak enfeksiyonlarında artışa neden oluyor. Bundan korunmak için el hijyeninden içme sularına kadar pek çok detaya dikkat etmek gerekiyor. Aman dikkat sevgili dinleyiciler. Özellikle bu aylarda dikkat edilmesi gerektiği hususuna değinmiş Kuzey Ekspres gazetesi. Gülistan dokuyu tanımıyordum. Kuzey Ekspres gazetesinden bir diğer başlık. Gülistan doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, Gülistan dokuyu kaybolduktan sonra medyadan duyduğunu, sim kart iddiaları ve tanık beyanlarını ise reddetti. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır kayıp iddiası. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmaların yeniden yoğunlaştığı dönemde Amerikan güçlerine verilen zarara ilişkin ayrıntılı bir bilanço yayımladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğ General Hüseyin Muhibbi, İran güçlerinin 15 günlük süreçte bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda uçak, insansız hava aracı, radar ve askeri altyapıyı hedef aldığını söyledi. Muhibbi'nin yarı resmi Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, saldırılar Temmuz ayının ilk haftasından 22 Temmuz'a kadar devam eden dönemde gerçekleştirildi. İranlı sözcü vurulduğunu söylediği üslerin yerlerini ise açıklamadı. Muhibbi saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 8 yakıt ikmal uçağının yanı sıra korunaklı hangarda bulunan bir F-15 savaş uçağı, bir C-17 askeri nakliye uçağı ve bir P-8 deniz karakol ve keşif uçağının imha edildiğini ileri sürdü. Böylece yerde vurulduğu iddia edilen Amerikan uçaklarının sayısının 11'e ulaştığını belirten Muhibbi, keşif ve operasyon amacıyla kullanılan 17 İHA'nın da imha edildiğini söyledi. Bu İHA'lardan 8'inin yeni olduğu öne sürüldü. İran'ın açıkladığı listede ayrıca 4 ağır helikopter ve yedekte tutulan 6 füzenin hedef alındığı belirtildi demiş sevgili dinleyicilerimiz. Açıklamalar bu yönde. İran devrim muhafızlarından 15 günlük saldırı döneminde bölgede 11 askeri uçakla 17 insansız hava aracının imha edildiğini öne sürmüşler. Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosundan muhteşem turne. Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu ekibi, taklit, komedi, müzikal ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan ünlü şovla yaz turnesini tamamladı. 11 ilçede sahne alan Büyükşehir ekibi yoğun ilgi gördü. Akçaabat'ta doğalgaz dönüşümünde ikinci etap başladı. Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Akçaabat Belediyesi, doğalgaz dönüşümüne yönelik desteklerine devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürütülen hava kalitesinin iyileştirilmesi projesinin ikinci etabı kapsamında dar gelirli 50 ailenin doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilecek. Artvin'de festival coşkusu devam ediyor. Artvin Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Artvin Kültür, Turizm, Sanat ve Yöresel Ürünler Festivali yoğun katılım ve birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Artvin Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festival, ikinci gününde de binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Yeşim Civelek, İslam Yıldız ve Recep'im seslendirdikleri eserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.44 saatler bölge gündemi devam ediyor.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Trabzon İşkur, öğrenci ve velilere tercih döneminde rehberlik hizmeti verecek sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, lise ve üniversite tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin daha bilinçli tercihler yapabilmelerini desteklemek amacıyla danışman bilgi sistemi hakkında bilgilendirme ve kariyer danışmanlığı çalışmalarını sahaya taşıyor. Bu konu hakkında, sistem hakkında bu dakikalarda bilgiler alacağız. Konunun detaylarını Trabzon İşkur Müdürü Servet Kaba'dan alacağız. Telefon hattımızın ucunda kendisi. Sayın Kaba, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Kaba. Hayırlı uğurlu olsun.

0: olsun. Danışman bilgi sistemi öncelikle bu sene ilk defa mı göreceğiz bu sistemi? Geçen senelerde var mıydı? Yeni bir sistem mi Sayın Kaba?
1: Öncelikle teşekkür ederim bize bu fırsat verdiğiniz için. Şimdi sistem daha önce yürüyen bir sistemdi. Ama 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle danışman bilgi sistemi İşkur'a aktarılmış durumda. Daha önce evet yani yürüyen bir aksam vardı aslında danışman bilgi sistemi de ama çok böyle kurumsal, çok böyle hedef odaklı bir çalışma değildir. Ağırlıklı olarak biz Türkiye genelinde bu sisteme ağırlıklı olarak bu yıl çok böyle efektif bir şekilde
0: Odaklanılacak.
1: eğitmeye
0: Yani
1: başladık.
0: çalışmanın, sistemin çapı daha da genişleyecek diyebilir miyiz?
1: Evet. Şöyle, burada bizim hedef kitlemiz meslek seçme aşamasında olan ortaokul öğrencileri. Bir bölüm seçecekse, lisede bir meslek seçecekse hedef kitlelerimizden bir tanesi lise öğrencileri. Diğer hedef kitlemiz de yüksek öğretime geçiş yapacak, üniversite geçiş yapacak öğrenciler. Sistemin iki ayağı bu kurgu üzerinde, bu senaryo üzerinde kurgulanmış durumdadır. Evet, Milli Eğitim aslında bu süreci işletiyor. Rehber öğretmenler aracılığıyla. Ama biz İşkur olarak biraz da olayın detaylandırılması, daha doğrusu mezuniyet sonrası iş gücü piyasasında oluşabilecek etmenleri hesap
0: Evet, daha
1: etmek. Evet,
0: sahadan
1: doğru değil mi?
0: bilgiler, daha hayatın içinden bilgiler mi sunulacak? Çünkü İşkur'un
1: Şöyle.
0: istatistikleri de var değil mi? Oraya
1: Tabii ki,
0: başvurular
1: tabii ki.
0: değerlendiriliyor, açık pozisyonlar hepsi biliniyordur sistem
1: Tabii ki,
0: tarafından.
1: tabii ki. Şöyle, şu veriler şuradan alınıyor.
0: Evet.
1: Şimdi SGK kayıtları, yüksek öğretim kayıtları, milli eğitimin kayıtları ve 15 yıllık kayıtları baz alınarak bir simülasyon oluşturuluyor. Bu konuyla ilgili bir vizyon belge oluşturuluyor. Yani bu süreç içerisinde hangi bölümün istihdam edilebilirliği ya da hangi mesleğin istihdam edilebilirliği yüksektir, hangi bölümün ya da hangi mesleğin istihdamda kalma süresi çok daha fazladır, hangi bölümün ya da hangi mesleğin ücret skalası çok daha yüksektir. Bunları danışman bilgi sistemi üzerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla hani kişinin yetisine göre, kişinin mesleğine göre ve pozisyona göre doğru mesleki yönlendirme anlamında katkı sunuyor danışman bilgi sistemi. Biz danışman bilgi sistemini daha önceden kuruma gelerek vatandaşlar, öğrenciler
0: Evet.
1: ya da veliler kuruma gelerek bu sistemden faydalanıyordu. Şimdi bu sene biz İşkur olarak şöyle bir konsept değişikliği yaptık. Biraz daha hedef kitleye ulaşabilmek, biraz daha detaylı bir şekilde bir kamuoyu oluşturabilmek ve öğrencilerin fazla başvurusunu sağlamak için biz bir mobil sistemi geliştirdik. Yani Dabiş İşkur mobil sistemini oluşturduk. Dolayısıyla bu mobil sistemini giriş yapan her öğrencimiz, her velimiz bir danışmana ihtiyaç duymadan,
0: Evet.
1: bir rehbere ihtiyaç duymadan mobil sistem üzerinden bütün bu parametreleri görebiliyor. Yani hangi bölümü seçecek ya da hangi mesleği seçecek, o mesleğin gelecek dönem içerisinde iş gücü piyasası içerisindeki kırımları ne olacak, işte ücret dengesi ne olacak, istihdam oranı, istihdam kalma süresi ne olacak, bu konuda hem mesleki anlamda hem bölüm anlamında bir belge sunuyor.
0: Evet, peki herkes
1: Velilerin
0: bu sistemden istifade edebilir mi?
1: tabii
0: Sadece
1: ki
0: velilere ve öğrencilere mi açık?
1: tabii ki hayır. Bu veliler de faydalanabilir.
0: Evet.
1: Normal iş arayan vatandaşlarımız da faydalanabilir ama dediğim gibi hani ağırlıklı olarak bizim hedef kitlemiz LGS ve YKS'de tercih yapacak öğrencilerdir.
0: Evet, özellikle şimdi artık sahaya inilecek dediniz. Önceden bize geliyordu veliler,
1: Doğru.
0: öğrenciler dediniz. Bu da tabii oldukça etkileyici, muazzam bilgiler vardır sizin elinizde. Bunları buluşturacaksınız halkla,
1: Doğru.
0: vatandaşla. Peki nerelerde göreceğiz en çok? Özellikle tabii Trabzon İşkur müdürü olarak belki Trabzon ve çevresiyle ilgili bilgi verecek olursanız neler söylersiniz?
1: Şöyle, biz bu sistem biraz da vatandaş yoğunluğunun yoğun olduğu yerlerde
0: Evet.
1: bir stand açarak bunu vatandaşlara tanıtmaya çalışıyoruz. Biz geçen hafta LGS döneminde biz hani alışveriş merkezlerinde vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde her gün stand açarak öğrencilerle ve velilerle bir buluşma sağladık. Şimdi önümüzdeki dönemde YKS tercihleri başlayacak.
0: Evet, 29 Temmuz'da başlayacak. 10 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: 29 Temmuz ve 10 Ağustos arasında devam edecek. Yine bir işkur olarak

0: vatandaşın yoğun olduğu alanlarda, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda, yani yoğun alanlarda bir stand açarak bu şekilde hedef kitlemizi bilgilendirmeye çalışacağız. Özellikle evet. Milli Eğitim'in de bu konuyla ilgili olarak çalışmaları olacak. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla ilgili olarak çalışmaları olacak. Hamamızade İslam Bey Kültür Merkezi'nde ve biz de Hamamızade İslam Bey Kültür Merkezi'nde bizim meslek danışmanlarımız ve iş buraları burada stand açarak gelecek olan öğrencilere ve velilere yönelik olarak bu şekilde DAB sistemi hakkında
1: bilgiler verilecek. Peki sistem nasıl işliyor? Nasıl bilgiler verilecek? Mesela bir öğrenci gelip ben şu bölümü tercih etmek istiyorum, aklımda bu var, bu bölümle ilgili gelecek yıllar için nasıl bir konumda olacağı ile ilgili bilgiler almak istiyorum sizden mi diyor, yoksa kişinin yeteneğine göre mi bilgiler veriliyor? Öyle. Orada bir danışmanlık evet. hizmeti de söz konusu mu? Nasıl işliyor süreç?
0: Doğru. Yani çok doğru bir soru. Biz aslında mesleki yönelim test bataryamız var. Yani aslında işkur olarak hani kişilerin hangi mesleğe yatkın olduğunu ölçebilen bir testimiz de var. Ama bu farklı bir şey. Danışman bilgi sistemi farklı bir şey. Danışman bilgi sistemi hani öğrenci tercih yapmak istiyor ama hani tercih yapma noktasında evet. muallakta kalmış olduğu sorular varsa, tercih etme anlamasında ikilem oluşturan soruları varsa biz ona net bir çizgi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi DAB sisteminde mesleki alanlar için, lise alanlar için 14 üniversite bölümü içinde 15 farklı iş gücü piyasası göstergeleri vardır. Yani biz aslında öğrencilere biz hani şu mesleği evet. yapsın anlamında değil, biz sadece öğrencinin tercih yapmak istediği bölümler ve meslekler üzerinden hı hı. o göstergeleri, iş gücü piyasası göstergelerini baz alarak öğrenciye yönelik bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Somut veriler var yani elinizde. Evet. Onları buluşturuyorsunuz öğrencilerle ve velilerle. Evet.
0: Evet, tabii ki. Mesela hani çocuk diyor ki, öğrenci diyor ki, hani ben kamu yönetimini seçmek istiyorum. Şimdi biz mesela kamu yönetimi bölümünün iş bulma süresi nedir? İstihdam evet. oranı nedir? Ücret dağılımı nedir? Ortalama çalışılan iş yeri sayısı nedir? Girişimcilik oranı, girişimcilik yaşam süresi ve akademide çalışma oranı gibi bütün bu parametreleri vererek hani öğrencinin akla takılabilecek sorular konusunda bir çözüm oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Peki sistem şu anda faal mi? Danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı mı, yoksa 29 Temmuz mu bekleniyor?
0: Şöyle, sistem şu anda faal bir sistem. Yani bu İşkur'un mobil uygulamasına girmek isteyen her öğrenci, her veli sisteme giriş yapabilir. Bütün o bilgileri görebilir. Bütün o parametreleri görebilir. Biz tercih döneminde birebir, yani mobil uygulamanın yanında ayrıca meslek danışmanlarımızda, standlarımızda olarak evet. birebir danışmanlık vererek hem öğrencilere hem de velilerine bu anlamda bir projeksiyon çizmeye çalışacağız.
1: Evet. Peki bu sistem sonrasında nasıl işleyecek? Şimdi bir yapay zeka konusu var karşımıza sürekli çıkan. Meslekler acaba değişecek mi? Gençlerin ve velilerin de dolayısıyla kafası biraz karışık. Bu noktada onlara vermek istediğiniz bilgiler var mı? En azından temel bilgiler, merkezden alacağımız bilgiler onlar için iyi gelebilir bu tercih dönemi öncesinde. Neler söylersiniz?
0: Doğrudur. Aslında biz İşkur olarak tabii ki yapay zeka şu anda ülkemiz için, dünya için hani en önemli parametrelerden birisidir. Tabii ki hani yapay zekanın gelmesiyle beraber bazı meslek kalıpları, bazı meslek formasyonları tabii ki ortadan kalkabilecektir. Yani çünkü bunlar tamamen yapay zeka üzerinden yürüyebilecektir. Ama bizim zaten öğrencilere sunmuş olduğumuz meslekler ve seçenekler hani bu parametreleri dikkate alarak da aslında evet. bu seçenekleri sunuyoruz. Çünkü biz İşkur olarak biz de zaten yapay zekadan çok faydalanmaya başladık. Önümüzdeki dönemlerde de bizim yapay zeka endeksli iş ve meslek danışmanlarımız da olabilecek. Yani vatandaş İşkur'u aradığı zaman karşısına bir yapay zeka destekli bir karakter olacak, ona soru soracak, cevapları verebilecek. Dolayısıyla biz İşkur olarak zaten bu konuda biz de hazırlıklıyız. Ama dediğimiz gibi biz gençlerimizi mesleğe yönlendirirken ya da bölümlere yönlendirirken önümüzdeki dönem içerisinde ortaya çıkabilecek kırılımları da dikkate alarak yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani hangi mesleğin gelecekte iyi bir sinerjisi olacak, hangi meslek

0: Önümüzdeki dönemde bir kaybolmaya yüz tutabilecek konular hakkında da zaten o vizyonu da oluşturmaya çalışıyoruz gençlerimize ve velilerimize yönelik olarak.
1: Çok kıymetli bir çalışma gerçekten. Takdire şayan tebrik ediyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Umarım bu çalışma bu şekilde devam eder ve kafası karışık olan velilere, öğrencilere yol gösterici olur diyelim. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok
1: Çalışmada emeği
0: teşekkür
1: geçen
0: ederim.
1: herkese de teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. İyi çalışmalar dilerim.
1: Görüşmek dileğiyle Sayın Kaba.
0: Tamam.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniel Santarelli. Yaptığımız işle gurur duyuyorum. Brezilya karşısında harika bir performans gösteren Hande Baladın, hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum, dedi. Milli Yıldız, takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik. Her an sahadaydık. Sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim. Sözlerini sarf etti, gülerek. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımızla ilgili haberler genelde spor sayfalarını süslemiş durumda. Tekrar tebrik ediyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımızı. Başarıları daim olsun diyelim bir kez daha. En skorer Vargas. A Milli Kadın Voleybol takımında pasör çaprazı Melissa Vargas maçın en skorer oyuncusu oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın takip etti. Ayrıca Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Son topa kadar savaştık. Milli takımın önemli oyuncularından Zehra Güneş. Tansiyonu yüksek bir maçtı. Zor bir maçtı çünkü Brezilya çok iyi bir takım. Son topa kadar savaşmamız gerektiğini biliyorduk. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Kaç kilometre uzaktayız bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Ülkemize dönerken boynumuzda altın madalya ve artık söyleyecek bir şey yok bence, dedi Zehra Güneş. 3-4 gün tatilimiz var. Ondan sonra tekrar Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başlayacağız. Çok iyiyiz şu anda. Tatilden sonra da elimizden geleni ardımıza koymayıp eksiklerimizi görüp bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umarım evimizde de böyle bir duygu yaşamak nasip olur, diye konuştu. Arnavut 10 numara Muçi formayı bırakmaya niyetli değil, rekabetle hazır. Tekkenin gözdelerinden biri. Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Avusturya kampındaki istekli görüntüsüyle yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde 11'in değişmez isimlerinden biri olan genç oyuncu, formayı yeni sezonda da bırakmak istemediğinin sinyallerini veriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda yüksek tempo ile görev yapan Muçi, hırsı ve çalışma disipliniyle dikkat çekiyor. Antrenmanlarda istekli görüntüsüyle öne çıkan Arnavut futbolcu, yeni sezon öncesinde rekabete hazır olduğunu ortaya koydu. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla noktayı koyacağız bugünkü bölge gündemine. Çaykur Rizespor'la ilgili bir başlık. Atmaca ilk hazırlık maçında Osijek'i 3-1 ile geçti. Çaykur Rize iyi yolda. Olumlu sinyaller. Yeni sezon hazırlıklarının 3. etabını Slovenya'nın turizm bölgesinde sürdüren Çaykur Rizespor ilk hazırlık maçına önceki gün çıktı. Yeşil mavili ekip Hırvat temsilcisi Osijek'le karşı karşıya geldi. Atmaca müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmayı bildi. Müsabakanın ilk 45 dakikasını 45 artı 4'te Varesanovic'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, 47. dakikada Kazım Laçin'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. 61. dakikada sahneye çıkan Mustafa Coşkun Tosun, Çaykur Rizespor lehine skoru 3-0'a taşıdı. Osijek 76'da bulduğu golle skoru 3-1 yaptı. İlk hazırlık maçını kazanıp olumlu sinyaller verdi yeşil mavili ekip sevgili dinleyicilerimiz. Ve böylelikle bir bölge gündeminin daha sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra yayınımız Hayatın İçinden de devam edecek. Bizden ayrılmayın.
3: Teknoloji.
2: TRT Trabzon.

Kıpır kıpır bir eserle başladı beraberliğimiz. Hadeyrum dedi. Söz ve müziği kendisine ait eserde Yusuf Cemal Keskin. Hoş geldiniz aramıza sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Hayatın İçinden programı 13'e dek devam edecek.

Yine birbirinden güzel şarkıları, türküleri sizlerle buluştururken keyifli ve güncel söyleşileri de gerçekleştirmeye çalışacağız. Yine güzel bir eser Merve Özbey'in sesinde hayat buluyor. Topsuz tüfeksiz diyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyicilerimiz, spor köşemizde bugün bölge futbol takımlarımızın son durumuna işaret edeceğiz. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları konuşacağız. Önce Trabzonspor diyeceğiz. Bizi TRT İstanbul Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz aydınlatacak. Sonrasında gazeteci arkadaşımız sevgili Alihan Telatar'a merhaba diyeceğiz. Samsunspor'la ilgili bilgileri de Çaykur Rizespor'la ilgili bilgileri aldıktan sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Sayın Murat Sandıkçı'dan öğreneceğiz. Arkadaşımız Özgür Kömürcü'nün uzman psikolog İlknur Çolak'la gerçekleştirdiği söyleşiyi de ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Modern hayat karşısında geleneksel aile yapısı başlığıyla konuşuldu. Üniversite tercihlerinde gençlere yön göstermek, bölgemizdeki fakülteler ve bölümleri tanıtmak amacıyla bugün sevgili dinleyicilerimiz Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü tanıyacağız. Aynı bölümde görev yapan Profesör Doktor İlyas Karasu konuğumuz olacak. Yine güzel bir şarkı, Derya Ulu söylüyor şimdi de. Ne münasebet diyor.

0: Sport. ...2026-2027 futbol sezonu için Süper Lig'de hazırlıklar sürüyor. Diğer liglerde olduğu gibi bölge futbol takımlarımızın son durumlarını konuşacağız. İlk bölümde Trabzonspor diyoruz. Bizi TRT İstanbul Müdürlüğü'nden arkadaşımız ve aynı zamanda spor yazarı Özden Ayvaz aydınlatacak. Merhaba Özden, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Avusturya'da kamp çalışmalarına devam ediyor Trabzonspor. Dün bir hazırlık maçı yaptı ama istenileni veremedi galiba. Bir genel değerlendirme rica edelim şu ana kadar özellikle yaptığı çalışmalara dair. Bir özet rica edelim senden Trabzonspor için Özden.
1: Tabii ki Trabzonspor 2026-2027 sezonuna Trabzon'da başlamıştı kamp yapmaya. Evet, peyderpey oyuncular katıldı ve daha sonra az evvel sizin de dediğiniz gibi Avusturya kampı başladı. Oyuncuların büyük bir kısmı Avusturya kampında. Tabii ki büyük bir kısmı şundan dolayı diyorum. 2-3 transfer daha beklendiği için Trabzonspor adına. Onlar henüz gerçekleşmedi. Dün Frankfurt'la oynandı. Almanya'yı ligin

0: takımda ama Frankfurt iyi bir takım. Alman liginde zaten ilk 10'da olan takımların hepsi dünyadaki her takımı zorlayabilecek kapasitede. Dün hazırlık maçında özellikle ilk yarıda Trabzonspor'u çok iyi göremedik Frankfurt karşısında. İkinci yarı biraz daha nispeten de olsa Onaçu gibi, Aral Şimşir gibi, Muçi gibi as oyunculara forma şansı verdi Fatih Tekke. Biraz daha iyi göründü ama genele baktığımızda Trabzonspor hiç de iyi bir performans gösteremedi. 3-0 mağlup ayrıldı. Tabii hazırlık maçlarında skorlar önemli değildir. Önemli olan tabii ki oynadığınız antrenman sonunda yapmaya çalıştığınız şeylerdir. Trabzonspor'da Avusturya kampına yeni başladığı için bu normal. İlk maçını da güçlü bir rakiple seçmesi ne kadar doğruydu tartışılıyor tabii ki basında da. Ama Frankfurt gibi bir takımla oynamak da Trabzonspor'un 3-0 mağlup olsa bile lehinedir. Önümüzdeki Perşembe günü kısmet olursa Katar'ın Al Sadd takımıyla bir hazırlık maçı olacak. Hemen akabinde de pazar günü İtalya Serie A 1. ligini 10. sırada tamamlayan Udinese ile. Bu da güçlü bir takım, sert bir takım. Trabzonspor'u bu oyunlardan sonra daha da iyi analiz etmiş fırsatı bulacak.
1: Hazırlık çalışmalarını Avusturya'daki kampta sanıyorum gurbetçiler izleyemiyormuş, bir engel konulmuş. Bu maçları takip edebildiler mi? Dünkü maçı izleyebildiler mi?
0: Ulusal Big Spor kanalımızdan maç yayınlandı ama ben gördüğüm kadarıyla benim de yakınlarım gitti maça. Dediğiniz gibi güvenlik gerekçesiyle stadı maç seyretmek için seyirci alınmadı ama bizimkiler tellerin arasından
1: bir şekilde izlediler gene.
0: İzlediler, evet. İzleyenler oldu. Bunu televizyondan da gördü herkes. İzleyenler izleyebildi ama dediğiniz gibi güvenlik gerekçesiyle seyirci alınmamıştı maça.
1: Peki yeni oyuncular takıma adapte olabiliyorlar mı? İlk izlenimler nasıl? Transfer politikasını bu arada Trabzonspor'un 2026-2027 sezonu öncesinde nasıl buluyorsun sevgili Özden?
0: Tabii ki şampiyonluk sezonunu hatırlarsınız. Trabzonspor şampiyon kadroyu dağıtıp yaklaşık 13-15 oyuncu almıştı. Ve başarılı olamamıştı. Bu senede onun üzerinde bir transfer ama daha nokta transfer gibi görüyoruz. Çünkü geçen seneki takımı çok bozmadan transferler yapılmaya çalıştı. Çünkü Trabzonspor'un geçen sene yedek kulübesi yoktu. Yani toplam sezonda 12-13 kişiyle idare edebildi. O yüzden de belki son bölümde hani şampiyonluk gitti geldi, hatırlarsınız. Fenerbahçe'ye evet, de gitti evet. Geldi. Trabzonspor'a da gitti geldi. Hepsi hayır biz kabul etmiyoruz, Galatasaray şampiyon olsun demişlerdi. Evet. Öyle devam etmişti lig. Trabzonspor'un bu sezon en azından yedek kulübesi manasında, biliyorsunuz yedek kulübeleri şampiyon yapar spor kulüplerini. Yedek kulübesi anlamında çok dolu bir yedek kulübesi, donanımlı bir yedek kulübesi göreceğiz. Dün hatta 3-0 mağlup olunmasına rağmen öne çıkan bazı oyuncular vardı. Birisi Saviolo'ydu, ben çok beğendim. Birisi Danimarka'dan transfer edilen Aral Şimşir'di. Muçi'yi zaten biliyoruz. Ama futbol olarak henüz adaptasyon süresi devam ediyor. Çünkü 3-5 güne gelen oyuncu çok yetenekli bile olsa suyundan, yemeğinden, oturmasından, kalkmasından, havasından hemen adapte olması doğru değil. Bu keza Avusturya'da bir de bunun Trabzon etabı olacak, lig başlayacak. Yani
1: zamana ihtiyaç var biraz daha değil mi?
0: Zamana mutlaka
1: yeni oyuncular için var. Şüphesiz.
0: Özellikle 3. ve son hazırlık maçı Udinese maçından sonra Trabzonspor hakkında daha iyi karar verebileceğiz. Bir de ekstradan şu durum var. Ayın 3'ünde, Ağustos'un 3'ünde Trabzonspor'un UEFA playoff maç kura çekimi var. Bence Trabzonspor'un kilitlenmesi, odaklanması gereken nokta bu. 20 Ağustos ve 27 Ağustos'da da 2 maç oynayacak kim çıkarsa karşısına. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına mutlaka kalması lazım diğer Türk takımları gibi.
1: Senin kulis bilgilerin de var. Trabzon'da Avusturya kampı öncesinde sanıyorum teknik heyetle de görüştün, Sayın Tekke ile de görüştün. Neler konuşuluyor, şehirde neler konuşuluyor özellikle takım üstüne? Biraz bilgi alalım senden bu konuda da.
0: Ya, takım Avusturya kampına gitmeden önce bir tesislere uğramıştım, arkadaşlarla görüşmüştük. Fatih Hoca ile görüşme fırsatım olmadı. Bunu buradan söyleyeyim,
1: Öyle.
0: yanlış olmasın tabii, ama

0: 10'a yakın isimlerle görüştük. Arkadaşlarımız zaten. Ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle transfer için. Transferde özellikle sağ kanat ve Onaçu'nun yanına bir yardımcı forvet gibi iki isim üzerinde çok duruluyor. Tesisleri bırakalım. Bir de şehri gezdim evet. Ben. Şehirde duyduğum bir söylenti beni rahatsız etti.
1: Neydi?
0: Paul Onaçu'nun söylenti tabii ki bu. Bunu teyit ettiremedim henüz. Paul Onaçu'nun satışına okey denme durumu varmış.
1: Allah Allah. Bu çok önemli bir ki. Gelişme. Önemli evet. Bir kulis bilgisi.
0: Evet. Yani
1: teyit edilmeyen ama. Onu bir kez daha altını çizelim. Ki. Sen de söyledin zaten.
0: Tabii ki.
1: Bu hayal kırıklığı yaratır tabii. Özellikle taraftar üzerinde.
0: Ama bunu ben birkaç yerde duydum. Hem de önemli noktalarda duydum. Onaçu'nun atıyorum. Tabii farazi söylüyorum. İyi bir miktar verildiğinde Fatih Hoca'nın okey diyebileceği söyledi.
1: Peki neden Onaçu gözden çıkarılma noktasına geri geldi? Bunun sebeplerini konuşabildin mi? Öğrenebildin
0: Hayır.
1: Mi?
0: Öğrensem de şu an onları söylemem. Trabzonspor'a
1: zarar verebilir.
0: Fayda vermez, yararı olmaz. Umarım benim şahsi fikrim bir takımın özellikle büyük takımların atanı ve tutanının çok iyi olması lazım. Evet. Trabzonspor Onana'yla tekrar sözleşme imzalayarak yani kiralık sözleşme imzalayarak kale konusunu kapattı. Çok iyi de yaptı. Bence Türkiye'deki en iyi kalecilerden biri Onana. Andre Onana, Kamerun milli takımının da yıllarca formasını terletti. Ben Onaçu'nun da bence Türkiye'deki en iyi iki forvetten biri olduğunu düşünüyorum ki bunu geçen sene zaten kendisi
1: tabii ispatladı.
0: Gol kralı oldu. Taraftar takımın bakımından da çok sevilen bir oyuncu. Umarım Onaçu'nun yerine eğer biri alınacaksa ki alınsa bile atıyorum Onaçu'yu 30 birime gönderdiniz diyelim fiyat olarak 50 birime birini aldınız. Çok klas birini ya tutmazsa ne yapacaksınız? Şimdi tutmama biz çok gol kralları gördük. Trabzon'a geldiğinde evet. Bir iki gol atıp gönderilen. Hatırlayın bir ara Ankara gücünün gol kralı, Türkiye gol kralı Agustin gelmişti. Çocuk iki gol atamadan gitti.
1: Evet.
0: Yani Kasımpaşa'dan gol kralı alındı. Umut Trabzonspor'a geldi. Başarılı olamadı. Bu forma çok ağır bir forma. Diğer İstanbul takımları gibi büyük bir forma. Onaçu alışmış olanı var. O eldekiyle devam etmenin faydası var tabii. Evet. Benim bana göre. Ama tabii teknik heyet ve yönetim başkan nasıl düşünüyor onu bilemiyorum. Zaten bu saatten sonra da Onaçu gibi bir forvetin ayrılıp yerinin doldurulabilmesinin adaptasyon sorununun çok zor olacak düşünüyorum. Umarım bunlar sadece söylentiden ibaret.
1: Genç oyuncularla ilgili son bilgiler ne yönde? Takıma yeni isimler monte edilecek mi?
0: Umarım. Dün Mustafa Kuzey'i evet. Seyrettik. Çok iyiydi. Çok iyiydi derken yaşı da 16. Çok iyi. Yaşı da çok iyi. Kendisi de çok özgüvenli bir oyuncu. Umarım Trabzonspor'dan A milli takıma kadar uzayan bir yolculuğu olur. Salih Malkoçoğlu zaten biliyorsunuz U19 takımından geçen sezon A takıma adapte olmuştu. Dün ilk yarı o da oynadı. Oynamasına rağmen çok verimli olamadı. Çünkü dediğimiz gibi Frankfurt karşısında Trabzonspor özellikle ilk yarı iyi değildi. Ben genç oyuncuların adapte olacağını düşünüyorum. Ama önemli olan tabii ki genç oyuncular değil bence Trabzonspor'un as kadrosunun Türkiye Ligi'ne damga vurabilmesi. Bunu da bekleyip göreceğiz. Şu an hazır bir durumda değil Trabzonspor gördüğümüz kadarıyla.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarında. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Özden Ayvaz'dan aldık Trabzonspor'la ilgili son bilgileri. Az sonra da Çaykur Rizespor'a işaret edeceğiz. Bakalım neler oluyor Çaykur Rizespor cephesinde. Bizi Alihan Telatar aydınlatacak. Selçuk Balcı'yı dinliyoruz şimdiden.

0: Saatimiz 11.32. Çaykur Rizespor'u konuşuyoruz. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Slovenya'da kamp çalışmalarında Çaykur Rizespor. Son bilgileri alalım. Gazeteci arkadaşımız Alihan Telatar telefon attığımızda. Alihan merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Çaykur Rizespor 8. sırada tamamladı geçtiğimiz sezon Süper Ligi. Bu sene daha da iddialı gibi görünüyor. Yapmış olduğu transferler sanıyorum taraftarı mutlu etmeye başladı yavaş yavaş. Neler söyleyeceksin?
1: Evet, söylediğin gibi Rizespor bu sezon iyi bir kadro oluşturdu. Oluşturmaya da devam ediyor. Senin de söylediğin gibi taraftarını mutlu ediyor. Görüntü o ki birazcık daha mutlu etmeye devam edecek. Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı. Erzurum'da devam etti. Erzurum kampından sonra da bir haftadır Rizespor. Slovenya'da orada 3. etap kamp çalışmalarını devam ettiriyor ve orada hazırlık maçları oynuyor. Erzurum'da 2 hazırlık maçı oynamıştı. Batum takımıyla onu 3-0 mağlup etmişti. Ardından 2. hazırlık maçını da Erzurumspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra dün de Slovenya kampında Hırvat takımıyla birlikte 3. hazırlık maçını yaptı ve o maçı da 3-1 kazandı. Cumartesi günü oynadı hazırlık maçını. Dolayısıyla da Rizespor'un oturmuş bir kadrosu olduğu için 3 senedir, 2-3 senedir hatta 4 senedir, 5 senedir birbirleriyle aynı takımda oynayan futbolcuların uyumu da daha kolay olduğu için bu oturmuş kadroyla birlikte iyi bir görüntü ortaya koymaya başladım. Tabii burada da yeni yönetimin de bir payı var tabii. O da yapmış olduğu transferlerle birlikte. Son olarak 2 tane daha oyuncu transfer etti. Galatasaray'dan Ahmet Kutucu ile Beşiktaş'tan stoper Tayyip renklerine kattı. Onlar da takımla birlikteler ve hazırlık maçlarında oynuyorlar. Rizespor yarın da Slovenya kampında 3. hazırlık maçı İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City ile yapacak. Ondan sonra da iki tane, üç tane daha hazırlık maçı oynadıktan sonra Rize'ye dönecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi Erzurum'da. Şimdi aynı şekilde Slovenya'da da bu devam

ediyor. Evet, hazırlık maçlarında alınan sonuçlar da tabii takımın özgüvenini kazanma açısından oldukça iyi bir duruma, pozisyona geldi. Buna bağlı olarak Başkan Ali Zeki Sarıhan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sanırım bir forvete, bir de

0: orta sahaya. Bir tane de alternatif olarak bir sol defansın sol tarafına 3 oyuncu daha transfer planlıyor. Bu için acele etmiyor. Premier Lig'den de bir dizisinde oyuncular var. Avrupa'dan da var. Bunlar da sanırım sonra kampın sonuna kadar veya da lig başlayana kadar bitirecek ve kadrosunu daha da güçlendirecek. Buna paralel olarak tabii yollarını ayırmış olduğu futbolcular da var. En son işte dün önceki gün yabancı oyuncularından Papa Nikolaou, evet. Yunan asıllı oyuncu. 2 sene Denizlispor'daydı. Onunla yollarını ayırdı. O da Polonya'ya transfer oldu. Tabi burada yabancı kontenjanın açılması açısından da o da oldukça iyi oldu Denizlispor'un kontenjan bakımından. Belki bir iki tane daha Slomberg kampını döndükten sonra yeniden bir kadro planlaması daha yapacak. Belki yerli yabancı 2-3 oyuncu dayalı da rol yollarını ayırabilir. Tabi burada Mithat Talazan'la bahsetmek istiyorum. Denizlispor'da 5 yıldır forma giyen, Pazarspor'dan gelen Mithat Pala, Trabzonspor'un listesinde. Trabzonspor gene birkaç gün önce bir teklif daha yaptı Rizespor'a. Mithat Pala'yı almak için hem para hem de takas futbolcu şey yaparak Rizespor yönetimi bunu düşünüyor. Sanırım Slovenya kampı döndükten sonra kamp, hem Trabzonspor döndükten sonra hem de Rizespor döndükten sonra bir daha görüşmeler olacak. Trabzonspor'un istemiş olduğu Mithat Pala konusunda artık transferi gerçekleşir bilmiyorum ama Rizespor 5 milyon euro civarında bir ücret istiyor Trabzonspor'dan. Ama Trabzonspor da bunu vermeye çok yanaşmadı şu ana kadar. Sadece takas yoluyla şey yapıyor. Sanırım hafta sonu kamp dönüşlerinden sonra bu konu bir daha görüşecekler. Ve Mithat Pala'nın transferi de netleşmiş olacak. Kalıp kalmayacağı veya da Trabzonspor'a transfer olmayacak.
1: Bu sezon için hedef ne olacak Rizespor'da sence?
0: Bence Rizespor birazcık da hedefini ileriye doğru taşıdı. Camia taraftar Avrupa kupalarına gitmeyi çok istiyor. Avrupa kupalarına gitmek için bir Rizespor'da önemli bir istek ve arzu var. Olur mu olmaz mı bunu ligdeki performansı gösterecek. Ama ben bu sene Rizespor'un lige iyi başladığı takdirde bu oturmuş kadrosuyla başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii futboldur bu. Futbolda ne zaman neyin olacağı belli olmuyor. Ama Rizespor bu sezon önümüzdeki sezon, geride kalan sezonun daha iyi bir performans göstererek ligi işte 7-8 sırada ve bir arada 5, ilk 5'in içerisinde bir Avrupa hedefini tutturabilen, çünkü yıllardır bir özlem var bizde şehrinde Avrupa kupalarına gitmek için, ama belki bu hedefi gerçekleştirir. Herkesin bu yönde bir beklentisi ve umudu var.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkıların için Alihan.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Başarılar diliyoruz Çaykur Rizespor'a da, sana da kolaylık.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle. Gazeteci arkadaşımız Alihan Teratar'la birlikteydik. Çaykur Rizespor'u konuştuk. Az sonra da sevgili dinleyicilerimiz, Süper Lig'de mücadele eden bölge takımlarımızdan Samsun Spor'la ilgili gelişmeleri alacağız. Bu kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Murat Sandıkçı olacak telefon hattımızda. Karmate Müzik grubu alıyor sırayı. Hemşinli diyor.

0: Şimdi de Samsunspor'u konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Samsunspor geçtiğimiz yıl Avrupa Kupalarında çok güzel noktalara taşıdı bizi ve ülke puanımızı yükseltti olabildiğince. Bakalım bu yıl neler yapacak? Yine göz dolduracak mı oyunuyla? Son bilgileri alıyoruz Türkiye Spor Yazarları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Murat Sandıkçı telefon attığımızda. Sayın Sandıkçı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Yine hedefler yükseltilmiş durumda olabildiğince. Samsunspor'da son bilgileri alalım. Kamp çalışmaları planlandığı gibi gidiyor mu efendim?
1: Evet, Samspor biliyorsunuz 6 Temmuz'da Samsun'da başladı yeni sezon hazırlıklarına. Samsun'da start verdi. 20 Temmuz'da da Hollanda kampı için Hollanda'ya gitti. Şu anda Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii Samspor'da aslında son günlerin en önemli gündem maddesi transfer. Tüm takımlarda olduğu gibi Samspor'un da birinci önceliği şu anda transfer. Ancak transfer kadar önemli olan bir başka konu daha var. Takımın elindeki önemli oyuncuların geleceği. Biliyorsunuz Drongelin'i Panathinaikos'a sattı Samspor. Sezon başında da Sapka sözleşmesi bitince Samspor'dan ayrılmıştı. Savunmanın iki önemli ismi, göbeğindeki iki isim Sapka ve Drongelen takımdan ayrıldı ve Samspor'un transferdeki en önemli önceliği stoper mevkii. Ama elinde Holse ve Ndiaye gibi ciddi tekniklerin geldiği diğer isimler de var. Yani Samspor hem iç transferde hem dış transferde çok hareketli günler geçiriyor. Bir yandan gidecek olan oyuncular, bir yandan gelecek olan oyuncular hareketli saatler, hareketli günler yaşıyor Samspor. Tabii bir de en önemli etken tabii ki federasyonun 10 artı 4 yabancı kuralı. Samspor'un elinde şu anda 13 yabancı bulunuyor. Yeni transfer yapılabilmesi için eldeki bazı oyuncuların çıkarılması gerekiyor, gönderilmesi gerekiyor. Böyle de bir süreci yaşıyor Samspor. Yani yeni sezon hazırlıkları sürerken bir yandan da kadro planlaması yapılıyor. Mevcut kadro önemli ölçüde korunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Samsun'da hareketli ama aynı zamanda kritik bir süreç yaşanıyor.
0: Takım fiziksel olarak ne durumda? Şu anda özellikle hazırlık maçları da oynanıyor bir yandan değil mi?
1: Evet, Samspor Hollanda kampında iki hazırlık maçı yaptı. Bir Fransız temsilcisi aynı zamanda Yüksel Yıldırım'ın da sahibi olduğu Dunkirk takımıyla 2-1 mağlup oldu Samspor Dunkirk'e. Bir de Belçika'nın Lavuyer takımıyla bir hazırlık maçı yaptı. O da 0-0 bitti. Hollanda kampında iki hazırlık maçı daha yapacak Samspor. Yani teknik direktör Thorsten Fink hem takımın önümüzdeki sezonki taktik ve saha içi performansı ile ilgili, dizilişi ile ilgili çalışmaları yaparken bir yandan da takıma fiziksel anlamda güç depoluyor. Dolayısıyla bir yandan hazırlık başları, hazırlık dönemi sürerken yönetim cephesinde de transfer çalışmaları devam ediyor.
0: Sizce bu süreçte eksik görülen yönler var mı Samsunspor için Sayın Sandıkçı?
1: Evet, aslında konuşmamın başında da ifade ettim. Samsun'un şu anda birinci önceliği stoper mevkii.
0: Evet.
1: Hem Sapka'nın hem de Drongelen'in takımdan ayrılmış olması bu bölgeyi daha öncelikli hale getirdi. Zaten Başkan Yüksel Yıldırım da basına verdiği demeçte iki stoper takviyesi yapacaklarını söyledi. Şu anda Samspor bu bölge için yoğunlaşmış durumda ama biraz önce de ifade ettiğim gibi 10 artı 4 kuralı transferde biraz gecikmeye neden oluyor. Çünkü elinizdeki mevcut kadrodan yabancı göndermeniz gerekiyor ki alan açılsın ve bu bölgeye

0: transferler yapılsın. Samspor elindeki işte Holse'ye Amerika'dan çok ciddi bir teklif var. Takımdan ayrılması söz konusu. Senegal milli takımıyla Dünya Kupası'ndan dönen Ndiaye, Şerif Ndiaye için teklifler geldi kulübe. Yönetim bunları değerlendiriyor. Bu iki oyuncunun ayrılması halinde Samspor özellikle stoper mevkine iki yabancı transferi yapmayı planlıyor.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Sayın Sandıkçı.
0: Rica ederim.
1: Başarılar diliyoruz Samsunspor'a. Size de kolaylık.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Türkiye Spor Yazarları Derneği Samsun Şubesi Başkanı Murat Sandıkçı'dan aldık Samsunspor'la ilgili yeni sözen hazırlıklarına dair bilgileri sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz Gülden Mutlu'nun sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor.

0: Aile hayatı. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Modern hayat karşısında geleneksel aile yapısını konuşacağız. Telefon attığımızda uzman psikolog ve aile danışmanı İknur Çolak var. Sayın Çolak, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum Özgül Hanım.
0: Evet, bugün modern hayat karşısında geleneksel aileyi konuşacağız. Modern hayatın getirdiği değişimler geleneksel aile yapısını nasıl etkilemiştir? Sizden dinleyelim.
1: Dinleyicilerimizle geçmişten bugüne bildiğimiz kadarıyla aile yapılarını gözümüzden önünden geçirelim. Dünden bugüne bir yolculuk olsun birlikte. Dinimizde aileler geçerken dünle bugün farklı. Hepimizde farklı şekilde olsa bile aynı olmadığını hissediyoruz. Ailenin yapısında, otorite ilişkilerinde ve bireylerin üstlendiği rollerde değişimler oldu. Özellikle geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş çok daha belirgin. Kentleşmede artış oldu, köyler ve nüfus azaldı, ailedeki çocuk sayısı azaldı. Artık çevremizde tek veya daha çok iki çocuklu aileleri görüyoruz. Doğurganlık hızı düştü, yaşlı nüfus oranı artmaya başladı. Kadınlar iş hayatında daha çok yer alınca evlerde iş bölümleri değişti. Boşanmalar da artmaya başladı. Boşanmalar artınca tek ebeveynli aileler de arttı. Yetişkin evlenmemiş çocuklar artık ayrı evlerde yaşamaya da başladı. Daha önce ailelerin iş bölümüyle ev içinde yaptıkları işleri artık ücretli yapanlar var. Burada bir değişimde sevindirici olan çocuklara verilen değer artmaya başladı. Özellikle araştırmalar kız çocuklarına verilen değerin arttığını gösteriyor. Bu sevindirici bizler için. Umarım bölgemizdeki kız çocukları bu durumu hissediyordur. En belirgin değişimlerden biri de otoritenin büyüklerde olduğu ataerkil aile yapısından çocuk erkil aile yapısına dönüşüm olması.
0: Evet, ataerkil aile yapısı ya da anaerkil aile yapısından daha önceki yıllarda hep bahsetmişizdir ama şimdi konuştuğumuz kavram çocuk erkil aile yapısı. Peki nedir ve ebeveyn otoritesini nasıl etkilemiştir?
1: Çocuk erkil aile yapısı geleneksel aile ve ebeveyn otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan çocuğun ailenin odak noktası haline geldiği ailedir. Bu yapıda çocuk yalnızca korunmaya muhtaç bir varlık değil, kararlardan söz sahibi, özel bir birey ve ailenin duygusal, kültürel ve ekonomik yatırım yaptığı bir proje gibidir. Çocuğun merkezde olduğu bu ailelerde geleneksel ebeveyn otoritesi etkisini kaybeder, ebeveyn çocuk arasındaki sınırlar belirsizleşir. Ebeveynler kurallar koymak ve otorite kurmak yerine çocuklarının istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak onları serbest bırakma eğilimi gösterirler. Çocukların karar alma süreçlerinde daha aktif olması, aile içi otoritenin demokratikleşmesi olarak ifade edilir aileler tarafından. Bu durum bazen kararların mantık yerine anlık duyguya göre verilmesine neden olabiliyor. Çocuktan da biz hani mantıklı kararlar vermesini bekleyemeyiz. Ailede etkin olan çocuk çünkü. Aşırı hoşgörülü ve disiplinsiz tutumlar çocukların toplumsal sınırları anlamasını da zorlaştırıyor. Ve ebeveyn otoritesine karşı gelme eğilimleri de kolaylaşıyor bu tip ailelerde. Ailede demokratikleşme olmuştur fakat

0: kesinlikle çalıştığı bir proje gibidir. Ebeveynler kendilerini çocukların yaşamını yöneten bir proje yöneticisi gibi görürler. Çocuğun akademik başarısı, sanat ve spor alanındaki yetkinlikleri ebeveynin kendi başarısının bir göstergesi ve toplumsal statü aracı olarak görülebilmektedir. Çocukluk sistemli bir yatırım süreci ve gelecek içinde bir risk yönetim aracı olarak görülebilmekte. Çocukluk için bu dönemde kullanılan farklı kavramlar da var. Modern ailelerde örneğin ortaya çıkan kavramlardan biri helikopter ebeveyn. Bu kavramları kısaca açıklayayım, zamanımızı aşmayalım. Helikopter ebeveyn, çocukların etrafında bir helikopter gibi sürekli dolaşan, onlara her an müdahale eden ve önlerindeki tüm engelleri bizzat kaldırmaya çalışan, aşırı korumacı olan ebeveyn tipidir. Genelde anneler için bu terim kullanılır. Bir de babalar için kullanılan terim postmodern babalıktır. Çocuk bakımına aktif katılan, duygusal olarak rahatça konuşulabilen ve ev içi sorumlulukları eşiyle paylaşan baba profilidir bu. Bir de süper kadın sendromu var. Bu kadınlar da iş hayatı, ev işleri ve çocuk bakımında hem mükemmel bir anne hem de başarılı bir kariyer kadını olma baskısını hisseden annelerdir. Başka terimler de var ama en çok kullanılan bunlar.
1: Evet. Peki Sayın Çolak, modern yaşamla geleneksel değerler arasında denge kurmak mümkün mü? Mümkünse nasıl olabilir?
0: Evet, mümkün bu. Modern yaşam ile geleneksel değerler arasında denge araştırılmış ve kaynaklarda zıtların ahenkli birliği yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Gelenek ve modernlik birbirini yok etmesi gereken kutuplar değil, bir bütünü tamamlayan parçalar olarak görülür bu modelde. Modern yaşamın getirdiği yeniliklerden yararlanılırken aynı zamanda aile içindeki değerler de korunur. Örneğin aile bireylerinin birlikte zaman geçirmesi, birbirine saygı göstermesi ve aile geleneklerini sürdürmesi bu dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Önemli olan değişime uyum sağlarken aile bağlarını güçlendiren değerleri de ihmal etmemektir. Gelenek bir toplumun kendi kalması ve tarihsel sürekliliğini koruması için önemli ve gereklidir. Değişim yani modernleşme ise gelişmesi için gereklidir. Değişmesi istenmeyen köklü gelenekler ilerlemeye engel olmamalı. Değişim de toplumun öz kimliğini bozmamalıdır. Denge kurmanın yolu geleneği olmayanın geleceğinin de olmayacağı gerçeğini kabul ederek eskiyle yeniyi bir çatışma yerine bir ilerleme olarak görmekten geçer.
1: Evet, Sayın Çolak, modern hayatın getirdiği yalnızlık üzerinde de biraz duralım. Yalnızlık karşısında aile hala bir sığınak mıdır?
0: Modern hayatın karmaşası, yalnızlık karşısında aile hala bir sığınaktır bizler için. Aile, duygusal derinliği, güven ortamı ve ilişkilerin samimiliğiyle kucaklar bizleri adeta. Modern toplumun belirsiz, rekabetçi yapısı içinde pek çok ortama girer ve bu ortamlarda farklı roller ediniriz. Rekabet güvensizliği de getirir. Sosyal çevre vardır ama güven eksiktir. Aile, okul, iş gibi başka hiçbir modern kurumun tam olarak sağlayamadığı sevgi, güven ve psikolojik tatmin ortamını sunar bize. Aile, bireyin her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu sevgi ve aidiyet duygusunun karşılandığı yerdir. İnsan doğası gereği yalnızlıktan kaçmak ister, yalnız olmak istemez ve dış dünyadaki hiçbir başarı ve sosyal ilişki ailenin sunduğu samimiyetin de yerini tutmaz. Özellikle hastalık, ölüm gibi sarsıcı anlarda bireyin kendisini güvenle yaslayabileceği, saf sevgiyi bulabileceği, fedakar olan anne, baba, kardeş, eşe duyduğu ihtiyaç aileyi vazgeçilmez kılmaya devam etmektedir.
1: Evet, günümüzde aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Peki günümüzde aile bağlarını güçlendirmek için neler yapabiliriz?
0: Aile bağlarını güçlendirmek için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde atılabilecek adımlar vardır. Biraz önce bahsettiğim gelenek ve modernlik arasındaki dengeyi korumak

0: önemlidir. Modern hayatın getirdiği değişen ebeveynlik rollerine de uyum sağlanmalıdır. Aile bireylerinin birlikte vakit geçirmeye özen göstermesi, ortak aktiviteler planlaması ve açık iletişim kurması aile bağlarını güçlendirebilir. Eşler birbirlerine karşı saygılı olmalı, sürekli eleştiri ve savunma yerine hoşgörülü ve uzlaşmacı bir dil benimsemeliler. Ayrıca aile geleneklerini sürdürmek, özel günleri birlikte kutlamak, aile sohbetleri yapmak ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar. Aile üyelerinin yalnızca televizyon izlemek gibi iletişimin olmadığı pasif eylemler yerine duygu ve düşünce paylaşımına imkan tanıyan ortak faaliyetlerde bulunması bağları derinleştirir. Geleneksel olan erkek kazanır, kadın bakar yerine ev işleri ve çocuk bakımının eşler arasında paylaşıldığı demokratik bir yapı aile içinde eşlerin tatminini artırır. Bu da dolaylı olarak boşanma riskini azaltır. Aile de birbirine daha güçlü bağlarla bağlanmış.
1: Sayın Çolak, yavaş yavaş söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ailelere modern hayatın zorluklarıyla baş etmek için neler önerirsiniz?
0: Modern hayatın getirdiği yalnızlıktan bahsettik. Artan boşanma oranları var. Rol çatışmaları oluyor ve evler dijital ekrana dönüştü. Birçok sorunlar oluştu aile içinde. Bunlara karşı neler yapılabilir? Önerebileceklerim kısaca şunlar olur. Aile modern hayatın getirdiği yoğunluğa rağmen birbirlerine zaman ayırabilmelidirler. Bu çok önemli. Sevgi, saygı ve anlayış gibi temel değerlerin korunması ise sağlıklı bir aile ortamının en önemli unsurlarından biri. Kuşaklar arasındaki fark çatışma değil, uzlaşma zemini olarak görülebilir. Farklılıklar bizi zenginleştirir çünkü. Bunu düşünerek uzlaşmaya geçebilirler. Ev içinde ve dışında iş bölümü yapılması, bu iş bölümü yapılırken de adil iş bölümü yapıldığının hissedilmesi önemli. Çünkü adil olmadığını düşününce evdeki kişiler huzursuz olur. Çocuğu proje olarak görmemeli. Her çocuk farklı özellik ve güzelliktedir. Sadece akademik başarıya önem verilmemesi ve bir çocuktan her şeyi mükemmel yapmasının beklenilmemeli. Yani bu konuda helikopter ebeveynlik yapılmamalı ve kendi sınırlarında ebeveynlerin bilmesi gerekir. Daha bilinçli olmalılar. Demokratik tutum çocuk merkezli ebeveynlik değildir. Çocuğun sınırlarını bilip sınırları içinde özgür olduğu ebeveynliktir. Sorunlar çözülmediğinde yardım almak aileyi zayıflatmaz, güçlendirir. Bunu da bilmeleri gerekir.
1: Evet, Sayın Çolak, çok teşekkür ederiz bu güzel söyleşi için.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog, aile danışmanı İlknur Çolak bizlerle oldu. Hayatın İçinden programı devam ediyor.

Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, sözlerini Mustafa Sevilen'in yazdığı kendi bestesiyle seslendi arşivimizden. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın. Şimdi de Şule Güleç söyleyecek. Beste Suat Sayın'a ait. Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz. Nihavend makamındaki eserle.

Kürdili Hicazkar makamında bir eserle Hasan Eylen bizlerle. Alaaddin Yavaşça'ya ait beste, sözler Şerafettin Aydınlığın. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Üniversite tercih döneminde adaylarımıza yön vermek için, yol gösterici bilgiler aktarmak için bağlantılarımız oluyor, söyleşilerimiz oluyor. Bugün durağımız Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Sevgili dinleyicilerimiz, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü tanıyacağız. Bölüm Başkanı Profesör Doktor İlyas Karasu telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, öncelikle şöyle bir genel bilgi alalım. Havacılık ve uzay mühendisliği özellikle kimler için doğru bir tercih olabilir?
2: Kimler için doğru bir tercih olabilir? Havacılık ve uzay aileleri seven, aşkla bağlı olan adaylar için en doğru tercihtir diyebiliriz. Ben şöyle diyorum, mühendislik bir sevgidir, havacılık aşktır. Aşkla bağlı olan, araştırmayı seven, güncel süreci takip eden ve çalışmayı seven arkadaşlar için oldukça uygun bir alandır havacılık uzay mühendisliği alanı.
1: Bölümümüzde öğrencilerimizi ilk yılda neler bekliyor hocam?
2: Şimdi ilk geldikleri zaman Samsun Üniversitesi Havacılık Uzay Mühendisliği bölümüne hazırlık eğitimi bekliyor. Öncelikle soruyoruz, İngilizcen yeterli seviyede mi, değil mi? İngilizcemiz yeterli seviyede değilse hazırlık sınıfını alıyoruz. Yeterli seviyede olduğunu düşünüyorsa öğrenci, hemen onu bir hazırlık muafiyet sınavı yapıyoruz. Çünkü bizde eğitim dili %30 İngilizce. Yani derslerimizin en az %30'u İngilizce verilmek zorunda. Özellikle mesleki, havacılık uzay mühendisliğini ilgilendiren dersleri İngilizce veriyoruz. O nedenle ilk olarak bekleyen şey İngilizce hazırlık sınıfı.
1: Evet. Teorik eğitimle uygulama dengesini nasıl sağlıyorsunuz hocam okulda?
2: Şimdi bu konuda yani birçok üniversiteye göre çok önde olduğumuzu düşünüyoruz. Şöyle, biz eğitimi verirken şöyle yapıyoruz. Çocuklara diyoruz ki siz teorik dersleri alıyorsunuz. Tamam, bu birçok yerde oluyor. Biz diyoruz ki siz kendinizi mesleğe hazırlamak için proje üretebilmeniz gerekiyor. Proje üretmeniz, fikrinizi projeye dönüştürmeniz, onu uygun bir şekilde araştırmanız, yazmanız ve sunmanız gerekiyor. Budur da özellikle rektör hocamızın desteğiyle, rektörlüğümüzün desteğiyle öğrencilerimize diyoruz ki TÜBİTAK'ın öğrencilere sunmuş olduğu projeler var. 22.09 mesela. Öğrenci araştırma projeleri. Bunlara biz Samsun Üniversitesi olarak öğrenci başına düşen proje anlamında Türkiye'de en ön sıradayız. Fakültemiz de üniversitenin en ön sıralarında. Diyoruz ki öğrencilerimize, arkadaş senin bir fikrin var mı? Var. Evet. Bunu o zaman şöyle yapalım. Senin almış olduğun teorik dersler, laboratuvar dersleri ya da diğer uygulamalı derslerle fikrini bir projeye dönüştürelim, sunalım ve burada bunu bir ürüne dönüştürmeye çalışalım. Bu süreçte sen mesleğe hazırlan. Öğrencilerimiz laboratuvara geçiyorlar ders saatleri dışında. Gidip deney yapabiliyorlar ya da simülasyon yapabiliyorlar. Aynı şekilde yine bu uygulamaya şey olarak Teknofest yarışmaları. Bu da bizim yine gurur kaynağımız. Çok fazla birinciliğimiz var. Özellikle roket yarışmalarında, İHA yarışmalarında. Arkadaşlar bunun için TÜBİTAK bize şimdi TÜBİTAK'la ortak bir milli teknoloji atölyesi kuruldu.

0: şu an bile 30'un üzerinde öğrenci orada çalışıyor. Öğrenciler almış olduğu teorik eğitimleri gidip Teknofest yarışmalarında uygulamaya döküyorlar. Projelerini geliştiriyorlar. Bazıları gidip roket yapıyor, bazıları İHA yapıyor, bazıları elektrikli araç yapıyor, bazıları bir şey yapmıyor, fikir geliştirip fikrini sunuyorlar. Böylelikle çocuklar kendilerini burada uygulama anlamında ciddi manada geliştiriyorlar ve bu konuda son derece ileride olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki teorik eğitimin yanı sıra çok havacılık ve uzay mühendisliğine yönelik çok güçlü bir laboratuvar altyapımız var. Rüzgar tünelleri, eğitim setleri, uçak bakım bölümüyle ortak kullandığımız uçak parçaları, uçaklar, öğrenciler sürekli burada gidip pratikte yapabiliyorlar. Deneysel mühendislik dersimiz var mesela. Burada gidip öğrenci aerodinamik dersinde aldığı bolca formül gördüğü şeyin ne olduğunu orada rahatlıkla test edebiliyor, deneyimleyebiliyor.
1: Staj imkanları da var değil mi öğrencilerimiz için?
0: Tabii.
1: Hangi kurumlarda daha ziyade yapabiliyorlar efendim?
0: Şimdi stajımız iki tane. Birincisine genel mühendislik. Yani öncelikle siz mühendis nedir bunu öğrenin. İşte bir makine mühendisi, imalat mühendisi, endüstri mühendisinin yanında bir çalışın diyoruz. İkincisi ise bizim alan mühendisliğimiz. Burada aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm firmalarda staj yapabiliyorlar. Tabii burada öğrenciler firmalar tarafından seçiliyor. İşte Baykar, daha sonra TUSAŞ, Roketsan, Aselsan, TEİ gibi firmalarda öğrencilerimiz gidip yaz döneminde stajlarını yapabiliyorlar. Stajdan ziyade bir de belli öğrencilerimiz, yine başarılı olan öğrencilerimiz firmaların yapmış olduğu mülakatlara girerek son dönemin, yani 8. dönemin 2 veya 3 gün aday mühendis olarak orada geçirebiliyorlar. Orada bir proje üzerinden kendi mühendisleriymiş gibi geçirebiliyorlar. Dahası 8. dönemi mesleki uygulama programı kapsamında 8. dönemin tamamını orada da geçirmelerine izin veriyoruz. Mesela TUSAŞ diyor ki biz bu öğrenciyi alıyoruz. Biz buradaki derslerin yerine sayarak öğrencileri orada işletmede mesleki eğitim programı kapsamında orada uygulama yaparak bizzat deneyimleyerek bunu yaşamasını sağlıyoruz. Döndüğünde bize bir sunum yapıyor ve onu başarı durumuna göre notunu veriyoruz ve uygulama yapmış olarak geliyor bize.
1: Savunma sanayi ve havacılık sektörüne yönelik iş olanakları olabildiğince güçlü sanıyorum, değil mi son yıllarda?
0: Son yıllarda oldukça güçlü. Özellikle milli projelerin hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte güçlü.
1: Bölüm mezunlarının en çok çalıştığı alanlar hangileri hocam?
0: Şu an İHA'lar üzerine tabii ki ülkemizin en önde olduğu sektörde özellikle Baykar, TUSAŞ gibi yerlerde İHA'lar üzerine. Savunma sanayi öncelikli planda. Daha sonra Türk Hava Yolları gibi sivil havacılık, uçak bakım sektörüne olan şey de ikinci planda diyebiliriz.
1: İlk sözlerinizin başında bir yabancı dil testinden geçiriliyor öğrenciler ilk yılda demiştiniz.
0: Evet.
1: Eğer eksikleri varsa tamamlıyoruz demiştiniz. Belli ki özellikle İngilizce değil mi? Meslekte ve bölümde çok önemli bir yere sahip olsa gerek. Neler söylersiniz yabancı dil eğitimine ilişkin?
0: Şimdi şöyle, tabii ki havacılığın yani evrensel dili İngilizce, ister savunma sanayinde çalışılsın, isterse bakım sektöründe çalışılsın fark etmiyor. İngilizce bizim için son derece önemli. Çünkü literatür İngilizce, kaynaklar İngilizce, yeri geldiğinde müşterileriniz İngilizce, ortak çalıştığı şey İngilizce dilini konuşan kişiler, bunlarla ortak iletişim sağlayabilmek için İngilizce bizim için son derece önemli. Dolayısıyla siz başta bir sormuştunuz, belki ben orayı atladım. İşte kime
1: Evet.
0: hitap ediyordu? İngilizceyi seven kişiler diye de eklemem gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: İngilizceden yabancı dille arasının iyi olması gerekiyor. Bu bir yani ön şart diyebilirim.
1: Evet. Yapay zeka ve insansız hava araçları alanındaki gelişmeler eğitimi ne yönde etkiliyor acaba Sayın Karasu?
0: Şimdi yapay zeka şöyle. Tabii önce biz hocalar olarak buna bir adapte olduk. Artık mesela biz örnek veriyorum, ben vermiş olduğum bir derste belki bir problemi çözmek 1 saat sürüyordu daha önceden. Öğrencilerimizle beraber oturup çözüyoruz bunu. Daha sonra yapay zekayla farklı çözüm yöntemleri bulabilir miyiz? Yani artık yapay zekaya karşı olan bir hoca veya bir üniversite değil, birlikte ne yapabiliriz? Bunu iyi yönde, etik ve doğru bir şekilde nasıl kullanabiliriz yapıyoruz. Bu bizi hızlandırıyor. Örnek veriyorum, çocuklara bir ödev veriyoruz. Çok farklı çözümler, çok farklı fikirler bize gelebiliyor. İnsansız hava araçlarına gelince artık zaten yani amaç hızlı bir İHA'larda insanı kullanmadan hızlı şekilde, ya doğrusu insanı uçağın içerisinde kullanmadan hızlı bir şekilde karar verip hızlı bir şekilde aksiyon almaktı. Yapay zeka bu süreci son derece hızlandırıyor. Yani artık sadece gündelik hayatta değil, teknolojinin vazgeçilmez bir parçası durumunda.

0: Şimdi tabii bir üniversitenin bir bölümünü tanıtırken aynı zamanda o üniversitenin sosyal, kültürel, sportif imkanlarından söz etmeden geçemeyiz Sayın Hocam. Ve tabii ki kütüphane zenginliği de çok çok önemli bir üniversitenin. Neler söylersiniz? Bu konularda güçlü bir yapıya sahiptir diyebilir miyiz üniversitemiz?
1: Yani şu anda yeteri kadar eserimiz mevcut ve üniversitemiz sürecini hala devam ediyor. Ancak isteyen tüm öğrencilerimize çalışma ortamları, kütüphaneler mevcut. Dijital kaynaklarımız son derece güçlü. Öğrencilerimizin çalışabilecekleri alanlar sadece kütüphaneler değil, işte Asmaltı denilen yer veyahut da gençlik merkezi gibi yerler öğrencilerin çalışması için her zaman hazırda bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz için farklı aktiviteler de yapılıyor kendilerini geliştirebilmeleri için.
0: O zaman biz açık bir davette bulunalım. Buyursun gelsinler. Sayısal puanla mı girebiliyorlar bu
1: Evet, sayısal puanla geliyorlar. İmkan olan herkesi bekliyoruz. Yani kesinlikle bizim üniversite Samsun Üniversitesi Ballıca kampüsünde tüm
0: bölüme?
1: öğrencileri bekliyoruz. O ortam yani müsaade ederseniz birkaç konuya değinmek
0: Lütfen
1: istiyorum
0: efendim.
1: burada. Şimdi bizim üniversitemiz aslında havacılık odaklı bir üniversite. Hostesinden mühendisine kadar aklınıza gelebilecek yani bir havacılık ekosisteminde aklınıza astronot dışında diyelim.
0: Pilot da yetiştiriyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki pilot yetiştiriyoruz. Pilot ücretli kurs ama pilotaj bölümümüz var. Henüz öğrenci almıyor YKS ile ama biz pilotaj kursları düzenliyoruz ve pilot yetiştiriyoruz. Kendimize ait uçabilen uçağımız, Samsun Üniversitesi'ne ait bir pist, Samsun Üniversitesi'ne ait onaylı bakım hangarı. Bunların hepsi mevcut. Öğrenciler, havacılığı seven öğrenciler geldiğinde tabii şaşırıyorlar. Çünkü hemen diplerine bir helikopter inebiliyor
0: Ne
1: veya
0: güzel.
1: bir uçağın iniş kalkışını yurda giderken görebiliyor. Dersin ortasında bir uçak motor test sesi gelebiliyor. Tabii bu ekosistem öğrenciyi son derece etkiliyor. Yani bu şekilde kampüs zaten Türkiye'de bir iki tane var. Yani bence en güçlüsü bizde diye düşünüyorum.
0: Cezbedici bir ortam tabii
1: Tabii
0: öğrencileri.
1: tabii özellikle
0: Baş
1: havacılık.
0: döndürücü bir hava var.
1: Tabii ki. Laboratuvarlarımız ve atölyelerimiz de son derece güçlü. İşte rüzgar tünellerimiz var. Ses üstü rüzgar tüneli
0: Ne
1: var.
0: güzel.
1: Ses hızının 1,8 katına kadar çıkabiliyor. Öğrencilerimiz burada bir takım deneylerini yapabiliyorlar. Daha önce bahsetmiş olduğum projelerini gerçekleştirebiliyorlar buralarda.
0: Evet hocam, gerçekten sıra dışı bir bölüm. Zaten üniversitemizi tanıyoruz. Samsun Üniversitesi son yıllarda göz kamaştırıcı çalışmalara imza atıyor. Ve güçlü de bir kadronuz var. Onun da altını çizmek ister misiniz eğitim kadronuzun?
1: Tabii ki. Şimdi hava ve uzay mühendisliği bölümü diğer mühendislere örnek veriyorum bir makine mühendisine veyahut da elektrik elektroniğine göre Anadolu'da daha yeni bir bölüm. Çok üniversitelerimize göre üniversitedeki ve bölümdeki hocamız çeşitlilik ve sayı bakımından oldukça yeterli. Yani bir alana odaklanma yok bizde. Havacılık ve uzay mühendisliği alanında doktora yapmış hocalarımız mevcut. Farklı alanlardan bu konularda çalışan hocalarımız mevcut. Fazlasıyla eğitimi verebiliyoruz. Hem lisans eğitimi hem lisans eğitimi konusunda hocalarımızın sayısı ve çeşitliliği yeterlidir.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Sayın Karasu.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kaç öğrenci alacaksınız efendim bu yıl?
1: Bu yıl 50 artı 2.
0: 50 artı 2 öğrenci alacaksınız. Onlara da başarılar diliyoruz tüm öğrencilerinizle
1: Evet,
0: birlikte. Kolaylık
1: başarılar
0: diliyorum
1: diliyorum.
0: çalışmalarınızda
1: Ben
0: da.
1: de iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İlyas Karasu'dan bölümünü tanıtmasını rica ettik. Ayrıntılı bilgiler aldık. Tercih sizin değerli adaylar. Saatimiz 12.41. Beraberliğimiz sürüyor. Trabzon Radyosu'ndasınız.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Özhan Eren'i dinledik. Kara Tren. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Hayatın İçinden programının daha sonuna geldik. Elif Sefer Bey hazırlamıştı sizler için programımızı. Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Son şarkımızı Tarkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Genç gazeteciler Ümitcan Yılmaz, Ayşenur Batman, Muammer Özdemir, Ezgi Alp ve Emir Önel'le tüm sevenlerine armağan ediyoruz bu güzel şarkıyı da. Yeniden birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün cuma. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Şimdi ayrıntılar. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Yasal düzenleme kapsamında yürütülen temaslar ve atılacak adımlar MYK'de ele alınacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan diğer düzenlemelerdeki son durum konuşulacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti tanıtım ve medya başkanlığının sunumu eşliğinde 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Yok kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Şimdi gözler yeni kararlarda kimler CHP'de kalacak, kimlerle yollar ayrılacak. CHP Genel Merkezi'nde bu sorunun yanıtı arandı. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takvimi de netleşti. Yoğun bir gündemle çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Türkiye, dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana terörizmi öven ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen

6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesaplardan 3.679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

ise dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. LGS tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Öğrenciler tercihlerini saat 17'ye kadar yapabilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayımlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar arttırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti. Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. ...28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, denildi. Aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelede yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile dijital reklamcılıktan sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar uygulanacak. Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemi kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanacak. Sosyal medya etkileyicileri de reklam içerikli paylaşımlarında reklam veya tanıtım ibaresini kullanmak zorunda olacak. İndirimli satış reklamlarındaysa İndirim öncesi fiyat olarak son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Bu rakam üzeri çizilerek belirtilecek. Yapay zeka ile oluşturulan dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Gerçek kişilerin yapay zeka ile oluşturulan dijital kopyalarının ürün tavsiye ettiği izlenimi veren reklamlara izin verilmeyecek.
çevresel beyan içeren reklamlarda, çevre dostu gibi ifadelerde bilimsel belge olmadan kullanılıyor.

kullanılamayacak. Bakanlık yeni düzenlemelerle tüketici haklarının korunmasını ve piyasalarda daha şeffaf bir reklam anlayışının oluşturulmasını hedefliyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşıyla Afrika boynuzundaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alınacak. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni adımların atılması da gündemde. Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlar ve Türk firmalarının ülkenin yeniden imarına sağlayabileceği katkılar müzakere edilecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da adada çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Dışişleri Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs adasına yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı, kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD mutabakat zaptının bütün maddelerini ihlal etti, biz de taahhütlerimizi yerine getirmeyi durdurduk, dedi. Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değişmediğini, İran tarafından kapalı tutulduğunu vurguladı. Hafta sonu Umman'la Boğaz'ın yönetimine ilişkin yapılan görüşmelerin ABD ile ilgisi bulunmadığını belirtti, olumlu geçtiği bilgisini paylaştı. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Sahadaki gerilim deniz hattına da taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Rus filolarını etkilemeye yönelik girişimleri korsanlık olarak nitelendirdi. Batı ülkeleri, yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığı iddia edilen Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te operasyonlar düzenlemişti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Bak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün cuma. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştiriliyor.

0: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Trabzon 26, İstanbul 29, İzmir ve Iğdır 36, Edirne ve Hakkari 35, Sakarya 32, Uşak 30, Aydın ve Batman 39, Antalya 37, Kayseri ve Tokat 28, Mersin 34, Artvin 23, Sivas ve Samsun 27, Malatya 33 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale, Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın ilk günündeyiz. 27 Temmuz Pazartesi bugün. Saat 13.25. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün iki telefon konuğumuz var sevgili dinleyenler. İki eğitimci konuğumuz var ve iki önemli konudan bahsedeceğiz. İlki Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım olacak. Programımızın ilk konuğu Filiz Yıldırım'la Dikkat Kampı'ndan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki birçoğumuzun zaten dikkati dağınık. Çocuklarda bu dijital çağda dikkat dağınıklığı daha da artmaya başladı. Dikkatlerini toparlayamayabiliyorlar, odaklanma süresi kısalabiliyor. Ders çalışma ödevi yapma konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor tüm öğrenciler ve dolayısıyla veliler de. İşte bu durumlarda acaba neler yapılabilir ve Dikkat Kampı bu açıdan nasıl etkiye sahip? Filiz Yıldırım'la bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Sonrasında köy olimpiyatlarının mimarı başarılı bir öğretmen konuğumuz olacak. Anadolu'da öğretmenlik yaparken sadece öğrencilerinin değil tüm köy halkının hayatına güzel dokunuşlarla yön veren, kendi başarı hikayesini yazan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı bizimle birlikte olacak. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Sporla bir köyün kaderini nasıl değiştirmiş, 14 farklı bir branşta 120 lisanslı sporcuyu nasıl yetiştirmiş, şimdi neler yapıyor? Hepsini konuşacağız, başarılarından bahsedeceğiz. Denizli Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı da programımızın ikinci kısmında bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba Filiz Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Feyza Hanım. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Başta da söylediğim gibi dikkat dağınıklığı, odaklanamama sorunu vesaire bunlar gün geçtikçe daha da artıyor ne yazık ki. Kitap okumadığından şikayet ediyor veliler çocuklarının. Ödev yapma konusunda sürekli bir hadiler var ki hadi ile ilgili konuşacağız zaten sizinle. Sizin de bu konuda söyledikleriniz var. Ve bu noktada belki de dikkat kampı devreye girebilir. Öncelikle şunu soralım size, dikkat kampı deyince biz ne anlamalıyız? Ne zaman kuruldu bu kamp? Nasıl devam ediyor süreç?
1: Dikkat kampı yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Ben 30 yıllık eğitimciyim Feyza Hanım. Evet. Çok çeşitli kurumlarda, çok farklı yaş gruplarıyla, çocuklarla çalıştım. Ve bu süreçte hep şunu gözlemledim. Ne kadar iyi eğitimler, dersler planlasak da eğer çocuğun odaklanması zayıfsa, evet, kendini vererek dersi dinleyemiyorsa, orada verilen o müthiş eğitim programlarının da

0: çok etkisini göremediğimizi fark ettim. O yüzden bu alana yöneldim. Çocuklarda zeka ve dikkat gelişimi ile ilgili uzun zamandır çalışıyorum. Dikkat kampını 3 yıl önce kurdum ve aktif olarak hem çocuklara hem ailelere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum.
1: Şahane. Bu eğitimler online değil mi?
0: Online yapıyoruz çünkü Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından, Amerika'da, Meksika'da, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarıyla çok kolay erişebiliyoruz bu şekilde. O yüzden merkezimiz İstanbul'da, ancak Türkiye'nin dediğim gibi dünyanın her yerinden öğrencilerimiz var.
1: Nasıl bir süreç işliyor bu eğitimler, kaç gün sürüyor, nasıl ilerliyorlar?
0: 11 derslik bir programımız var çocuklarla.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra anne babalarla iki kez oturum yapıyoruz. Hatta çocuklarla tanışmadan önce ilk oturumumuzu anne babalarla yapıyoruz. Dikkat kampının bu kadar başarılı olmasının sebebi Feyza'nın, biz programın içine anne babayı da dahil ediyoruz. Çünkü ben 30 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Sadece çocukla çalışarak, çocuğu psikoloğa götürerek, çocuğa eğitim aldırarak bir yere varmak mümkün değil. Çünkü başarı bir takım işi. İyi çocuk yetiştirmek, çocuğun hayatta başarılı bir noktaya gelmesi için anne babanın da o takımın içinde olması gerekiyor. Ve biz uzmanların anne babayı da bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden dikkat kampının iki oturumu sadece anne babalarla ve diğer çocuklarla yapılan 11 derslik programa da anne babalar da katılıyor. Biz dersleri hep birlikte yapıyoruz.
1: Bütün derslerde anne babalar var, öyle mi?
0: Evet, evet, aynen öyle.
1: Aa, o da ilginçmiş gerçekten. Bu durumda onların da mutlaka o vakitte orada olması gerekiyor. Neler yapıldığını görüyorlar. Yani çocuk orada açtı online eğitimi ve belki bakmıyor. Öyle bir durum da söz konusu olmayacak.
0: Yok,
1: bu durumda.
0: Yok, öyle bir durum değil. Çok kontrollü, çok kompakt ve çok verimli bir 60 dakika yapıyoruz her seferinde. Bazen annesi oturuyor bazı çocukların yanında. Bazı çocukların yanında sadece babası. Bazılarında hem anne hem baba yanlarına alarak çocuklarını birlikte katılıyorlar. Ben anne baba birlikte katılımı eğer mümkünse çok önemsiyorum. Çünkü biz dikkat kampında evet dikkati iyileştiriyoruz. Çok etkili ön beyin egzersizleriyle dikkati iyileşiyor çocuğun. Ancak sadece bununla bitmiyor. Yani dikkati çok iyi olabilir ama çocuk ders çalışmayabilir.
1: Tabii.
0: Yani bu şey gibi, hızlı okuma kursuna gidersiniz, çocuk dakikada bir kelime okur ama hiç kitap okumaz. Evet. Bunun gibi ben dikkat kampı eğitimini aldım yurt dışı kaynaklı bir eğitim programında. Ancak sadece onu yapmıyorum. Yani üzerine bir ders çalışma programı geliştirdim. Süre tutarak yerinden kalkmadan. Sonra bunun üzerine o ders çalışma programının içinde nasıl ders çalışacaklarını öğretiyorum. Yani bir konuyu ele alıp o konuyu çalışıp yazarak, özellikle yani defter kalem kullanarak eski usul.
1: Yok, şu an defter kalem kullanan çocuk mu var?
0: Evet.
1: Onlar ne mümkün olsa hiç kullanmayacaklar gerçekten.
0: Evet, evet. Ben bunu ilk anlattığımda çocuklara böyle bir yüzleri, suratları değişiyor hocam yani diye.
1: Evet.
0: Ama onları anlatıyorum. Yani ben her şeyi önce dikkat kampında dersleri ben veriyorum. İlk yaptığım şey Beyza'nın çocuklarla bağ kurmak.
1: Evet.
0: Yani önce evet ben sizi görüyorum, sıkıntınızı anlıyorum. Ders çalışmak gerçekten çok sıkıntılı bir iş. Okulda o kadar ders üst üste, bütün gün çok yoruluyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunları hep paylaşıyorum çocuklarla. Ve çocuklar şey diyorlar, yani küçüğünden büyüğüne, lise öğrencisi dahil annelerine şunu söylüyorlar. Dersten sonra ben annelerden duyuyorum. İşte bir hoca beni anladı. Sonunda bir öğretmen.
1: Evet, bu da çok önemli.
0: Evet. Evet, bu bağı kurduktan sonra evet çok zor, sınav sistemi zor, çok eleyici, seçici sınavlar, ulusal sınavlar var, LGS gibi, YKS gibi, hiç kolay değil. Önce onu anlıyorum, çocukları anlaşıldığını hissediyor çocuklar. Sonra diyorum ki bizim sistemi değiştirme şansımız yok, bu ülkede yaşıyoruz, bu eğitim sisteminde eğitim alıyorsunuz. Bunun için de kısa süreli, az çalışarak ama çok odaklı çalışarak çok şey başarabilirsiniz. Sonra da zamanınız size kalır. Aslında bir çeşit zaman yönetimi de öğretiyorum
1: çok
0: çocuklara.
1: Zaman
0: çünkü
1: yönetimi.
0: Anneler hep şunu söylerler bana. Hocam benimki çalışıyor ama şöyle çalışıyor. Yani derse oturuyor, hadi hadi dedikten sonra derse oturuyor. 5

0: dakika sonra işte tuvalete
1: tekrar
0: geliyor, tuvalete
1: kalkmış
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Kalkıyor, tekrar karnım oturtuyorum. 5 dakika bakıyor, bakmıyor. Sonra karnı acıkıyor, ayağa kalkıyor. Kalemini düşürüyor, silgisini kaybediyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani böyle gece yatana kadar ödev yapma, ders çalışma süreçleri. Hem çocuk çok yıpranıyor, hem anne baba.
1: Kesinlikle.
0: Ben orada kısa sürede süre tutarak çok kompakt bir ders çalışmayı öğretiyorum aslında. Tabii bunu öğretmem için önce dikkatini, odaklanmasını iyileştirmem
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Önce onu yapıp sonra ders çalışmayı öğretiyorum ve çocuklar şunu söylüyorlar bana. Ders çalışma yöntemini uygulamaya başladıklarında yaklaşık böyle 5. 6. dersten itibaren oluyor bu. Çok kısa sürede yapıyoruz bunu. 10 gün, yani dikkat kamlı başlıyor çocuklar, 10 gün sonra bu bahsettiğim kompakt ders çalışmayı yapmaya başlıyorlar ve çocuklar bana şey diyor derste: hocam çok şaşırdım, o kadar kısa sürede bitirdim ki ödevlerimi, işlerimi, bütün vakit bana kaldı. Bunun tadını da yaşayınca çocuk, bir de başarabildiğini, yapabildiğini görünce, tabii bu aynı zamanda psikolojik de bir süreç. Yani çocuğun o kendine özgüveni geliyor, yapamam diyen çocuklar tabii. Ben yapabiliyorum diyor. Yani bir konudan full çekiyor bir çocuk. Bir ayın içinde. Bir ayda oluyor bunlar.
1: Onun için de ne kadar büyük bir aslında başarı ve sonuç bu. Demek ki bu eğitimi aldım ve sonucunu gördüm. Ne kadar güzel bir şey.
0: Evet, evet. Yapabildiğini görünce inanın şeyleri bırakanlar, özel dersleri bırakanlar, anne ben zaten yapabiliyorum, ben kendim öğrenebiliyorum artık. İşte bu online bir sürü ders, işte çok ders yükü var çocukların. Hani okuldan çıkıyorlar, dershane, online ders, özel ders, eve gelen hocalar, o kadar böyle bir baskı altındalar ki. Ama dikkat kampında şunu görüyorlar: ben kendim odaklı bir şekilde çalışarak bir konudan full çekebiliyorum, bütün soruları doğru yapabiliyorum, o zaman bütün bu hengameye gerek yok. Ben evet, kendim bunu yapabilirim. Bu duygu çok iyi geliyor çocuğa. Kesinlikle. Da aileye de.
1: Yaş olarak hocam hangi yaştan itibaren, kaç yaşa kadar, nasıl yaşla ilgili durum?
0: İlkokul 3. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar, hatta liseden mezun olmuş ama üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış çocuklar da geliyor. Hepsi kendi yaşı ölçüsünde. Şimdi dikkat kampındaki dikkat egzersizleri her çocuk için aynı. Hatta yetişkinlere de veriyorum. Yetişkinler için de aynı. Egzersizler aynı. Herkes aynı şey yapıyor ama ölçme değerlendirmesi farklı. Yani ilkokul 3. sınıftaki bir çocuğun o egzersizde yapmasını beklediğim skor farklı. Lise sondaki bir öğrencinin skoru farklı. Ben dikkat kampı biterken her çocuğa ayrı ayrı geri bildirim veriyorum. Yani yaşını da göz önünde bulundurarak, yüzde kaç dikkatle başladı bize, yüzde kaç dikkatle tamamladı, bu çocuğun eğitim hayatında başarılı olması için aslında neye ihtiyacı var. Yani bazen şunu görüyorum: çocuğun dikkati iyi, dikkatte hiçbir problem yok ama ders çalışma sistemini bilmiyor.
1: Tabii.
0: Ailede, evde sınırlar, kurallar çok net konmamış. O yüzden de çocuk böyle dağınık. Ben onu şeye benzetiyorum Feyza Hanım. Hani böyle bir suyu masaya dökersiniz, su dağılır ya böyle.
1: Evet.
0: Çocuklar böyle dağınık, kayboluyorlar. Biz dikkat kampında aileyle beraber o suyu alıp bir bardağa koyuyoruz. Yani bir çerçeve koyuyoruz ve çok rahat lıkır lıkır içilebilen bir hayata dönüşüyor.
1: Şahane. Hayatları. Bu bireysel mi bu arada bu dersler, yoksa toplu olarak mı, online bir
0: toplu
1: eğitim
0: olarak oluyor? Toplu olarak yapıyoruz. Grup halinde yapıyoruz ama her çocuğun yanında kendi ebeveyni oturduğu için çok kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor dersler. Ve sonunda, yani grup halinde yaptığımız derslerin sonunda bireysel değerlendirme aldıkları için aslında bireysel bir gelişim raporu çıkıyor ortaya. Ama dersleri grup halinde yapıyoruz.
1: Bu bireysel değerlendirme orada herkesin içinde değil tabii ki. Çocuğa
0: tabii
1: özel
0: ki
1: olarak yapılıyor
0: tabii
1: değil
0: ki
1: mi?
0: Tabii ki. Ben notlarımı alıyorum derslerde. Bütün egzersiz sonuçlarını not alıyorum. Her bir çocuk için ayrı bir dosya tutuyorum. Dersler bittikten sonra anneye özel ses mesajları bırakıyorum. Her çocuğun annesine babasına ayrı ayrı yapıyorum bunu.
1: Evet, o da çok güzel gerçekten. Bireysel bir değerlendirme var. Nasıl ulaşabilirler size hocam?
0: Bizim Instagram sayfamız var, web sitemiz var, filizyıldırım.com web sitemiz, dikkatkampı.com yine web sitemizden, oradan ulaşabilirler. Filiz Yıldırım Official benim Instagram hesabım, oradan ulaşabilirler. Dijitalde çok fazla ayak izimiz var, ulaşmak mümkün.
1: Evet, iletişim numaralı.

0: internet adresinden, yine dediğiniz gibi sosyal medya mecralarından ulaşabilirler. Hadi demekten kurtulup zamanı onların yönetmesini sanırım sağlayabilirler.
1: Evet. Evet, aynen öyle.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız
1: için. Rica ederim Feyza Hanım. Çok teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. İkinci konuğumuz da söylediğim gibi bir eğitimci. Denizli Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız Suat Bey?
1: İyiyim, sizleri sormalı, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz, sağolunuz. Sizin de gerçekten çok başarılı bir eğitim hayatınız var. Ve bunun yanında hakikaten bir köyün de çehresini değiştiriyorsunuz değil mi? Nasıl başladı sizin hikayeniz?
1: Evet, 2016 yılında, aslında başlamı değil de biraz şanslıyım. Çünkü çok iyi bir öğrenci grubuna, çok iyi bir veli grubuna denk geldim. Yani 2016 yılında Adıyaman'da görev yaptığım sürede failim dolayısıyla Eylül ayında Denizli'nin Güney ilçesinin Eziler kasabasında göreve başladım.
0: Evet.
1: Göreve başladığım yerde biraz spor açısından olumsuz bir durumla karşılaştım. Nasıl? 1939 yılından beri aralıksız eğitim veren bir kurum ve hayatında hiçbir şekilde resmi sporla tanışmamış öğrenciler.
0: Evet.
1: Bu durum aslında biraz o zaman için gözümü korkutmuştu. Ama üniversite yıllarında hayalini kurduğum böyle sporla bir köyün, bir yaşam yerinin kaderini değiştirmenin tam fırsatıydı aslında benim için. 2016 yılında zorluklar içerisinde, malzeme yokluğu, saha, antrenman yapabileceğiniz yer yok. Bu yokluklarla, bu sıkıntılarla, problemlerle başladık ama sonu mükemmel bir yere geldi.
0: Ne güzel değil mi? Hatta bir ödülünüz de var. Sabancı Vakfı'nın topluma örnek olan isimlerin ön plana çıkarıldığı Fark Yaratanlar programının 12. sezon, yani 2021 yılı fark yaratan isimlerinden biri olarak seçildiniz. Çünkü gerçekten fark yarattınız.
1: Evet, 2021 yılında Sabancı Vakfı sağ olsun bu şekilde bir ödül vermişti ve daha sonra Sabancı Vakfı'nın gerçekten ondan hiçbir zaman hakkını yemem mükemmel desteğiyle beraber onların vizyonuyla birlikte harika işler yaptık. Yani gerçekten şu anda benim hayal edemeyeceğim işleri yaptık köyde, köy yerinde. Yani şu ana kadar 80 yıldır, 90 yıldır spor eli değmemiş, sporla hiç tanışmamış bir köyde 120 çocuğun 4 yıl içerisinde tamamını aktif lisanslı sporcu hale getirdik.
0: Şahane. Yani sadece tamam, çocuklara spor yaptırın, bir işte top alayım, malzeme alayım, yapsınlar demediniz. Lisanslı sporcu yetiştirdiniz.
1: Evet, yani lisanslı sporcu yetiştirdik. Aslında bizim bu hikayemizi biraz böyle görünür kılan, hikayemizin duyulmasını sağlayan, Sabancı Vakfı'nda fark yaratan, seçilmemi sağlayan Esmen biraz daha böyle aslında hikaye kendi kendini yazdı. Nasıl? Çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Tabii ilk zamanlar veliler sporu göndermiyor karşı. Neden? Çünkü 80 yıldır bir alışkanlık var. Biz bunu, yani 80 yıldır hiç hayatta spor olmayan çocukları alıp hadi bakalım hemen spor kulübü kuracağız, maçlara götüreceğiz. Bu tabii ki kolay olmayacak. Yani çünkü süre gelen bir alışkanlık var. Bunları değiştirmek çok zor.
0: Hele ki kız çocuklar için değil mi?
1: Tabii ki tek tek ailelerin tarlalarına ziyarete gittik, evlerine ziyarete gittik. Yani antrenmana gelebilsinler diye çok mücadele verdik. Bu mücadelenin sonunda da 4. yılımızda artık çocuklar çok rahat bir şekilde spor yapar hale geldiler. Kulüp kurduk, müsabakalara gittik, dereceler kazandılar. Türkiye şampiyonlukları, milli takım davetleri derken veliye bir baktı 4 yılın sonunda, kendi çocuğundaki değişimi gördü. Ondan sonra artık dedi ki evet dedi, ya bizim çocuğumuz gerçekten spor yapmalı. Çünkü kendi çocuğundaki olumlu gelişmeyi, değişmeyi bizzat şahit olduğu için sporun ne kadar faydalı olduğunu gördüler, anladılar. Ondan sonra işlerimiz biraz daha

0: Vay
1: Değil mi? En zoru zihniyet değişimi aslında.
0: Kesinlikle yani. Bir de dediğim gibi yani sonuçta şehir merkezi değil. Yani tabii. Denizli'nin 80-90 kilometre uzağında Güney ilçesinin 800 nüfuslu bir Eziler kasabası. Yani o insanlara da hak vermek lazım. 80-85 yıldır süregelen bir alışkanlıkları var. Yani bu ön yargıları yıkmak da gerçekten kolay değil ama dediğim gibi 4. yılın sonunda o kadar güzel bir hale geldi ki çok böyle keyif veren. O zorluklar artık böyle hani bilerek keyifle anlattığımız anılar haline dönüştü.
1: Şimdi bu arada bu sporlar bayağı da çeşitli. Rugby, beyzbol, tenis, korfbol, handball, yani bazılarını bizim bile duymadığımız belki sporlar var. Bir yandan değişik sporlarla da ilgilenmelerini sağlıyorsunuz değil mi? Aslında onları öğrenmeleri bile çok büyük başarı.
0: Evet, çünkü şöyle, köyde ilk bu işe spor, çocuklara spor alışkanlığını nasıl kazandırabilirim? Bunlara hem aidiyet duygusu kazandıracağım hem de yetenekleri ölçüsünde başarılı olabilecekleri branşları seçmem gerekiyordu. Ben bunları yaparken biraz daha futbol, voleybol, basketbolun dışına çıkmaya çalıştım. Neden? Çünkü toplam ilkokul, ortaokul, tüm öğrenci, 120 öğrencinin olduğu bir okul düşünün. Yani evet. 120 öğrencinin olduğu bir okulda futbol, basketbol, voleybolda böyle çok fazla ses getirip çok fazla başarı yakalayabileceğimiz branş değil bunlar.
1: Bir de hepsi aynı sporu belki o kadar büyük bir başarıyla yapamayacak. Hepsinin yetenek alanı farklı.
0: Tabii ki. Zaten bizim amacımız aslında buydu. Ben yaklaşık 14 farklı branşı denedim çocuklarda. Çünkü yani her branşta başarılı olamıyorlar. Hem yetenekler ölçüsünde başarılı olmaları lazım. Hem de o branşla ilgili çocuklarla aidiyet duygusu oluşturup köyde bir spor kültürü oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden deneye deneye branşlarımızı böyle hangi branşlarda var. Hokey ve krikette çok başarılı oldular. Kulüp kurduk, müsabakalara katıldık, Türkiye şampiyonalarına gittik, milli takım kapıları açıldı.
1: Çocuklara. Ne kadar güzel, evet.
0: Yani bu şekilde biz çocuklarla beraber başladığımızda bir işe dedim ya, bu hikaye aslında biraz kendi kendini görünür kılmasını sağlayan hikayenin kendi kendine yazmasıydı. Nasıl? Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Halı sahada çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Hokey antrenmanı. Hatta Antep'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bir Antep ya da Osmaniye'ye gidecektik.
1: Evet.
0: Kenardan veliler bizde biliyorsunuz şeydir yani, biz kenarda susamayız. Yani ülke olarak böyle işte müsabakalarda hangi branş olursa olsun mutlaka bir yorum yaparız. Kenardan çocukların oynamasıyla alakalı velilerimiz yorum yapıyordu. Dedim ki bu iş böyle olmaz dedim. Madem dedim konuşacaksınız kenardan dedim. Çocuklara dedim ki çıkın dışarıya. Velilere dedim ki siz girin içeriye, siz oynayın bakalım.
1: Biraz ne güzel olmuş.
0: Dedim ya bu hikaye biraz evet. Kendi kendini yazdı yani. Hikaye
1: ne oldu onlar girince bakalım. Devreye?
0: Sonra onlar içeri girince dedim ki neden sadece çocuklara yaptırıyorum ki bunu? Dedim ben velilere de sporla buluşturayım. Veliler de sonuçta hayatlarında hiçbir şekilde resmi müsabakalarla buluşmamışlar. Hayatlarında hiç spor yapmamışlar. Biz bu çocukların hayatlarını değiştiriyoruz. Evet. Ama velilerin de hayatını değiştirebiliriz. Derken bir ışık yandı. Sonra işte bu köyde herkes sporcu projesi ortaya çıktı.
1: Vallahi şahane. Şimdi sizin sosyal medya hesabınızda da gördüm. Bir 71 yaşındaki bir teyze hokey oynuyor.
0: Tabii. Çok, yani
1: çok güzel.
0: Ki...
1: Gerçekten. Yani o görüntü bile böyle. Gözünüze canlanmıştır. Şahane bir görüntü. Evet. Yani,
0: Türkiye'nin ilk veteran hokey turnuvasını yaptık. Dediğim gibi 70 yaşında, 75 yaşında teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz sağ olsun böyle geldiler. Hokey müsabakasına ellerini stikleri alıp fanlarıyla beraber resmi müsabakaya çıktılar Eziler köyünde.
1: Peki nasıl mesela, sonra ne dediler size? Yok oğlum bize göre değilmiş ya da ne kadar güzelmiş biz devam edeceğiz gibi, nasıl dönüşler oldu size?
0: Tabii bu olay daha sonra biz büyüdü, hokeyle başladık bu işe. Sonra dedik ki yani veliler dedi ki biz de maçlara gitmek istiyoruz şehir dışına. Şimdi çocukları Kocaeli'ye gidiyor, Osmaniye'ye gidiyor, Antep'e gidiyor, Konya'ya gidiyor.
1: Bizim neyimiz eksik dediler. Evet.
0: Dedi ki biz de gideceğiz. Dedim ki Türkiye'de böyle bir takım yok. Türkiye'de dedim veteran hokey takımı olsa Antep, Urfa geri fark etmez dedim. Türkiye'nin neresi olursa olsun gidelim ama sizin oynayabileceğiniz dedim bir rakip yok dedim. Ya bu turnuva Türkiye'de dedim ilk defa yapılıyor. Keşke dedi bizim zamanımızda da dedi öğrenci olduğumuz zamanlarda veya küçük olduğumuz işte spor yapabileceğimiz dönemlerde de biz bu branşlarla tanışsaydık, müsabakalara giderdik diye. Ve gerçekten bu branşların içerisinde çok başarılı olan velilerimiz de var. Yani küçük yaşta eğer bu branşlarla tanışmış olsaydı bence milli takım çok rahat görebilecek çok velimiz vardı.
1: Ya nasıl işte keşfedilmemiş yeteneklerle dolu aslında ülkemiz. Ama en azından böyle tabii ki bir profesyonel sporcu olmayacak ama hayatının bir döneminde bunu yapmış ve devam ettirecek. Bunu keyifle yapacak ve onun psikolojisine, onun fizyolojisine çok iyi gelecek bir şey keşfetmişsiniz. Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle bu baktık ki bize çok iyi.

0: iyi seviyor, mükemmel böyle aileler dedi ki aidiyet duygusunu artırınca çocuklardaki spor olgusu çok daha başka bir yere geldi. Aile artık böyle mesela önceden hocam tarlaya gelsin çalışsın bize yardım etsin diyordu ilk başladığım zamanlarda. Antrenmana gideceğiz, biz dedi tarlaya gideceğiz, çalışmamız lazım falan. Olay öyle bir hale geldi ki şimdi çocuk tarlaya gidecek ve antrenmanın var diyor. Sen şimdi tarlada yorulursan diyor antrenmanda verimli olamazsın.
1: Ay
0: diyor.
1: Ne
0: Çünkü
1: kadar
0: gerçekten
1: güzel.
0: gördü o abi yaşadı.
1: Ne kadar güzel gerçekten. Tam bir ailece konusu. Evet, şu an konuştuğumuz anne baba çocuk işte dede nine hepsi bir arada spor yapıyorlar ve herkesin bu arada spora ilişkin bakış açısı gelişiyor. Hayata ilişkin farklı açılardan bakmaya başlıyor. Ne kadar pencereleri genişliyor aslında tüm bunlar yapıldığında. Ve işte bir eğitimcinin dokunuşu ne kadar güzel değiştiriyor bu hayatları. Sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Var mı bundan sonra hedefleriniz?
0: Hedeflerimiz aslında benim bundan sonraki hedefim Türkiye'de köy olimpiyatlarını düzenlemek istiyorum. Önce Denizli'de yapacağız. Denizli köy olimpiyatları. Daha sonra çünkü yani eziler gibi ülkede keşfedilmemiş, spor
1: Kim bilir?
0: edilmek, dokunulmasını
1: Evet.
0: bekleyen birçok öğrenci, birçok köy yaşam yeri var. Yani çok çok da fazla sayısı. Biz önce Denizli eğer bunu yapabilirsek Denizli'nin her ilçesinden spor elinin değmediği bir köye ulaşıp o köyden işte herhangi bir branşta bir takım çıkartıp Denizli Köy Olimpiyatları, daha sonra da Türkiye'de eğer böyle bir oluşum kurabilirsek Türkiye Köy Olimpiyatları diye spor elinin değmediği birçok yere sporu götüreceğiz. Onları müsabakalarla buluşturacağız. Belki onlara da eziler gibi bir umut ışığı, böyle spor kültürü oturtabiliriz.
1: İnşallah öyle olur. O zaman tekrar sizi konuk ederiz muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ayrıca yani böyle programlarda gerçekten bu tür çalışmaları görünür kıldığınız için TRT Radyo 1'e ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Nice güzel başarılara diyoruz. Suat Arı, sağolunuz.
0: Hep birlikte. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Denizli Güney Çok programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ifade hürriyeti ve ifade hürriyetinin belli başlı sınırları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: İfade özgürlüğü. Bireyin düşünce veya kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kapsayan, demokratik toplumun temelini oluşturan ve rahatsız edici veya şok edici düşünceleri de koruyan temel bir özgürlüktür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ifade hürriyeti ve sınırları. Evet, kişiler düşüncelerini, kanaatlerini, eleştirilerini, bilgi ve fikirlerini serbestçe açıklayabilirler. Ama demokratik toplum düzeni içerisinde ifade hürriyetinin de belli sınırları vardır. Evet, düşüncelerimizi açıklayabiliriz, bilgi edinebiliriz. Basın hürriyeti korunmalıdır. Sanat ve akademik ifade özgürlüğü vardır. Siyasi ifade özgürlüğü vardır. Başkalarını eleştirme hakkımız vardır. Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabiliriz. İnternet ve sosyal medyada

ifade özgürlüğümüzü kullanabiliriz, düşüncelerimizi yayabiliriz. Ama bütün bunları yaparken kanunun ve anayasanın çizdiği bazı sınırlar var. Onlara, o kırmızı çizgilere fevkalade dikkat etmemiz gerekir. Buna göre 1. Başkalarına hakaret ederek, onlara söverek, onurlarını inciterek, kişilik haklarını zedeleyerek, kişilik haklarına tecavüz ederek, insanları kin ve düşmanlığa teşvik ederek, nefret söylemi şeklinde beyanlarda bulunmak, insanları şiddete teşvik etmek, başkalarının şeref ve itibarını, onur ve saygınlığını yerle bir ederek, özel hayatlarını ifşa ederek, ifade hürriyetine sahip olamayız. Sadece bu da değil, ifade hürriyeti kapsamında milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek şekilde ifadelerde, davranışlarda da bulunamayız. Örneğin, devletin sırlarını açıklayarak ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek bilgileri afişe ederek, tehlikeye sokarak ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Yine toplumda kargaşaya yol açacak, suç tehlikesi doğuracak açıklamaları yaptıktan sonra ya da bilgileri yaydıktan sonra ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Yine tarafsız ve bağımsız yargıyı etki altına alacak şekilde, insanların adil yargılanma hakkını bertaraf edecek biçimde ifadelerde bulunmak, bunları yaymak yasaktır. Örneğin, devam eden bir davayı etkilemeye yönelik olarak yayınlar yaparken belli ölçülere riayet etmek şarttır. Bazen bilindiği üzere devlet bazı hususlarla ilgili, bazı davalar ve yargılamalarla ilgili yayın yasağı getirmektedir. Bunlara riayet etmek şarttır. Yine ifade hürriyetimizi kullanırken çocuklar gibi ya da engelliler gibi korunmaya muhtaç hassas gruplar konusunda da yine ifadelerimize dikkat etmeli, ürettiğimiz içeriklere dikkat etmeli ve bu grupları istismarı teşvik edecek yayın ve beyanlardan uzak durmamız gerektiğini unutmamak gerekir. Her şeyden bağımsız olarak her hakkın kullanımında dürüstlük ilkesine riayet edilmeli ve ölçüyü elden bırakmamalıyız. Devletin, kanunların, anayasanın, uluslararası sözleşmelerin getirdiği sınırlandırmaların nazar itibare alınması ve kanuni olarak bu sınırlandırmalara meşruiyet kazandırılması, meşruluk kazandırılması ve ifade hürriyeti sınırlandırılırken bunun meşru bir amaç için yapılması, ifade hürriyetini sınırlandırırken demokratik toplumun gereklerinin gözetilmesi ve ölçülü bir şekilde sınırlandırılmasını da akıldan çıkartmamak gerekir. Hem ifade hürriyetinde ölçülü olunmalı, hem de onu sınırlandırmada ölçülü davranmalıyız. İfade hürriyetinin yalnızca toplumun benimsediği düşünceleri değil, rahatsız eden, sarsan ya da çoğunluğun hoşuna gitmeyen düşünceleri de koruduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu ilke özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla ve Anayasa Mahkememizin kararlarıyla da korunmakta ve sürekli buna vurgu yapılmaktadır. İfade hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesinde, 26. maddesinde, 28. maddesinde doğrudan ya da dolaylı olarak düzenleme altına alınmış bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yine ifade hürriyeti düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde de yine düşünce hürriyeti düzenlenmiştir. Evet, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkememiz ifade özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin temel şartlarından olduğunu ortaya koymuştur ve sınırlandırmalarında

0: kanunla meşru bir amaç doğrultusunda ve demokratik toplumun gereklerini gözeterek koyduğunu belirtmiş ve ölçülü sınırlar getirmeye çalışılmıştır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ifade hürriyeti ve ifade hürriyetinin sınırları üzerinde durduk ve özellikle nefret söylemi, hakaret, sövme, şiddete teşvik, başkalarının şeref ve itibarını zedeleme, özel hayatın gizliliğini ihlal, milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye düşürme, yargıyı etkileme, çocukları, engellileri gibi hassas grupları zarara uğratma şeklinde ifade hürriyetinin olamayacağını ortaya koymaya çalıştık. Evet, demek ki latife de olsa, şaka da olsa, bir televizyon programı da olsa, bir makale, bir yayın, bir eleştiri de olsa ifade hürriyetinin sınırsız olmadığının bilinmesinde büyük fayda vardır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, ifade hürriyeti ve sınırlarını değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklamlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü Aklın Gözü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nihat Uzun'la beraberiz. Kendisiyle gelenekte ve günümüzde cihat kavramı etrafında bir söyleşi sunacağız sizlere. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Hocam, ilk sorumuza başlayalım programımızın klasik sorusuyla. Sizin için hayatınıza yön veren düşün ve amel dünyanızın merkezinde yer alan çeşitli kavramlar vardır muhakkak. Bunları üçe indirgeyerek ve referanslarını, değerlerini nereden aldığını anlatarak bizimle paylaşır mısınız?
2: Evet, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bu hayata rehberlik meselesini

0: aslında böyle üçle sınırlandırarak anlatmak çok da kolay olmasa gerek. Fakat bunun yerine bazı temel ilkelerden bahsetmek mümkündür. Ama yine de sorunuza binaen bunları üçle sınırlandırmak gerekirse zannediyorum hakikat, adalet ve sorumluluk diyebiliriz. Bunlar aslında ifade ettiğimiz zaman, yani dile getirdiğimiz zaman birbirinden ayrı ilkeler gibi görünse de aslında bunlar bağımsız ilkeler değildir benim kanaatime göre. Çünkü bunlar anlamlarını birbirleriyle kurdukları ilişki içinde kazanırlar kanaatimce. Ve insanın fikir ve amel dünyasına birlikte istikamet verirler. Dolayısıyla bunları bir bütün içerisinde düşünmek daha isabetli olur kanaatindeyim.
1: Hakikat, adalet ve sorumluluk.
0: Hakikat, adalet ve sorumluluk. Bu ilkelerin değerini nereden aldığı sorunuza gelince diyebiliriz ki bu kaynak İslam'ın insana, hayata ve varlığa dair sunduğu bütüncül dünya görüşüdür. Yani İslam'ın ortaya koyduğu bütüncül bir dünya görüşü vardır ve bu ilkeler değerini buradan alır diye düşünüyorum. Çünkü İslam geleneği hocam insanın hakikati arayan bir özne olduğunu temelde, adaletle yükümlü bulunduğunu, bunun dışında hem kendisine hem bütün mahlukata hem de yaratıcıya karşı sorumluluk taşıdığını öğretir. Yani bu üç temel ilkenin kaynağı böylelikle İslam geleneğinde içkindir. Bu sebeple yani düşünce ve amel dünyamı şekillendiren temel yönelişin tabii elimden geldiğince hakikate sadakat, adaleti gözetme, efendim sorumluluk bilinciyle hareket etme çabası olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok sağ olun. Üçü de birbirinden ayrı ve kıymetli kavramlar bunlar. Şimdi konumuz çok kıymetli bir konu, çok zor da bir konu aynı zamanda. Sizin bu konuda yayınlarınız var. Cihat kavramı etrafında konuşacağız. Önce bu kavramı bir tarif ederek başlayalım. Yani Nihat Uzun'un dünyasında, zihin dünyasında, entelektüel dünyasında cihat ne anlama geliyor? Siz bu cihat kavramını geleneksel anlamda nasıl kullanıyorsunuz? Modern anlamda cihatla ilgili farklı tarifler var. Bizim kaynaklarımıza gittiğimizde küçük cihat, büyük cihat gibi ayrımlar var. Nasıl anlamamız gerekiyor ve sizin dünyanızda, zihin dünyanızda cihat nedir hocam?
0: Evet, belirttiğiniz gibi hocam hakikaten cihat geniş bir kavram ve de geniş olmasının ötesinde yanlış değerlendirilmeye de müsait bir kavram. Biraz sonra zannediyorum konu biraz daha açıldığında bu husustan da bahsederiz. Bu bağlamda cihadı en genel anlamıyla şöyle tarif etmek mümkündür diye düşünüyorum. İnsanın bir amaç uğrunda gayret göstermesi, çaba sarf etmesi ve mücadele etmesidir. Yani cihat sözlük anlamı olarak bu manaya gelir. Evet. Ama ıstılah anlamı, terim manası bundan biraz daha farklıdır, biraz daha geniştir. Fakat temelde insanın bir amaç uğruna gayret göstermesi, çaba sarf etmesi ve mücadele etmesidir.
1: Yani şimdi her din, her ideoloji, her felsefe bakış açısı kavramlara sözlük anlamında olduğundan daha özel, spesifik, daha sınırlı, bazen daha geniş anlamlar yükler.
0: Evet. Evet.
1: İslam ve cihat yan yana geldiğinde ıstılahi olarak nereye varır?
0: İslam da hocam cihadın bu genel anlamını elbette değerlendirerek buna bir miktar daha farklı bir anlam yükler. Bu anlamda İslam geleneğinde cihadın ilimle, ahlakla, işte nefis terbiyesiyle, iyiliği yayma ve kötülüğü engelleme çabasıyla ilgili boyutlarından söz edilir. Yani biraz önce bahsettiğimiz İslam'ın genel dünya görüşü içerisinde bu cihat kavramı yayılır ve eritilir. Bu İslam'ın dünya görüşüne uygun bir tarifi yapılır. Dolayısıyla dediğim gibi İslam ilimle, ahlakla, nefis terbiyesiyle cihat boyutlarından söz eder. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki bu da cihadın anlamının indirgemeci bir yaklaşımla ele alınması. Burada bir takım cihatla ilgili yanlış düşünceler ortaya çıkabiliyor. Siz de biraz önce bahsettiniz. Yani her tarafa çekilmesi biraz mümkün gibi görünen bir kavramdır cihat. Fakat buna dikkat etmemiz lazım. Yani günümüzde bazı çevreler mesela cihadı yalnızca savaş ve şiddet diye anlamlandırıyor. Yani cihat denince onların aklına savaş ve daha geniş bir kavram olarak şiddet geliyor.
1: Evet.
0: Ama bazıları da bunun tam tersine, yani cihadın içinde hiç savaş boyutu yokmuş gibi neredeyse tamamen savaş boyutunu dışarıda bırakarak sadece nefis mücadelesi şeklinde yorumluyor.
1: Evet.
0: Yani benim kanaatime göre bu her iki yaklaşım da kavramın tarihi ve dini muhtevasını tam olarak yansıtmadığı için indirgemeci ve nispeten de yanlış oluyor. Şimdi İslam'ın bakış açısından hareket ettiğimizde şunu görüyoruz hocam. Cihat gerektiğinde silahlı mücadeleyi de kapsayan geniş bir kavramdır. Nitekim mesela İslam'ın ilk döneminden itibaren Müslümanlar inanç

0: varlıklarını, canlarını, yani temel haklarını korumak için savaşmak durumunda kalmışlardır. Evet. Bunu tarihten hepimiz biliyoruz.
1: Evet, bunun adına da cihat adını vermişler.
0: Evet, bunun adına da cihat demişlerdir. Bu sebeple yani

0: keyfi ve ölçüsüz kullanımını çağrıştırır. Tekrar edersek şiddet, gücün keyfi ve ölçüsüz kullanımı demektir. Ama savaş derken, özellikle İslam'da cihat, kıtal ya da harp anlamında savaş derken, belirli bir ahlaki ve hukuki ilçeler çerçevesinde yürütülen bir hak ve adalet mücadelesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla İslam'ın savaş anlamındaki cihadı eşittir şiddet demek de doğru değildir. Nasıl ki bir toplumun kendisini saldırılara karşı savunma hakkı varsa, İslam düşüncesi de cihadın bu boyutunu elbette meşru görüyor. Çünkü burada bir hak mücadelesi var, haklarını savunma anlayışı var. Dolayısıyla cihadın savaşla ilgili yönünü görmezden gelmek kadar onu sadece savaştan ibaret görmek de doğru değildir, isabetli değildir.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Sizin anlattığınız perspektifte bir savaşın cihat olabilmesi için uyması gereken ilkeler var.
0: Kesinlikle.
1: Bir ülke bir başka ülkeyle savaşıyor, işte Amerika, İsrail, iki ülkenin İran'a saldırısını göz önünde bulunduralım. Okul bombalıyorsunuz, yüzlerce çocuğu katlediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu bir savaş diyerek bunu meşrulaştıramazsınız. Aynı şekilde sivil katliamına yol açacak düzeyde çocukları, kadınları, sağlık çalışanlarını içerecek şekilde, hatta bütün canlıları içerecek şekilde, insan dışındaki bütün canlıları içerecek ve insanların temel gereksinimlerini ortadan kaldıracak şekilde savaşı yönlendirmek, yönetmek. İslami perspektifte cihat anlayışı temelinde bir savaş söz konusu olduğunda bunlar asla mümkün olamayacak şeyler.
0: Mümkün olamayacak şeyler ve kabul edilemeyecek şeylerdir. Evet. Bunu hem İslam tarihindeki örneklerden görüyoruz, hem de Kur'an-ı Kerim'deki savaş anlamındaki cihat ayetlerinden, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından görüyoruz. Savaşın bir hukuku vardır hocam. Aslında günümüzde de uluslararası anlaşmalarla bu savaş hukuku belirlenmiştir. Ama işte burada devreye ne giriyor, sizin de takdir edeceğiniz gibi? Gücü elinde bulunduranların şiddeti alabildiğine kullanma hırsından kaynaklanıyor. Dolayısıyla savaş meşrudur. İnsanların birbirine düşmanlık etmesi, realist bir dünyada yaşıyoruz, meşrudur. Düşmanı bertaraf etmek de bir amaçtır. Fakat bunu yaparken insani durumlara, hukuka riayet etmeniz gerekir. Mesela hiçbir suçu günahı olmayan bir küçük kızların okuduğu bir okulu peş peşe bombalar atarak bombalayıp bunun adına da savaş diyemezsiniz. Bu böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla İslam'da cihat ahlakla bezenmiş bir düsturdur. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bu arada hocam, küçük ve büyük cihat ayrımından bahsedildiğini söylediniz. Evet, geleneğimizde böyle bir durum var. Fakat bu hususa da biraz dikkatli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Küçük cihat ve büyük cihat diye bir kavramlaştırma var. Bunun temelinde de aslında Hazreti Peygamber döneminde yapılan Tebük seferinin ardından Hazreti Peygamber'in söylediği sözün yattığı anlatılıyor kaynaklarımızda. Şöyle ki, Tebük seferinden dönüldüğünde Hazreti Peygamber askerlerine, ordusuna şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dediği rivayet ediliyor. Onlar da ya Resulallah, büyük cihat nedir diye sorunca Hazreti Peygamber'in de şimdi nefsimizle mücadeleye dönüyoruz dediği rivayet ediliyor. Fakat öncelikle şunu belirteyim. Bu rivayet, bu konuyu bize aktaran rivayet aslında çok eleştirilere maruz kalmış. Gerçekten Hazreti Peygamber'in böyle söyleyip söylemediği tartışmalı olan bir konudur. Yani rivayet sıhhati açısından mesela İbn Hacer gibi büyük hadis uzmanları tarafından bile eleştirilmiş bir rivayettir.
1: Rivayeti bir kenara bırakırsak öyle midir sizce?
0: Bir kenara bırakırsak hocam şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi böyle bir ayrım olduğunu kabul edelim. Ancak bu ayrımın amacı, yani savaşın önemini azaltmak değil, küçük cihat denilen savaşın değersizleştirmek amacını azaltmak değil, aksine insanın dış dünyadaki mücadelelerinin ahlaki bir temele dayanması gerektiğini hatırlatmaktır. Yani bununla ne kastediyorum? Bu ayrımda şöyle bir şey deniyor gibi aslında. Kendi zaaflarıyla mücadele edemeyen, öfkesini, hırsını ve çıkarlarını denetleyemeyen bir insanın dışarıdaki mücadelesi de kolaylıkla gayrimeşru bir hale gelebilir. Dolayısıyla bu büyük cihatla küçük cihat ayrımını aslında birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen, mesela büyük cihat dediğimiz nefis mücadelesi. Ahlaklı olmazsan yapacağın savaş da işte küçük çocukları öldürme şekline dönüşebiliyor ve bunun adını savaş koyabiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir ayrım olduğunu söylesek bile bunun amacı, efendim, küçük cihat dediğimiz fiziki savaş değersizdir veya istediğiniz gibi yapabilirsiniz, asıl içimize bakmaktır gibi keskin bir ayrım değil. Bunu belirtmek lazım.
1: Belki şöyle bir vurgu olabilir orada. Savaş istisnai bir haldir ve sınırlı.

0: sürede evet. yaşanır. Evet. Ama hayat daha uzun zamanlara yayılan bir şeydir. Ve oradaki mücadele dolayısıyla insanın kendi nefsiyle, kendi arzularıyla, hırslarıyla yönettiği mücadele, oradaki ilişkilerin kompleks yapısı, yani savaşta sonuç itibariyle bir emir var. O emre bağlı olarak, o hedefe bağlı olarak yaptığınız faaliyetler var. Söylediğiniz vurgu temel tabii ki çok önemli, ahlaki zemini kaybetmemek orada da. Evet. Ama diğer tarafın yoğunluğu, kompleks yapısı, oradaki mücadele insanın kendini yönetmesi de biraz tabii kolay bir şey değil herhalde.
1: Doğru hocam, hakikaten güzel bir tespit yaptınız. Çünkü dediğiniz gibi savaş netice itibariyle sınırlı bir zaman diliminde, evet. belirli kurallar içerisinde, belirli şartlarda yapılan bir şey ama... Hayat mücadelesi, hayat içindeki doğru insan olma gayreti sürekli olan bir şey. Dolayısıyla bu anlamda nefis mücadelesine daha fazla önem verilmesi elbette öne çıkıyor. Ama bu ikisini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmek de bütüncül bakış önemli. Cihat ne yalnızca içsel bir arınma sürecidir ne de yalnızca savaş demektir. Özellikle İslami bakış açısından baktığımız zaman. Cihat, insanın ve toplumun iyiliği, adaleti ve hakkı korumak için verdiği çok yönlü mücadelenin adıdır. Bir büyük mücadelenin adıdır ama bu mücadelenin çeşitli tezahürleri vardır. İşte savaşta bu mücadelenin şartları oluştuğunda başvurulan meşru ve sizin de belirttiğiniz gibi sınırlı biçimlerinden birisidir diyebiliriz.
0: Peki siz bir tefsir uzmanısınız. Biraz da Kur'an merkezli konuya yaklaşalım istiyorum arzu ederseniz. Kur'an'da cihat ayetleri var ve bu ayetler farklı kesimler tarafından farklı şekilde anlaşılabiliyor ve dolayısıyla farklı bir dini temsile referans oluyor. Evet. Bu da büyük tartışmalara yol açabiliyor. Kur'an'ın anlam dünyasına baktığımızda bu cihat ayetlerini bütüncül bir okumaya konu ettiğimizde Kur'an cihat derken neden bahsediyor? Neyi öne çıkarıyor ya da tek bir cihattan mı bahsediyor, birden fazla cihat formundan mı bahsediyor?
1: Evet, teşekkür ederim hocam bu soru için özellikle çünkü Kur'an söz konusu olduğunda Kur'an kavramlarının, Kur'an'daki ayetlerin, ifadelerin doğru anlaşılması hakikaten çok önemli. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim tabiri caizse sessiz bir metindir, konuşmayan bir metindir. Evet. İnsanlar onu konuştururlar. Ve bazı hususlara, bazı şartlara riayet edilmezse Kur'an'ı isteyen insan istediği gibi konuşturabilir. Evet. Bu cihat meselesi de dediğiniz gibi insanların alıp istedikleri gibi kullanabilecekleri bir muhtevayı barındırıyor. Dolayısıyla bu sorduğunuz soruya aslında tek ve kesin bir cevap vermek pek kolay değil. Neden derseniz, çünkü Kur'an'daki cihat ayetleri farklı dönemlerde, farklı şartlarda, farklı bağlamlarda nazil olmuştur. Bu sebeple bütün cihat ayetlerini böyle tek bir anlam alanı altında toplamak aslında çok isabetli değildir. Yani her ayeti bulunduğu bağlamda değerlendirip ona göre konuşmak lazım. Fakat bununla birlikte şunu da söyleyebiliriz zannediyorum. Kur'an'da cihat kavramı öncelikle Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek, Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabasını ifade eden geniş bir muhtevaya sahiptir.
0: Çok önemli bir tarif hocam. Lütfen bunu sizden tekrarlayalım.
1: Kur'an'da cihat kavramı öncelikle Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabasını ifade eden geniş bir muhtevaya sahip.
0: Çok boyutlu bir kavram.
1: Çok boyutlu bir kavram.
0: Hayatın her yönüne sirayet.
1: Evet. Ama özünde ne vardır? Hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabası. Evet. Bunu destekleyen bir muhtevaya sahiptir. İşte bu çaba bazen fikri ve ahlaki bir direnişle ortaya konur. Bazen ekonomik fedakarlık yapmanız gerekir. Evet. Bazen de gerektiğinde işte fiili mücadele şeklinde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Kur'an'da bunlardan hangisi öne çıkıyor şeklinde net bir cevap vermek çok isabetli olmayabilir. Ayetlerin bulunduğu bağlama göre ve hayatın gidişatına göre aslında konuşmak gerekir.
0: Kur'an'da cihat nasıl yapılır sorusunun pek çok cevabı vardır ama amacı hiçbir zaman değişmez diyebilir miyiz?
1: Evet, kesinlikle öyle hocam. Şimdi çok yine önemli bir noktaya temas ettiniz. Mesela Kur'an'ın nüzul sürecini dikkate aldığımızda, yani Kur'an'ın biliyorsunuz ayetleri 23 yıllık bir süre zarfında inzal edilmiştir. Mekke dönemi vardır, Medine dönemi vardır. Özellikle mesela Medine dönemine baktığımızda cihat kavramının savaş ve silahlı mücadele boyutunun özellikle epey belirgin olduğunu görüyoruz. Yani bu inkar edilemez bir durumdur. Neden? Yani çünkü bu dönemde, Medine döneminde Müslüman topluluğun siyasi ve toplumsal bir varlık kazandığı, İşte saldırılarla karşı karşıya kaldığı, varlığını koruma mücadelesi verdiği bir dönemde, yani bundan başka bir şey beklemek de çok gerçekçi.

0: değildir. Çünkü size saldırı yapılıyor. Hayatınıza son vermek, hayattan koparmak istekleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlara gerçekçi bir şekilde cevap vermeniz lazım. Bu sebeple Kur'an'daki birçok cihat ayeti doğrudan savaş, savunma, fedakarlık, işte toplumsal mücadele anlamını yansıtır. Fakat burada şu hususa hakikaten dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'daki ayetleri, cihat ayetlerine özellikle baktığımızda Kur'an savaşın kendisini hiçbir zaman amaç haline getirmiyor. Bizatihi savaş amaçtır diye bir ilke çıkaramıyoruz Kur'an'ın da İslam'ın geleneğinden de. Savaş sadece belirli şartlarda başvurulan bir araçtır, bir vasıtadır. Asıl amaç ise zulmün önlenmesi, insanların işte temel haklarının korunması, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınması, efendim adaletin tesisi gibi böyle daha üst değerlerdir. Yani bu değerlerin yerleştirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi bağlamında kullanılan bir araçtır savaş.
1: Son araçtır değil mi?
0: Evet.
1: Mesela çok güçlüsünüz, ekonomik enstrümanlarınız var. Bunları kullanarak bu bahsettiğiniz koşulların ortadan kalkmasını önleyecek bir müdahalede bulunabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ya da diplomatik gücünüz var, onu kullanarak.
0: Evet.
1: Her yolu denediniz, bunların hepsini denediniz. En son seçenek olarak savaş kaldı. Ancak o zaman bu hakların korunması sadece Müslümanlarla ilgili değil, değil mi bu haklar? Aynı
0: kesinlikle zamanda değil. Evet, Müslümanlar bu anlamda bütün insani olanı korumaya aday topluluklardır diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz hocam Kur'an-ı Kerim'de sulh daha hayırlıdır diye bir ilke vardır. Ve sulhu hayrun diye. Dolayısıyla o bahsettiğiniz durum burada ortaya çıkıyor. Yani bütün diğer enstrümanları işletip cevap alınamadığı durumda mecburen belirli koşullar altında ve ahlakına riayet ederek başvurulan bir araçtır savaş. Ama savaş vardır. Yani bu tarihi bir gerçekliktir.
1: Peki şunu sorayım hocam. Savaşa savunma söz konusu olduğunda izin verilir vurgusu yaptınız. Belki bunu biraz daha şöyle geliştirebiliriz. Önleyici saldırı dediğimiz bir şey vardır. Yani size savunma niyetinde olduğunu bildiğiniz, bundan emin olduğunuz bir topluluğa karşı daha büyük bir savaş ortaya çıkmadan önleyici bir saldırı kullanarak savaş olasılığını ortadan kaldırmak. Ama İslam tarihine baktığımızda fütüvvet dediğimiz ya da fetih hareketleri dediğimiz şeyler var. Basitçe şöyle sorayım. Savaşarak İslam'ı yaymak için cihat kavramını kullanmak sizce doğru mu? Ya da savaşarak İslam dini, cihat yoluyla İslam dini yayılabilir mi?
0: Şimdi aslında cihat İslam'ı yaymanın temel bir aracı olarak kullanılmamıştır. Bu böyle aktarılıyor bazı kitaplarımızda, rivayetlerde böyle bir şey var da. Yani sadece Müslümanlar İslam'ı yaymak için cihat yapmışlardır, savaş yapmışlardır gibi bir anlam ortaya çıkıyor ama aslında tarihsel pratik bunun aksini gösteriyor.
1: Evet.
0: Müslümanlar savaş yapmışlardır. Yani İslam gerçekçi bir dindir. Savaş yapılmıştır. Ama bu savaşlar görebildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman pratikte karşıdaki insanların sadece gayrimüslim olmaları sebebiyle, onları dinlerinden döndürmek amacıyla, sırf başka dine inanıyorlar diye onlarla savaş açmak şeklinde tezahür etmemiştir. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi mesela sınır ihlalleri sebebiyle, ondan sonra efendim önleyici savaş olarak, bazı ekonomik sebeplerle, siyasi sebeplerle bir takım savaşlar çıkmıştır. Temel maksadı biz Müslümanız, siz Müslüman değilsiniz, dolayısıyla İslam'a girmeniz gerekiyor, o yüzden size savaş açıyoruz şeklinde olmamıştır.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da belirtelim hocam, sordunuz. Bizim fıkıh kitaplarımıza bakıldığında bazen bu bahsettiğim şeyin zıttına açıklamalar görebiliriz. Fıkıh kitaplarımızda bazı alimlerimiz cihadı şöyle tarif etmişler mesela, buna rastlıyoruz. Cihad kafirlerle sadece kafir oldukları için savaşmaktır şeklinde tarif etmişler. Ama şöyle bir durum vardır ki teorik olarak kitaplarda kalmış ve pratiğe aktarılmamış gerçeklerdir. Yani fıkıh kitaplarında bunları rastlayabiliyoruz. Fakat Müslüman emirler savaşlarını çok büyük oranda, neredeyse hiç diyebileceğimiz oranda gayrimüslimlerle, sırf gayrimüslim oldukları için onları dinden döndürmek amacıyla savaşmamışlardır. Zaten bunu şuradan da anlıyoruz hocam. Bir belde fethedildikten sonra eğer bu amaçla savaşılmış olsa o beldedeki bütün gayrimüslimlerin hemen ikinci günden başlayarak dinlerinin değiştirilmesi, mabetlerinin tarumar edilmesi vesaire şeyler gerekir. Baktığımızda oradaki insanlar kendi hayatlarını devam ettiriyorlar, dini hayatlarını devam ettiriyorlar.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Mesela şimdi biz İzmir TRT İzmir Radyosu olarak bu yayını yapıyoruz. Bizim etrafımızdaki 1 kilometre karelik alanı

0: kontrol etsek onlarca kilise buluruz, sinagog buluruz. Yani buradaki kiliselerin sayısı bile sizin söylediğiniz tarihsel gerçekliğe ve anlattığınız, vurguladığınız şeyle örtüşüyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi sadece kitlelerin Müslümanlaştırılması için savaşlar yapılmış olsa o insanlar, o beldeler fethedildikten hemen sonra bir şekilde İslamlaşması, mabetlerinin ortadan kalkması, dini varlığın oradaki ortadan kalkması gerekirken, ama tarih özellikle Osmanlı coğrafyasındaki mabetlerin varlığı bunun böyle olmadığını açık bir şekilde gösteriyor.
1: Gösteriyor hocam. Mesela İspanya örneği de bunun çok güzel bir örneğidir. Biliyorsunuz orayı. Yani biz hep Osmanlı'dan örnek verince insanlar bazen şey diyorlar, hani tarafgirlik yapılıyormuş gibi, ama öyle değil. Müslümanlar genelde böyledir. İspanya'da da mesela Müslümanlar orayı fethettikten sonra orada Hristiyanlar da, Yahudiler de, diğer dinlerden insanlar da birlikte yaşamışlardır çok uzun yıllar boyunca. Ama İspanya tekrar Hristiyanlar tarafından fethedildikten sonra hemen ikinci günden sonra biliyorsunuz orayı tamamen Hristiyanlaştırma faaliyeti başlamıştır. O yüzden İslam işte kılıç dinidir. İslam sadece kılıçla yayılmıştır. Müslümanlar gayrimüslimlere anlayış göstermiyorlar gibi şeyler söylemek anakronik yaklaşımlardır.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremiz doldu. Çok sağ olun.
1: Eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Nihat Uzun'la İslam geleneğinde ve İslam tasavvurunda cihat kavramı etrafında bir program sunduk sizlere. Bizlere vakit ayırdığı için hocama yeniden çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü Aklın Gözü programını burada tamamlıyoruz. Ahmet Kurt sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında bizlere yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Geçen yaz bir türküyle beraber seyahate çıktık. Türkü Galata'dan bizimle aynı vapura bindi. Marmara'yı geçerken bütün vapura sirayet etti. Onun ilk iskeleye nasıl atladığını, ötekilere nasıl sıçradığını gözlerimle gördüm. İzmir'e vardık ki ne görelim. İskelede bir hamalın dudaklarının arasında, bir şoförün ıslığında fosforlu cevriyem. O bizden önce İzmir'e varmış. Çeşme plajına gidelim dedik. O daha evvel davrandı, şoförün yanına yerleşti. 4-5 saat muhtelif seslerden onu dinledik. Çeşme'de aynı sirayet. Hey Allah'ım, hangi taşı kaldırsam altından fosforlum çıkıyor. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var. İzmir'den Bursa'ya, Bursa'dan kazalara, köylere geçtim. Türkü akılları durduracak bir soğukkanlılıkla köyden köye, kasabadan kasabaya akıp gidiyordu. Onu bazı yerlerde tanınmayacak kıyafetlerde gördüm. Kelimeleri alt üst olmuş, araya olmayacak mısralar karışmış. Bestesine bambaşka sesler yerleşmiş, kafiyeleri perişan fakat fosforlu olmasına fosforlu. İlk önce bu müthiş sirayet kudretinin sırrını fosfor kelimesinde aramak lazım diye düşündüm. Öyle ya, bu kelime Türkiye bir çeşni veriyor. Fosforlu saat bu kelimeyi dilimizin köşesine bucağına kadar götürmüş, yerleştirmiş. Kelimeyi dişimize vurmuşuz, beğenmişiz, saklamışız. Benimsemişiz ama saatin sayesinde. Saatinden ayrı düşmüş bir fosfor kelimesi ancak mektep kitaplarında barınabilirdi. Fakat nasıl olmuş da kelime bu türküye babasının evi gibi yerleşmiş, ona adını ve tadını vermiş. Evet, bazı kelimelerde muhakkak bir sıçrama, bir dilden dile kolayca kayma hassası var. Fakat yalnız başına bir tek kelimecik ne iş görebilir? Bir tek kelimenin yalnız başına bir haftada Türkiye'yi dolaşmak haddine mi düşmüş? Keramet ne fosforda, ne cevriyede, ne de fosforlu cevriyede. Keramet ne güftede, ne bestede. Keramet iki sanatın el ele vermesinde. Aklımda kalan bu satırlar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Canım Anadolu adlı kitabından, Varlık Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj
3: Auto Expertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Kurtuluş Özyazıcı. Karakterini Seç'te yeni bir bölümde sizlerleyiz. Her bölümde bir konuğumuz oluyor ve bu konuğumuz seçtiği karakteri bize anlatıyor. Edebiyat dünyasından ya da sinemadan ya da gerçek hayattan, tarih sahnesinden bir karakteri bizlerle paylaşıyor. Önce ondan o karakteri dinliyoruz. Daha sonra biz bu karakterle ilgili yapay zeka programlarına hayali, varsayımsal sorular sorduk. O karakteri bakalım yapay zeka tanıyabilmiş mi, konuğumuzla onu yorumluyoruz. Bugün sinema karakterlerinden birini konuşacağız. Neden o karakteri seçtiğini ve hangi karakteri seçtiğini kendisinden öğrenelim. Başkent Üniversitesi'nden Bahar Altay, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hangi karakteri seçtik? Züğürtay'ı seçtik. Dizi Çöl Geçen'in filmini seçtik. Bugün birlikte bunu konuşacağız.
0: Şener Şen'in başrolde olduğu, herhalde izlemeyen yoktur, çok azdır. Defalarca izlediğimiz bir film diyebiliriz Züğürtay için. Neden Züğürtay'ı seçtiniz?
1: Züğürtay bence Türk sinemasının en ikonik karakterlerinden biri. Çok güzel filmlerinden biri, unutulmaz Türk filmlerinden biri. Aynı zamanda karakter de aynı şekilde. Tam da 1980 sonrası o Türkiye'nin sosyoekonomik değişimini A karakteri üzerinden çok güzel anlatan bir film. O değişim ve dönüşümü trajikomik olarak anlatan

0: Yeşilçam'ın o zamana kadar anlattığı A profilinin dışında tutan bir film olduğu için, tabii ki Şener Şen'in oyunculuğu, Züğürt Ağa'yı, Züğürt Ağa'yı falan bütün özellikleri bünyesinde barındırması, hepsiyle beraber Züğürt Ağa benim de aynı zamanda kendi kişisel olarak da çok sevdiğim, her zaman izlerken ayrı bir keyif aldığım, ayrı şeyleri düşündüğüm bir film.
1: Züğürt Ağa dendiğinde zaten Şener Şen'den başkası da düşünülemiyor herhalde. Türk sinemasında ağlar genelde olumsuz yansıtılır.
0: Doğru.
1: Züğürt Ağa'da biz biraz daha sempati duyabiliyoruz çeşitli nedenlerden dolayı. O zaman Züğürt Ağa'yı tanıyalım. Nasıl bir karakter?

0: bir şekilde kendi artık tebaasında olan çok yoksul köylülerini korumaya çalışıyor. Bunun için bireysel bir çaba sarf ediyor. Ama öte yandan ne yazık ki hem değişen ekonomik koşullara direnemiyor, hem de doğanın kendisini sıkıştırması onu bir şekilde çok zora sokuyor. Bu anlamda hayatta kalmaya çalışan bir karakterle karşılaşıyoruz filmin başında. Tabii ki o alıştığımız ağa prototipine çok uygun. Züğürt Ağa'nın bir atı var. Güneydoğulu bir ağa olduğu için başında işte beyaz poşusu var. Elinde tesbihi var, tabakası var. Onun ağalığının en önemli simgesi, ki film boyunca bizim için çok önemli bir simge, çizmeleri var. Ve elinden geleni hem ailesi içerisinde hem de köyü için yapmaya çalışıyor. Züğürt Ağa öncelikle böyle bir ağa profili. Güçlü durmaya çalışan bir ağa profili. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi İşte sosyoekonomik değişim, artık feodalizmin yerini kapitalizme bırakması Züğürt Ağa'yı da köşeye sıkıştırıyor. Ve bu anlamda Züğürt Ağa artık ağalığından bir yerde vazgeçmemek için çok uğraşsa da en sonunda ağalığından vazgeçmek zorunda kalıyor. Tekrar senin en başta söylediğin şeye dönersek, Yeşilçam'da evet bizim alıştığımız ağa tipi nedir? İşte biraz böyle otoriter, kötü, zorba hatta, ya da bazen komik. Züğürt Ağa ikisi de değil. Züğürt Ağa benim de az önce söylediğim gibi trajikomik bir karakter. Bir yanıyla anlayışlı olmaya çalışan, bir yanıyla merhametli olmaya çalışan, bir yanıyla otoritesini korumaya çalışan, ama hem kişisel anlamda hem de ne yazık ki etrafındaki bir takım dal kavuklar yüzünden zor duruma düşen böyle naif bir ağa portresi bize çiziyor.
1: Biraz da toplumun, daha doğrusu ağalık sisteminin ona verdiği görevleri sanki yüklenmek zorunda, değil mi?
0: Tabii
1: Biraz
0: ki.
1: da o yüzden güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor. Züğürt Ağa'nın sanırım filmde iki ayrı yerde karakterini görebiliyoruz. Birisi köyde,
0: Biri
1: filmin
0: şehirde.
1: sonlarına doğru da artık şehirde bir ağa. Ama şehirdeki ağalığı biraz tırnak içinde ağalık herhalde, değil mi?
0: Doğru, katılıyorum. Zaten filmin adını düşündüğümüzde mesela Züğürt Ağa. Şimdi Züğürt parası pulu olmayan anlamına geliyor. Şimdi ağa dediğimiz zaman güçlü, özellikle maddi anlamda kuvvetli bir karakteri düşünmemiz gerekiyor. Züğürt Ağa yan yana geldiğinde o zaten hani en baştan bize bir şeylerin aslında bizim düşündüğümüz gibi daha önce alıştığımız o bir takım kalıp yargıların dışında bir ağa portresiyle karşı karşıya geleceğimizi bize zaten söylüyor. Kendi köyünde hani artık çok az insana hükmetmeye çalışan o feodal sistemin içerisinde de büyük sıkıntılar çekiyor. Kendi borçları var, bunları ödeyemiyor. Onun eline bakan insanlar var, onları istediği gibi doyuramıyor. Öte yandan bütün bunları hani yavaş yavaş kaybedip en son noktada şehre göçmek zorunda, bir şekilde köyünü satıp diyelim şehre göçmek zorunda kaldığında da aslında evet ağalığını devam ettirmeye çalışsa da bir şekilde o şehir yaşantısına alışık olmadığı için eline gelen her şeyi bozuyor, ya da bir şekilde beceriksiz bir ağa değil, beceriksiz bir insan yani, çünkü hiç hayatı boyunca para kazanmamış,
1: Bir şey
0: hiçbir
1: yapmamış.
0: iş, bir şey yapmamış bir insan profili çizdiği için onun zorlandığını ve yavaş yavaş da zaten filmin sonunda da o ağalık kimliğinden sadece çiğ köfte satan, çünkü hayatta yapabildiği en güzel iş bu, çiğ köfte satan insanı görüyoruz biz. Yani Züğürt Ağa derken hani film zengin bir ağanın yoksullaşmasını değil, tam tersi aslında ağalık kavramının 1980'lerle beraber artık Türkiye coğrafyasında anlamını yitirmesi üzerine olan bir film toplumsal bağlamda düşündüğümüzde.
1: Edebiyat eserlerinde genelde karakterler çok incelikli çiziliyor, tarif ediliyor. Bunun için çok da zaman var, sayfalarca yazabiliyorsunuz. Edebiyat eserlerinden uyarlanan filmlerde de bu biraz da edebiyatın gücüne dayanıyor. Züğürt Ağa'da yönetmen iyi bir karakter oluşturmayı başarabilmiş mi? Yani biz Züğürt Ağa dendiğinde aşağı yukarı nasıl bir karakter olduğunu görebiliyor muyuz?
0: Bence görebiliyoruz. Tabii ki burada hani Yavuz Turgul'un çok güçlü kalemi, senaryonun ona ait olduğunu düşünebiliriz. Müzik öte yandan
1: Atilla
0: Atilla
1: Özdemiroğlu'na.
0: Özdemiroğlu'na ait. Mesela bu iki, yani güçlü senaryo ve orijinal film müziği, bir defa karakterin şekillenmesinde bence önemli
1: Katkı
0: bir etken.
1: sunuyor.
0: Bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan hani edebiyattan farklı sinemada bir karakter yaratmak dediğimizde, öncelikle sinemada karakter dediğimizde film anlatısının başından sonuna

0: bilindiğinde bir değişim ve dönüşüm geçiren bir karakter düşünmemiz gerekiyor. Karakterin en önemli özelliği bu. Bütün güçlü ve zayıf yanlarıyla bir değişim ve dönüşüm geçiren bir şey düşünmemiz gerekiyor. Züğürt Ağa bunu bir defa tamamıyla karşılıyor. Öte yandan sinemada karakter yaratırken tabii ki görsel işitsel öğeleri de göz önünde bulundurduğumuzda kostüm, şive, dil, bir takım aksesuarlar, bütün bunlar karakterin oluşmasında ve aynı zamanda tabii ki oyuncunun, hani karakter oyunculuğunu da bunun içine katabiliriz. Şener Şen'in o karakter oyunculuğu, karaktere kattığı mimikler, jestler, bütün bunlarla beraber bizim karşımıza çok canlı kanlı bir Züğürt Ağa oluşuyor. Filmin ilk girişinde, bir ilk 5-10 dakikalık girişi düşündüğümüzde Ağa'yı Ağa yapan bütün özellikleri, işte öncelikle Ağa güreşmeyi çok seviyor, oradaki o pehlivan ve o güreş ve ziyafet sahnesi, akabinde eve geliyor, duşunu alıyor, saçlarını tarıyor, işte Ağa'nın tarağı, altın dişi, az önce söylediğimiz gibi işte tabakası, çizmeleri, gömleği, poşusu, bunları görüyoruz. Anlatıyla beraber, yani o Züğürt Ağa'nın artık züğürtleşerek köyünü satarak şehre gelmesi ve ağalık vasfını tamamen yitirmeye başladığında da onu ağa yapan bütün o küçük unsurların tek tek elinden çıktığını görüyoruz. Zaten köyünü satmaya karar vermesiyle öncelikle atı, yani onu götüremeyeceği için kente atından vazgeçiyor. Ardından şehre geldiğinde en yakın şekilde onun yardımcısına, yamağına borçlarını ödeyemediği için tabakasını, çakmağını, bunlar çok kıymetlidir deyip ona veriyor. Onu elinden çıkartıyor. Tesbihini elinden çıkartıyor. Ve en son noktada çizmelerini elinden çıkartıyor. En başta gördüğümüz o ağayı ağa yapan her şey yavaş yavaş onun elinden çıkıp gidiyor.
1: Sıradanlaşıyor. Sıradan bir insan oluyor.
0: Evet, doğru. Bu anlamda evet, güzel bir karakter oluşumu var diyebiliriz.
1: Peki şimdi programımızın ikinci bölümüne geçelim isterseniz.
0: Hay hay, heyecanla.
1: Biz yapay zeka programlarından birkaçına, hangileri olduğunu söylemiyoruz reklama girmesin diye.
0: Tamam.
1: Ama bazen bir, bazen birkaç yapay zeka programlarına ayrı ayrı sorular soruyoruz. Züğürt Ağa ile ilgili, Züğürt Ağa'nın bazı durumlarda ne tepki vereceğine ya da ne yapacağına dair hayali sorular bunlar. Bakalım yapay zeka ne cevaplar vermiş? Sizden onları değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bakış açınız nedir? Bir üniversite hocası olarak yapay zekaya nasıl bakıyorsunuz?
0: Olumlu bir yerden bakıyorum. Çünkü teknolojinin büyük bir hızla gelişimi söz konusu. Özellikle yapay zeka ve eğitim bağlamında düşündüğümüzde artık var olan öğrenci kitlesine de yapay zeka destekli bir takım programlar, içerikler sunmak durumundayız. Ama tabii ki ben her şeye rağmen belki de yaş olarak biraz daha analog bir kişi olduğum için yapay zekayı kullanırken aynı zamanda hani kişinin onu yönlendirmesi, doğru yerde doğru şekilde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bakalım şimdi yapay zekayla uyuşabilecek misiniz yoksa zıtlaşacak mısınız?
0: Bakalım.
1: İlk soruyu soralım. Züğürt Ağa'yı hangisi daha çok yıpratır? A. Yoksulluk, B. Yalnızlık, C. İhanet, D. İkiyüzlülük.
0: Bence Züğürt Ağa'yı en çok, hani film genelinde düşündüğümüzde, hayır, yoksulluk yıpratmadı. İkiyüzlülük ya da yalnızlık da yıpratmadı. Ama sanırım ihanet yıprattı. Çünkü çevresindeki insanların ona ihanet etmesi, oy sahnesini düşünebiliriz. O güvenerek, acıyarak işe aldığı Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı
1: kekeç
0: sahnesinde ambarı boşaltan o. Sanırım hani ihanet ve bu anlamda film bağlamında gene düşündüğümüzde Kiraz'ın her koşula rağmen onun yanında durması, onun için hem umudu, hem sevgiyi, hem saflığı sembolize etmesi bağlamında düşünebiliriz.
1: Buradan yapay zekaya tam puan veriyoruz. Çünkü o da ihanet demiş. Şöyle cevap vermiş. En uygun cevap A. yoksulluk gibi görünse de karakterin duygusal yolculuğunu düşündüğümüzde C. ihanet daha isabetli bir seçim olur. Yoksulluk onu fiziksel olarak zorlar ama mücadele etmeyi bırakmaz. İstanbul'da seyyar, satıcılık da yapar, başka işlere de girer. Yalnızlık yaşar, ancak onu asıl yıkan tek başına yalnız kalması değildir. İkiyüzlülük büyük şehirde sık sık karşılaştığı bir durumdur. Buna üzülür ama uyum sağlamaya çalışır. İhanetse onu derinden sarsar.

0: köylülerinin ve yakın çevresinin desteğini kaybetmesi, eski düzenin çözülmesi ve güvendiği insanların çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sadece servetini değil, kimliğini de elinden alır. Zürtağı'yı en çok yıpratan ihanettir diye düşünmüş yapay zeka. Aşağı yukarı aynı cümleleri kurdunuz zaten.
1: Kurdum.
0: Evet, ikinci soruya geçelim mi?
1: Lütfen.
0: Zürtağı şu karakterlerden hangisiyle arkadaşlık edebilir? A. Don Kişot, B. Robin Hood, C. Robinson Crusoe, D. Superman.
1: Güzel soru. Galiba A şıkkı diyeceğim.
0: Don Kişot. Neden?
1: Çünkü Don Kişot da bir şekilde sisteme kendince, kendi yöntemleriyle savaş açmaya çalışan, kendince onunla mücadele etmeye çalışan bir karakter. Bizim karakterimiz Züğürt Ağa'da kanının son damlasına kadar, yani imkanları el verdiği ölçüde sistemle bir şekilde didişiyor. Mesela filmin ilk baş sahnesinde diyorlar ki işte ağam kuraklık var, şahın elini öpeceksin, yağmur yağsın. Ben diyor o adamın nasıl elini bir insan olduğunu biliyorum, elini öpmeyeceğim diyor. Ama yine de hani köylülerini mağdur bırakmamak için hani öyle bir umut varsa bile gidiyor şahın elini öpüyor. Ya da başka şeyler için önce direniyor, sonra elinden geleni yapıyor. Bu anlamda hani biraz Don Kişot'lukla yan yana koyabilirim galiba.
0: Burada da yapay zekayı kutluyoruz. Doğru cevabı vermiş. En güçlü tercih Don Kişot demiş. İkisi de değişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanır. Kendi değerlerine ve ideallerine bağlıdırlar. Zaman zaman gerçeklerle hayalleri çatışır.
1: Doğru.
0: Hem güldüren hem de hüzünlendiren trajikomik karakterlerdir.
1: Doğru.
0: Aslında bu da güzel bir tespit,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, doğru.
0: İnsanlara kötü niyetli yaklaşmazlar. Dünyayı kendi inandıkları değerlerle anlamaya çalışırlar demiş. Robin Hood neden olmaz? Yoksullara yardım etme yönüyle bir ortaklık kurulabilir, ancak Robin Hood bilinçli bir isyankarken Züğürt'a mevcut düzenin temsilcisidir. Robinson Crusoe, Robinson daha çok bireysel hayatta kalma ve pratik zeka üzerine kurulu bir karakterdir. Dünya görüşleri farklıdır. Superman de İyi kalplilik dışında belirgin bir ortak özellikleri, ortak yönleri yoktur demiş. O da tıpkı sizin gibi Don Kişot cevabını vermiş. Üçüncü soruya geçelim mi?
1: Hay hay.
0: Züğürt Ağa psikoloğa gitti. Ona verilecek ilk öğüt ne olur? A. Herkesi kendin gibi sanma.
1: Güzel.
0: B. Yalnızlık Allah'a mahsus. C. Olduğun gibi görün. D. Kendinle barış. Bir daha okuyayım mı?
1: Galiba, yok teşekkür ederim. Galiba A şıkkı diyeceğim yine. Herkesi kendin gibi salma derdi psikologtu. Çünkü hep...
0: Peki gider miydi?
1: Gider miydi?
0: Bir ağanın psikoloğa gitmesi belki zamanla giderdi, değil
1: galiba
0: mi?
1: Galiba giderdi. Çünkü hani çizmelerini sattığı ve hani o kirazın da onu yönlendirmesiyle artık hani en iyi bildiğin işi yap dediği yerde çiğ köfte yapması ve çiğ köfte satarken köylüsüyle karşılaşması, o sırada lahmacun satıyor. Onu şöyle bir gülümseyip tekrardan hiç utanmadan, incinmeden, yoksunmadan işine devam etmesi. Sonra o tepsisini bitirip böyle çalarak, hafiften de ıslık çalarak o sabaha karşı evine geri dönmesi. Yani kendi gerçeğini aslında kabul eden bir ağdan sıradan insana dönüşen bir karakteri izliyoruz biz Züğürt Ağa'da.
0: Dolayısıyla giderdi.
1: Psikoloğa da belki giderdi eğer şartlar uygun olsaydı.
0: Seçeneklere dönelim tekrar.
1: Lütfen.
0: Herkesi kendin gibi sanma. Yalnızlık Allah'a mahsus. Olduğun gibi görün. Kendinle barış.
1: Evet, herkesi kendin gibi sanma derdi. Çünkü çok yakın çevresinden de, köylüleri tarafından da iyi niyete kapılıp sonrasında ihanete uğradığını da, bu da birinci soruya dönüyoruz, düşünürsek bence biraz daha farklı düşün gibi yorum alabilirdi belki.
0: Yalnızlık yaşasa da asıl sorunu bu değildir. Dolayısıyla B'yi elemiş. Züğürt Ağa zaten rol yapan biri değildir. Olduğu gibi davranır.
1: Doğru.
0: C şıkkını da eledik. Kimliğiyle büyük bir hesaplaşma yaşasa da temel problemi kendini kabul etmekten çok değişen dünyaya güvenmeyi öğrenmektir. Dolayısıyla kendine barış seçeneğini de elemiş. O da yine sizin gibi A, herkesi kendin gibi sanmayı seçmiş. Daha önceki bölümlerde çok çatıştı yapay zekayla konuklarımız. Bu sefer başa
1: tam
0: baş
1: uyumlu
0: gidiyor. Evet, çok uyumlu gidiyor. Son soruya geldik.
1: Peki.
0: Bunu biraz derler ya, bonus olarak ben sordum. Aslında biraz programın ikinci bölümünün oyun kısmına daha fazla uysun diye. Bana göre en kolay soru bu ama hadi yine de soralım.
1: Peki.
0: Zürtay'a İstanbul'da iş arıyoruz. Hangisini yapar? A. Kişisel gelişim uzmanı. B. Güreş antrenörlüğü. C. Restoran işletmeciliği. D. Organizatörlük.
1: Şimdi bu da çuvallarmış mesela.
0: Hiç belli olmaz.
1: Ama galiba restoran işletmeciliği. Çünkü seyyar...
0: Çiğ köfteden dolayı.
1: Evet.
0: Aslında kötü bir domates satıcısıydı.
1: Çok kötü bir domates satıcısı, çok kötü bir peynir kesicisi. Esnaflıkla arası hiç hoş değil. Ama Serda Ağlık olduğu için, bir ziyafet sofraları yeme içmeye düşkünlük olduğu için, çiğ köfteyi de çok güzel yaptığı için belki bu işte zaman içerisinde uzmanlaşıp sonra da kendi dükkanını açan bir karakterle karşılaşıyor. Yaşayabilirdik diye düşünüyorum.
0: Restoran işletmeciliği, evet, diyoruz yani. Yapay zekamız da aynı cevabı vermiş.
1: Güzel.
0: Çünkü filmde de Züğürt Ağa'nın insanlarla ilişki kurabilen misafirperver ve cömert biri olduğunu görürüz diyor. Zaten köyde de ağırlıyordu ya misafirlerini.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Biraz da yatkın bu işlere.
1: Tabii ki.
0: Seviyor.
1: Tabii ki.
0: Disiplin kurabilir, insan yönetebilir ve ikram etmeyi sever. Ticari zekası çok güçlü olmasa da sıcak bir esnaf profili çizebilir demiş. Neden kişisel gelişim uzmanı olamaz? Hayat tecrübesi çoktur ama başkalarına başarının sırları anlatacak bir karakter değildir demiş. Güreş antrenörlüğünü özellikle filmde, çok güzel güreş sahneleri var. Birinde
1: yeniliyor
0: da
1: ilkinde yeniyor, diğerinde,
0: evet,
1: yeniliyor.
0: Davet iptal ediliyor o yüzden, evet, ziyafet iptal ediliyor.
1: Evet, doğru.
0: Otoritesi olsa da filmde güreşle veya sporla bağlantısı yoktur demiş. Burada yapay zeka biraz o sahneyi kaçırmış sanki aslında. Tabii orada güreşi sevmesi de bir şey. Güreş de yine bir geleneksel spor.
1: Ağlıkla
0: ve ağlık, yani ağayım, ne kadar güçlüyüm, biraz da güreş sevgisinden değil de güç gösterisi olduğu için.
1: Çünkü
0: herhalde
1: en büyük bizim,
0: evet,
1: Yani
0: değil
1: o
0: mi?
1: Güreş yaparken o şekilde tempo tutuyorlar. Geleneksel bir şey. Nasıl yani, bu adamı mı yendi diyorlar. Hı hı. Tabii diyor, bizim ağamız o bir ağdır diyor. Doğuştan güçlüdür diyor. Aslında yani onun eksik ve bir şekilde zayıf olan otoritesini kapattı işte,
0: evet,
1: güreş o otoritenin kapatıldığı bir yer. Ya da işte ziyafet sofrası keza aynı şekilde. Bu anlamda evet, önemli bir motif.
0: İyi bir güreş antrenörü olmazdı yani.
1: Ama
0: Züğürt'te
1: olmazdı, evet.
0: Evet. Organizatörlüğü de niye elemiş? Planlama ve ticari organizasyon gerektiren işlerde pek başarılı olduğu söylenemez. Zaten filmde de bunu görüyoruz. Bir de yapay zekanın, biliyorsunuz, siz soru soruyorsunuz, onu cevaplıyor. Bir de kendince fikir belirtenleri var. Yani sizin sormadığınız bir konuda yorum yapan. Şöyle bir notla bitirmiş yapay zeka. Bu yüzden en uygun cevap restoran işletmeciliğidir. Hatta müşterilere aç kalan bizden değildir diyerek bol kepçe ikram yapan ama hesabı tutturmakta zorlanan bir lokantacı olması karakterine yakışırdı demiş.
1: Güzel, güzel.
0: Değil mi? Züğürt Ağa lokantacı olsaydı böyle olurdu.
1: Güzel bir nokta, çünkü gönlü bol, eli bol bir karakterden bahsediyoruz. O ağlıktan dolayı gelen, hani herkesi doyurmak, herkese yetebilmek, herkesin derdine derman olabilmek gibi bir bakış açısına sahip, onun karakterini oluşturan şeyler bunlar. O yüzden yardım etmeye çalışacaktır. Restorana gelip yemek yiyemeyen ya da işte yemeği ödeyemeyen birine bile elinden geldiğince destek olmaya çalışacaktır. Çünkü Şener Şen'in canlandırdığı Züğürt Ağa özünde iyi bir adamı izliyoruz ve film boyunca hani onun bazı böyle hareketlerini, hani bazen böyle gülüyoruz, bazen üzülüyoruz ama genel aksta anlatının içerisinde acıyoruz ona. Bazı noktalarda ah diyoruz, keşke. Mesela benim için o bakkal dükkanı, büyük bir heyecanla bakkal dükkanını devralıyor. Fakat o peyniri kesemiyor, olmuyor yani, olmuyor. Hı hı. Ya da işte çocukları öyle bedava şeker çikolata yemeye alışmışlar ki bakkalı gelip silip süpürüyorlar.
0: Süpürüyorlar,
1: evet, dükkanı
0: gibi.
1: Buralarda ne kadar aslında tökezlediğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Özünde iyi bir insanı canlandırıyor. Özellikle onun Kiraz'la kurduğu iletişim ve ilişki biçimini ve Kiraz karakterinde aynı şekilde her zaman filmde çok böyle dokunaklı bulmuşumdur. Dokunaklı bir karakter Züğürt Ağa, öyle söyleyebiliriz.
0: Biraz daha karakteri, Züğürt Ağa karakterini daha yoğun tanıyalım diye böyle yapay zekaya sorular sorduk. Böyle zorlandığınız bir soru olmadı değil mi?
1: Yok, kendi adıma zorlandığım bir soru olmadı. Sürpriz
0: de
1: sorular.
0: Olmadı.
1: Yok, hayır. Yani,
0: öyle mi?
1: Böyle bir soru hiç düşün. Mesela psikoloğa gider miydi sorusu bana çok enteresan geldi. O anlamda söylüyorum. Cevapların uyumlu olması güzel. Az önce de söyledim, yapay zekaya olumlu bir yerden bakıyorum, doğru. Fakat yapay zekayı işlevsel, yararlı kılanın yine insan zekası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim

0: verdiğimiz komutlar, yani sizin yönlendirmeleriniz, sizin seçtiğiniz doğru soruların karşılığında doğru cevaplar alıyoruz. O yüzden bence yazılan komutun içeriği ve derinliği yapay zekayı o kadar anlamlı kılıyor.
1: Başkent Üniversitesi'nden Doktor Bahar Altay konuğumuzdu. Onunla Zürtay'ı konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok mutluyum burada olduğum için.
1: Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, ben Kurtuluş Özyazıcı. Karakterini Seçin yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: nezaket mevsimi.
1: Hayatın en eski, en mukaddes imtihanına, varlık sebebimiz olan o iki koca çınarın gölgesine çeviriyoruz yüzümüzü. Bugün nezaket mevsiminde bir sıfat değil, bir şahsiyet makamı olarak evlatlık adabını konuşacağız. Modern dünya bizi birey olma hevesiyle kendi köklerimizden koparmaya çalışırken, evlat olmanın aslında kendi geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz hürmet olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Evlatlık nezaketi sadece itaat değil, bir merhamet ve vefa borcudur. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde Ömür Hanım'a fısıldar gibi der ki, insan annesinin ve babasının gözünde hiç büyümeyen bir çocuktur. Ama o çocukluğu bir vakarla taşıyabilmek asıl hünerdir. Erbaş'ın penceresinden bakıldığında evlatlık, o karşılıksız sevgiye karşı gösterilen bir gönül uyanıklığıdır. Henry Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla anne ve babamıza gösterdiğimiz her nezaket aslında kendi çocukluğumuzun elinden tutmak ve o safiyeti geleceğe taşıyabilmektir. Onlara karşı sesin yükseldiği, üslubun sertleştiği her an aslında kendi ruhumuzun o ince ayarını bozduğumuz anlardır. Gazali İhyası'nda evladın anne ve babasına karşı tavrını bir ibadet estetiği olarak tanımlar. Onlara öf bile deme uyarısını Gazali sadece bir yasak olarak değil, dilin ve kalbin en yüksek mertebesi olarak da açıklar. Sade Şirazi Gülistan'da şöyle bir nasihat bırakır. Annesini ve babasını inciten evlat, gölgesini kestiği ağacın altında serinlemeyi bekleyen bir cahildir der. Evlatlık nezaketi, onlar yaşlandığında ihtiyaçlarını gidermek değil, sarsılan vakarlarını onarmak, bakışlarındaki yorgunluğu bir tebessümle ferahlatabilmektir. Hazreti Mevlana, canım canıma feda diyebilen bir sevgilin ancak hürmetle taçlanacağını söyler. Sosyolog Bauman günümüz dünya aslında bağların ne kadar akışkan ve geçici olduğunu anlatır. Bauman'ın uyardığı o vefasızlık tuzağına düşmemek için evlatlık bağını nezaketin o sarsılmaz harcıyla güçlendirmeliyiz. Medeniyetimizden gelen bir alışkanlığı da hatıra getirirsek, bir evladın babasının karşısında bacak bacak üstüne atmaması veya annesinin sözünü kesmemesi basit bir şekilcilik değil, hiyerarşinin ötesinde aslında bir hürmet estetiğidir. Kıymetli dinleyiciler, evlat olmak bir gün o anne ve baba makamının boşalacağını bilerek o boşluk gelmeden evvel iyikileri çoğaltmak sanatıdır. Gelin bu mevsimde onlara sadece borçlu gibi değil, minnettar birer yol arkadaşı gibi davranalım. Unutmayalım ki evladın anne ve babasına gösterdiği ihtimam kendi şahsiyetine yaptığı en güzel yatırımlardandır. Evlat olmak bir gün o dev çınarların gölgesi çekildiğinde güneşe karşı savunmasız kalacağımızı bilerek o gölgenin kadrini henüz oradayken bilebilmektir. Anne ve babamızın rızası cebimizde taşıdığımız en kıymetli istikbal senedidir. Bugün onlara sunacağımız bir tebessüm, yarın kendi yüzümüzde bulacağımız aydınlığın işaretidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Köklerine sadık, gövdesi vakur ve dili merhametli ömürler diliyoruz hepinize. Sükunetle, hürmetle ve vefayla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Kıbrıs meselesine ilişkin harekette günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajları ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı.

0: kazandı. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup eden, şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale, Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.

Ya sonra Levent Yüksel'in sesinden dinledik. Bugünkü Genç Yaşam programının ilk şarkısını sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz aramıza. Bir saat boyunca birlikteyiz Genç Yaşam'da. Daha böyle nice güzel şarkılar var dinleyeceğimiz ve Genç Yaşam'da bugün de bir konuğumuz var sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonu gençlere çeviriyoruz Genç Yaşam'da genelde ve onların sorunlarını dinliyoruz. Onların hayatlarını dinliyoruz. Gelecek planlarını öğreniyoruz sevgili dinleyiciler. Dolu dolu bir program oluyor. Bugün de öyle olacağını umut ediyoruz. İlk şarkımız Levent Yüksel'in sesindendi. Sırada Grup Retrobüs'ten dinleyeceğimiz bir eser var. Onların sesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Elif Sefer Bey yapımcı koltuğunda, Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Grup Retrobüs, cesaretin var mı aşka diyorlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Genç Yaşam programında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Arda Bilasa bizlerle birlikte olacak. Onu yakından tanıyacağız, bölümü üzerine bilgiler alacağız kendisinden. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın bir programına katılarak bir tez hazırladı ve yazdığı makale üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ona katkıları ne oldu, nasıl bir tez çalışması ortaya koydu ve bundan sonra hedefleri neler? Kendisinden alacağız kendisine dair bilgileri. 15-18 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz, az sonra telefon hattımızın ucunda olacak kendisi. Ondan önce dinleyeceğimiz yine güzel bir müzik eserimiz daha var. Gülnur Gökçe, Yaktın Yandırdın Beni diyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz 15.22'yi gösterdi. Saatimiz Genç Yaşam programında bugün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Arda Bilasay'la konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Kendisi telefon hattımızın ucunda şu anda. Arda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tutuş Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz, sağ ol. Seni sormalı. Ne var ne yok?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tebrik ediyoruz. Bir tez çalışman oldu. TÜBİTAK'ın bir programına katılarak hazırladın bu çalışmayı. Son sınıf öğrencisi olarak şu anda öğrenim hayatına devam ediyorsun, değil mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Evet. Ama biraz erken hazırlandı sanki bu tez, değil mi? Genelde son sınıfta tez çalışması görüyoruz. Burada daha farklı bir durum var galiba.
1: Evet, Tutuş Bey, şu şekilde ilerledi süreç. Bu aslında TÜBİTAK'ın bir makale programı, 2209A diye geçiyor. Üniversitede okuyan ön lisans ve lisans öğrencilerinin araştırma yapmasını sağlamak amacıyla, projeleri destekleyerek ve bilimsel etik bilinci kazandırmak amacıyla yapılan bir proje aslında bu.
0: Evet.
1: Ben de birinci sınıfta başlamıştım aslında projeye.
0: Çok erken
1: Dördüncü sınıfta, evet.
0: davranmışsın birinci sınıfta başlayarak. Daha öncesinde var mıydı böyle bir tez çalışması düşüncen?
1: Aklımın ucunda bile yoktu
0: Yoktu.
1: aslında. Üniversitemizin bize attığı bir maille aslında bununla tanışmış oldum. Bu vesileyle de dördüncü sınıfta bitirmiş
0: Peki
1: oldum.
0: ne yazıyordu o e-postada tam olarak? Yani bir tez çalışması için yardım yapılacağından, gerekli desteklerin verileceğinden mi bahsediyordu TÜBİTAK?
1: Evet, hem o desteklerden bahsediliyordu hem de bu aslında yaptığım proje, makale projesi dördüncü sınıfta bitirme projem yerine geçecek ve bitirme projemden muaf sayılacaktım.
0: Evet.
1: Bu sayede de
0: O halde
1: aslında
0: senin kafan
1: proje...
0: şu anda çok rahattır.
1: Evet.
0: Nasıl olsa tamamladın tezi.
1: Evet,
0: Son
1: kesinlikle öyle.
0: sınıfın tadını daha fazla çıkaracaksın belki
1: Evet,
0: başkalarına göre.
1: kesinlikle öyle. Evet.
0: Olabilir mi? Son sınıfa geçtin. Şimdi önümüzdeki sene tez çalışması senden görmeyeceğiz belki ama başka çalışmalar olabilir. Var mı aklında başka düşünceler?
1: O da şu şekilde Tutuş Bey, üniversitemiz yeni bir YÖK'ün aslında yayınladığı yeni bir program var. Bütünleşik yüksek lisans adı altında üniversite dördüncü sınıf öğrencileri üniversiteyi yani
0: Evet.
1: lisansı bitirmeden yüksek lisansa başvuruyorlar.
0: Yüksek lisansın birinci sınıfını bitirecek misin yani önümüzdeki
1: Evet,
0: dönemlerde?
1: dördüncü sınıfın başında yüksek lisansa ben de başvuracağım ve
0: Başlayacaksın.
1: dördüncü sınıfı okurken ayrıca yüksek lisansı da
0: Devam
1: okumuş
0: edecek.
1: olacağım.
0: Beşinci sınıfta da tezi yazacaksın belki de.
1: Evet, o
0: Kaç
1: şekilde
0: yaşındasın?
1: olacak. 23 yaşındayım.
0: Ne kadar güzel. Yani Allah nasip ederse 26 yaşında tez sahibi olacaksın.
1: Evet,
0: Şu
1: inşallah.
0: anda da tabii kaleme aldığın bir çalışma var. Bunun için tam olarak bir tez diyebilir miyiz yoksa bir makale mi demeliyiz?
1: Bu aslında makale formu.

0: formatında evet. Tam tez olarak yazdım.
1: Makale formatında. Buradan ilham alacak mısın peki o çalışmanda?
0: Aslında yeni çalışmada yani şu anda konum neredeyse hazır, tez konum. Yine yaklaşık aynı konular üzerine diyebilirim.
1: Çalışacaksın. Bu arada şu anda çalıştığın, bitirdiğin, birinci sınıfta bitirdiğin ya da belki de başladığın, sonrasında bitirdiğin makalenin ismini de buluşturalım dinleyicilerimizle.
0: Dijital çağda serbest gazeteci olarak çalışan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri isimli bir makale bu.
1: Evet. Güncel bir konuya değindin.
0: Evet, güncel bir konu aslında.
1: Konuyu sen mi belirlemiştin?
0: Konuyu ben belirledim, evet.
1: Neden böyle bir konu tercih ettin?
0: Neden böyle bir konuyu tercih ettim? Aslında gazetecilerin yaşadığı sorunları hepimiz elbette biliyoruz. Ancak serbest gazetecilerin bu konularına hiçbir literatürde de bir araştırma yaptıktan sonra bir çıkış yolu bulamamıştım aslında. Yani
1: Daha
0: buna
1: önce
0: cevap
1: kaleme alan
0: veren
1: olmamış mı bu
0: evet
1: durumu?
0: evet kesinlikle kaleme alan hiç kimse yoktu. Literatürde de boşluk olduğu için ben aslında bu tarafı doldurmak istedim.
1: Evet. Peki bir sorun var ortada. Sen buna bir çözüm mü getirmeye çalıştın yoksa bu sorunu mu teşhis ettin? Nasıl bir çalışmaydı bu?
0: Aslında başlığımızda da gördüğünüz üzere
1: Sorunlar ve çözüm önerileri diyoruz ama
0: sorunlar ve
1: birden
0: çözüm
1: fazla
0: önerileri.
1: bir sorunlar ve çözüm önerileri. Yani hepsini içinde görüyoruz ama bazen de tabii bu tez içerisinde, araştırmalar içerisinde çözüm önerilerini kendimiz sunmuyoruz. Başka çözüm önerilerini getiriyoruz, onları konuşuyoruz. Sen burada yeni bir şey mi ortaya koydun yoksa var olan çözüm önerileri üzerinden bir değerlendirme mi yaptın?
0: Aslında var olan çözüm önerilerini biraz daha geliştirilmiş halini sunmaya çalıştık. Yani mesela şu şekilde serbest gazetecilere yönelik yasal düzenlemeler elbette var. Ancak sosyal güvenlik kapsamına girmelerini daha kolaylaştırıcı şeyleri sunduk aslında çözüm önerisi olarak. Mesela çözüm önerilerinden biri de buydu.
1: Evet.
0: Yani serbest gazetecilerin çalışma hayatında biraz daha iyi bir nasıl diyelim? İyi bir şekilde çalışmalarını
1: Evet,
0: aslında
1: yani
0: sağlamaya çalıştık.
1: çalışma standartlarının belki
0: Evet,
1: daha iyi
0: biraz
1: hale
0: iyileştirilmesi,
1: getirmesi değil
0: evet.
1: mi? İş
0: Kesinlikle.
1: yaşantılarında daha iyi olmaları için belki önerilerde de bulundun. Peki nasıl başlıyor tez? Önce sorun demiştik, sonra da çözüm önerileri var. Tezin isminden anlayacağımız üzere. Bu sorunlar nelerdi?
0: Aslında sorunlarımız, meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu açlık sınırının altında maaşlar kazanıyorlar ve sosyal güvenceden ve sendikalardan
1: Evet.
0: yoksun çalışıyorlar. Ama buna rağmen de mesleği bırakmak istemiyorlar. Bunu da bir teoriyle açıklamaya çalıştık aslında. Bir alan teorisiyle açıklamaya çalıştık makalede. Bourdieu'nun teorisine göre her meslek bir oyun sahası gibi. Bu sahada da insanlar gücü üç şeyden alıyorlar aslında. Bunlardan birisi para. Yani onların ekonomik sermayelerini
1: Evet.
0: gösteriyor. Diğeri insanların bilgileri, gazetecilerin bilgileri. Bu da kendilerinin kültürel sermayelerini ortaya koyuyor ve tanıdığı insanlar yani
1: Çevre.
0: kendi çevrelerindeki toplumsal sermayeleri. Evet, kesinlikle. İşte yaptığımız araştırmada da serbest gazetecilerin mesleki bilgi ve itibarı açısından onların çok güçlü olduğunu ama para konularına geldiklerinde biraz zayıfladıklarını gördük. İşte bu dengesizliği biraz kırmak istedik açıkçası bu çözüm önerileri açısından. Tespit ettikten sonra da çözüm önerilerini geliştirmiş olduk.
1: Evet. Peki bunlar nasıl tespit edildi? Nasıl bir yöntem uygulandı çalışma içerisinde? Nicel yöntem mi içerik analizi olarak yoksa nitel yöntemler mi tercih edildi?
0: Nitel yöntem kullandık. Biz anket yaptık aslında. Kartopu örneklem şeklinde. Bir anket sunduk.
1: Evet,
0: Önce
1: kartopu örneklemin de ne olduğunu dinlemek
0: hemen
1: isteriz
0: açıklayalım.
1: senden. Evet.
0: Mesela şöyle örnekleyeyim. Ben size ulaştım ve sizden bir ankete katılmanızı önerdim. Siz bu ankete katıldıktan sonra tabii ki elbette size söylüyorum bunu diğer arkadaşlarınızla paylaşabilir misiniz diye. Siz de paylaşmak isterseniz bu anketi diğer arkadaşlarınızla paylaştığınızda bu bir kartopu etkisi yaratarak bir çığ gibi büyüyerek aslında devam eden bir örneklem biçimi.
1: Evet. Yani bir başkasına ulaşarak oradan
0: Evet.
1: devam ettiriyoruz. Bu da etkili bir yöntem aslında, değil mi?
0: Evet.
1: doğru
0: Kesinlikle.
1: kişilere ulaşmak açısından. Çünkü burada önemli bir konu var gerçekten ve belki sadece niceliğe odaklanılsa bazı durumlar gözden kaçırılabilirdi. Ondan dolayı mı nitelik tercih edildi?
0: Evet,
1: Evet.
0: kesinlikle o yüzden.
1: Evet. Şimdi peki nitelik dedik, önemli dedik niceliğe göre bu araştırma içerisinde. Sayı neydi? Kaç gazeteciyle çalışıldı?
0: Aslında biraz sınırlılıkların içerisinde kalmış bulunduk. Biz 32 kişiye ulaştık. Çok az bir aslında mevcut bu. Bu yüzden de bir aslında bir keşif yapmadık biz. Daha çok nasıl diyeyim?
1: Ama nitel çalışmalarda genelde zaten sayı 20, 30 o civarda olur değil mi?
0: Evet, o şekilde olur. Evet.
1: Yani nicel olsaydı 300'ü, 400'ü,
0: Evet,
1: 500'ü
0: 300,
1: belki çok
0: 400
1: daha
0: olması gerekirdi
1: evet
0: aslında.
1: fazla sayıları görecektik. Ama şimdi başka bir durum var. Bir anket çalışması gibi oldu dedin. Belki de bir mülakat gibi de olmuştur. Çünkü bu da nitel araştırma yöntemlerinin içerisinde var. Mülakat soruları hazırlanır değil mi öncesinde? Senin soruların neydi gazetecilere yönelttiğin?
0: Sorularımız değil. Önce bir kişisel sorularla başlıyorduk, işte
1: Evet.
0: yaşınız, cinsiyetiniz vesaire. Ondan sonra mesleki sorularımıza geçiyorduk ve yaşadıkları sorunlarla ilgili sorunlar vardı. Bu şekilde devam ettik.
1: Yaşadıkları sorunlara değindiler. Bunlardan bir tablo mu ortaya çıkarttınız sonrasında?
0: Evet, kesinlikle bir tablo çıktı ortaya ve tabloyu da akademide kullanılan bazı programlar var. Orada o şekilde bunları, o verilerimizi o programlara girerek tabii ki bir keşif yaptık diyebiliriz.
1: Keşif yapıldı. Şimdi
0: Betimsel bir keşif yapıldı.
1: bir dijital dönüşüm de var gazetecilikte.
0: Kesinlikle.
1: Bu da gazetecilerin durumunu etkiliyor mu? Yani artık vatandaş gazeteciliği görüyoruz mesela. Gazetecilik okuyan veya yıllardır bu meslekle uğraşan kişiler değil sadece. Elinde telefon olan neredeyse herkes biraz gazeteci olabiliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle de bir durum söz konusu. Bunun iyi yanları, kötü yanları bu çalışma içerisinde var mı buna yakın konular?
0: Evet, var. Şu şekilde anlatayım. Sizin dediğiniz gibi de vatandaş gazeteciliği aslında içerik üretebilen herkesin yapabileceği, yani elinde telefonu olup bir video çekip ve onu sosyal medya platformlarında paylaşan herkesin yapabileceği bir şey. Ancak serbest gazetecilik herhangi bir medya kuruluşunu veya kadrolu olmadan bağımsız bir şekilde haber veya röportaj yapan
1: Evet.
0: insanlar. Tabii ki bunda telefonun, sosyal medyanın, yeni medyanın gelişmesi çok önemli. Yani bu şekilde aslında yeni medyanın gelişmesi de yeni düzen ve sosyal haklar sağlıyor aslında insanlar.
1: Evet. Şimdi yeni medyanın gelişmesi aynı zamanda avantajlarıyla birlikte dezavantajları da olan bir durum. Belki böyle de anlamak gerekiyor. Bu çalışma içerisinde de galiba buna benzer durumlar tartışılmış. Serbest gazeteciler açısından incelediğimizde onlar neler söylüyorlar bu yeni medya ile ilgili?
0: Aslında yeni medyanın biraz da aslında onların işine nasıl diyeyim, dem vurduğundan bahsedenler olmuş aslında.
1: Olumsuz etkileri var onlar üzerinde.
0: Evet, olumsuz etkileri var, ancak şu şekilde kendilerini onlar da geliştirmişler. Şöyle, sizin de bildiğiniz üzere her şehrin artık Instagram'da veya sosyal
1: Evet.
0: medya hesaplarında işte şehrinizin ismi ve son dakika var. Mesela ben Samsunluyum. Samsun son dakika,
1: Samsun
0: Samsun
1: son
0: anlık.
1: dakika veya Trabzon anlık. Böyle
0: Evet,
1: sayfalar
0: bu
1: var
0: şekilde
1: sosyal
0: sayfalar
1: medya
0: kurmuşlar ve bizim
1: üzerinde. Evet.
0: aslında projeye başlamadan önce ulaştığımız kişiler bu sayfaların hesaplarının yöneticileriydi. Çok ilgimizi çekmişti aslında bu, neden diye. Serbest gazeteciler kendi işlerinden, yani bir olaya gidiyor, olayın haberini yapıyor ve boş kaldığı zamanlarda kendilerine gelen yurttaş gazetecilerinin attığı fotoğraflar ve videolarla oralarda haber yapıyorlar. Aslında kendileri de yeni medyaya biraz ayak uydurmuş diyebilirim.
1: Evet, peki nasıl başlamışlar bu mesleklere? Son dönemde mi bu sosyal medyanın artmasıyla birlikte mi gazeteci olmuşlar yoksa yıllardan beri yapıyorlarmış bu işi? Yani yapanlar var mı? Sonradan hesaplar yeni medya içerisinde açıldı mı? Nasıl bir yol izlemişler?

0: Sonradan yapanlar da var. Çok önceden başlayan, gerçekten gazetecilik lisansı olan ve onu yapan, o şekilde yapan insanlar da var. Ve maddi yetersizliklerden dolayı da serbest gazetecilik yapanlar var aslında.
1: Evet. Ama
0: Aslında bir çıkar yolu,
1: evet.
0: çıkış yolu arıyorlar
1: Yani
0: kendilerine.
1: ortak nokta bir çıkış yolu
0: Evet.
1: aranması. Yine alacağız bilgileri senden. Çalışma
0: Tamam.
1: üzerine sonuçlar, bulgular onları da tartışacağız ilerleyen dakikalarda. Gerçekten güzel bir çalışma var ortada. Ve tabii ki TÜBİTAK programında bu çalışmayla ilgili neler yaşandı onları da alacağız o bilgileri de. Ve geleceğe de biraz bakmak istiyoruz seninle birlikte Arda. Ama bir müzik aramız var. Sonrasında birlikteyiz.

0: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Arda Bilasa ile konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kendisini tanıyoruz, bölümü hakkında bilgiler alıyoruz ve aynı zamanda TÜBİTAK'ın bir programına katıldı kendisi. Orada bir makale çalışması yaptı ve bu çalışması da epey ses getirdi. Bu çalışmaya ilişkin de bilgiler rica ediyoruz. Arda tekrar hoş geldin diyelim sana.
1: Hoş bulduk Tutuş Bey.
0: En son çalışmanın ayrıntılarını konuşmaya devam ediyorduk seninle. Çalışmada bulgular önemli gerçekten çünkü bu bulgular üzerinden yorumlanıyor aslında ama bu bulguların da sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması için sorulan sorular son derece önemli. Yöntemler yine aynı şekilde önemli burada. Bu yöntemlerden biraz bahsettin. Sorulan sorular, mülakat sorularından bahsettin. Bir nitelik çalışması demiştin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada tabii sayıda biraz az demiştik gazeteciler açısından.

0: yaklaşık 32 gazeteci var. Onlara sorular sormuştum. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimize söyleyelim. Dijital çağda serbest gazeteci olarak çalışan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri yaptığım çalışmanın ismi. Şimdi biraz tabii maddi kısma odaklanmıştık biz ama bunun dışında yaşadıkları sorunlar da var herhalde, değil mi? Mesela bir linç kültürü ülkemizde de çok yaygın görülüyor.
1: Evet.
0: Gazeteciler için de zaman zaman yaşanan bir durum bu. Bunun gibi başka olumsuzluklar var mı? Yaşadıkları sorunlar neler gazetecilerimizin? Özellikle serbest gazeteciler için.
1: Kesinlikle var. İş hayatında herhangi bir yasaya tabi olmayanların sayısı da, aslında sendika üyesi olmayan insanların sayısı da yüksek bir sayı aslında. 22, %68,8'ini oluşturuyor katılımcıların. Bu da bir anlamdan güvencesizliği biraz pekiştiriyor aslında.
0: Evet, 28 kişi. Yani
1: Evet.
0: yarısından fazlası
1: Evet.
0: burada çalışanların, bulunanların. Peki serbest gazetecilik mesleğini icra ederken gazetecilerin yaşadığı bu sorunlara nasıl çözümler ürettin ve var olan çözümler nelerdi?
1: Aslında var olan çözümlerin üzerine biraz daha katmaya çalıştık.
0: Evet.
1: Bu şekilde serbest gazeteciler yasal düzenlemelerin içerisinde aslında. Ancak sosyal güvence kapsamına girmiyorlar ve bunun girmelerinin, yani sosyal güvence kapsamına girmelerinin kolaylaştırması adına adımların atılması gerekiyor. Tabii ki bu herhangi bir aktörün değil, devletin yapabileceği bir yasal düzenleme ya da meslek örgütleri ve platformların kendi denetimlerinin yapabileceği bir şey. Ayrıca diğer bir çözüm önerimiz de gazetecilik mesleği örgütlerinin de serbest gazetecilere daha kapsayıcı bir üyelik sağlaması ve hukuki destek sağlamaları aslında. Dayanışma ağlarını bir nebze daha güçlendirmeleri olmasıydı. Son olarak da dijital platformlarda elbette nefret söylemi ve taciz bu aralar çok revaçta. Çünkü herkesin elinde bir telefon ve istediğini söyleyebilmek için yani istediğini söyleyebiliyorlar aslında, öyle
0: Evet.
1: söyleyeyim. Bu mücadelede de biraz daha etkin politikalar uygulanması gerekiyor aslında.
0: Yani bu da gazetecilerin, özellikle serbest çalışan gazetecilerin zaman zaman zihinsel ve fiziksel sorunlar yaşamasına sebep oluyor mu?
1: Evet, kesinlikle oluyor. Anketimizde de gördüğümüz üzere psikolojik yıpranmayı arada bir yaşayanların sayısı 21. Bu azımsanmayacak
0: Evet.
1: bir oran aslında.
0: Bu az önce bahsettiğimiz linç kültürü gibi durumlarla karşılaştıkları için mi oluyor? Bunun temel
1: Evet,
0: sebebi nedir?
1: kesinlikle. Kesinlikle linç kültürü ve nefret söylemi. Ayrıca taciz de birebir müdahil oluyorlar aslında. Yaptıkları haber ve yorumların hemen aslında karşı taraftan gelen bildirimin anlık olması durumuyla birlikte bunlar elbette kaçınılmaz oluyor.
0: Evet. Bu arada tabii şöyle de bir istatistik var burada. Onu da paylaşalım. Dijital ortam demiştik. Serbest gazetecilerin daha çok sosyal medya ve internet üzerinden gazetecilik faaliyetlerini yürüttüğünü görüyoruz bu bulgulara göre. Podcast kanalları var, YouTube, basılı dergiler, basılı gazeteler, blog, online haber siteleri, radyo yayınları ve sosyal medya şeklinde. Buradaki 32 gazeteciden 26'sı online haber sitesi, yani çevrimiçi haber sitelerinde çalışıyor ve belki de sahipleri, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Burada da aslında dijital, yani yeni medya dediğimiz medyanın geleneksel medyaya oranla artık günümüzde daha fazla takip edildiğini, içerik olarak daha fazla tüketildiğini söylemek mümkün mü? Buradan böyle de
1: Kesinlikle
0: bir
1: mümkün
0: yan
1: ve
0: sonuç çıkarmak mümkün mü?
1: elbette kesinlikle mümkün. Ayrıca hakim konumada yavaş yavaş ilerliyor diyebilirim.
0: Yavaş yavaş da geliyor, değil mi? Peki bunun avantajı nedir? Bir de bunu konuşalım. Yani anlık olarak sosyal medya üzerinde yapılan haberler çok hızlı bir şekilde, orada bir vatandaşın çektiği bir videonun sosyal medya hesabında paylaşılması veya çevrimiçi haber sitesine gönderilmesi, orada paylaşılması. Bunun iyi tarafları ne olabilir?

0: aslında iyi tarafı anlık olarak haber alabilme. Yani bir olayı yaşandıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra öğrenmeniz size göre de aslında güzel bir şey. Ancak şu şekilde bakmak da gerekebiliyor. Bir haberin doğru olup olmadığında bu nebzede kontrol edemiyoruz aslında gelen
1: Evet.
0: anlık olarak.
1: Yani teyit
0: Haber.
1: edilemiyor hemen.
0: Evet, teyit edilemiyor hemen.
1: Evet. Ama çok hızlı alabiliyoruz artık o haberi.
0: Evet,
1: Yani uzun süre
0: kesinlikle öyle.
1: beklememiz gerekmiyor. Bir yandan da aslında bir denetim mekanizması yaratıyor diyebilir miyiz? Hep gazetecilik için dördüncü güç deriz, değil mi? Yasama, yürütme, yargı ve gazetecilik. Dördüncü güçler olur demokrasilerde. Bundan dolayı baktığımız zaman aslında bu faaliyetlerin vatandaşın sorunlarını dile getirmede çok etkin rol oynadığını söylemek mümkün mü? Hız açısından ve çözüm açısından incelediğimizde.
0: Evet, bunu da söyleyebiliriz. Aslında ilk örneği de bu şekilde biraz daha revaça geliyor. Aslında toplumsal olaylarda linç kültürü ve aslında nefret söylemi de biliyoruz ki ikisi de çok yaygın bu aralar. Ancak toplumsal olayların çözülmesinde de çok yaygın bir şekilde görüyoruz sosyal medyayı. Bu anlamda sosyal medya aslında hem dördüncü kuvvet oluyor hem de yasama, yürütme ve yargının da yerine geçmiş oluyor aslında.
1: Evet. Peki bu bulguları yorumlayıp çözüm önerilerini artık dönüştürdüğümüzde bu çalışma içerisinde neler görüyoruz? Biraz girizgah yapmıştık o konuyla ilgili bilgiler almıştık senden ama orayı devam ettirelim. Senin çünkü başka çözüm önerilerini bir araya getirerek oluşturduğun çözüm önerileri vardı bu çalışma içerisinde yer alan. Evet, serbest çalışan gazetecilerin sorunları var burada. Maddi sorunlar olabilir dedin, linç kültürü dedin, bundan etkileniyorlar dedin. Belki güvencesizlik yine aynı şekilde olabilir. Bunlara nasıl bir çözüm önerin var? Hepsine farklı farklı çözümler mi getirilmeli, yoksa bir ortak çözüm önerisi mi olmalı?
0: Aslında hepsine farklı farklı çözüm önerileri sunmuştum ben makalemde. Ancak bunları da dediğim gibi yine herhangi bir tekil bir aktör değil, devletin yasal

0: dayanışma
1: Evet.
0: olmak üzere 3 ayrı şekilde eş zamanlı adımlar gerektirerek bunlar düzenlenmeli. Ya da bunu bir akademik çalışmanın sınırları içerisinde yol haritası olarak görebilir makalemi okuyanlar.
1: Yani yeni bir çalışmanın kapısını aralayabilir mi bu çalışma?
0: Evet, kesinlikle.
1: Daha büyük bir çalışma için ilham kaynağı oluşturabilir mi?
0: Evet.
1: Peki TÜBİTAK bu çalışmayı sen ortaya koyduktan sonra neler söyledi? Nasıl dönüşler aldın? Çevrenden ve TÜBİTAK'tan.
0: Aslında hala bir inceleme sürecindeyim. Şu şekilde önce makalemi yayınladıktan sonra TÜBİTAK'a bir geri bildirim yaptık sonuç raporu ile. Şu anda o sonuç raporunun incelemesindeyiz. Onay gelirse eğer projem destekten kaldırılacak ve makaleyle ilgili bütün süreç bitmiş olacak.
1: Evet. Peki bu yeni tez çalışması yani önündeki yüksek lisans sürecinde ortaya koyacağın tez çalışması onun için yine bir ilham olabilir demiştin sen girişte. Şimdi tekrar oraya dönelim. Şöyle biraz geleceğe bakalım. Anladığımız kadarıyla yüksek lisansa başlayacaksın bu sene.
0: Evet.
1: Okurken de
0: Düşünüyorum.
1: başlayabiliyorum dedin. Öyle bir fırsat sunuldu demiştin çünkü. Seneye de tezinin ilk yılı olacak. Zaten bir sene içerisinde tamamlaman bekleniyor. Orada nasıl bir çalışma göreceğiz? Önümüzdeki yıllarda sadece akademide mi ilerleyeceksin yoksa sahaya da inecek misin? Neler söylersin gelecekle ilgili?
0: Aslında açıkçası yani akademiye devam etmek istiyorum. Çünkü araştırma projesiyle birlikte şunu da öğrenmiş oldum kendi açımdan. Bir konuyu derinlemesine incelemek ve veri toplamak bu gerçekten keyif verici bir şey. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bir noktadan da eğlenceli bir iş aslında bu. Yani lisans bittiğinde yüksek lisansa devam etmeyi de düşünüyorum açıkçası. Akademiyle birleştireceğim.
1: Akademiyle birleştireceksin.
0: Evet.
1: Peki sahaya inmeyi düşünüyor musun? Bu çalışmada aslında sahadaki gazetecilerle bir araya gelmişsin. Onların sorunlarını dinlemişsin. Çözüm olmaya çalışmışsın. Bundan sonra yine böyle çalışmalar görecek miyiz? Ya da sahada da çalışmaların olacak mı ayrıca sürdürdüğün?
0: Ben şu anda üniversitemizin rektörlüğünde bulunan kurumsal iletişim birimi koordinatörlüğünde üniversitenin haber merkezinde de çalışıyorum. Aslında
1: Evet.
0: halihazırda sahada çalışıyorum. Bu sebepten ötürü de bütün ajansların gazetecileriyle, muhabirleriyle aynı ortamda haber yazma fırsatı buluyoruz aslında açıkçası.
1: Evet.
0: Yani akademi aslında güzel, gerçekten güzel. Ancak sahada yani gazetecilik dediğimiz aslında şöyle çok dallanmış bir meslek kolu açıkçası. Yani bir sürü alt kolu var ve herhangi birinde de çalışabiliyorsunuz. Gerçekten çok geniş bir yelpazesi var. Bu konuda sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Akademiye devam edersem yani sahadan ayrı kalır mı? Yani öyle bir seçenek değildir aslında bu. Yani
1: Evet.
0: sahayla da birlikte götürebileceğimi
1: Birlikte
0: düşünüyorum.
1: götürülebilir. Çok daha iyi olur değil mi?
0: Evet,
1: Teori ve
0: kesinlikle.
1: pratik birleşmiş olacak orada. Peki şimdi sosyal medyayı görüyoruz dedik. Vatandaş gazeteciliği, çevrimiçi haber siteleri var. Radyo yayıncılığı yine aynı şekilde. Bunlar hepsi gazeteciliğin alt dalları. Sen bunlardan hangisini tercih edeceksin?
0: Hangisini tercih edeceğim? Aslında ben üniversitemde bizim internet yayını yapan bir radyomuz da vardı aslında.
1: Evet.
0: Radyoculuğu da denedim aslında. Omni Radyo.
1: Nasıl geldi peki radyoculuk sana? Sevdin mi?
0: Gerçekten eğlenceliydi.
1: Zevk aldın. Orada
0: Evet,
1: devam etmeyi
0: gerçekten.
1: düşünüyor musun? Belli bir süre.
0: Evet, belki bir adım atabilirim o tarafa doğru.
1: Evet. Şimdi tabii radyo yayıncılığı devam etmekle birlikte bir yandan da podcast yayıncılığı ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Bu çalışma içerisinde de podcast yayını yapan gazeteciler görüyoruz. O cevabı verenler de olmuş o soru içerisinde. Sen de podcast yayınları yapacak mısın ilerleyen dönemlerde? Böyle düşüncelerin var mı?
0: Aslında geleneksel radyo yayınlarının daha çok podcast'e kaydığını da görüyoruz açıkçası. Yani podcast'in daha bilimsel tarafına aslında kaymak isterim açıkçası. Bu taraftan baktığımızda yani bilim yayınları olsun, uzaya meraklıyım uzay yayınları olsun, spor yayınları olsun. Bu şekilde de yani devam edebilirim açıkçası.
1: Devam ettirilebilir.
0: Evet.
1: Tabii bir yandan

0: da orada çalışan gazetecilerin yine sorunlarının duyurulması gerekiyor. O çalışmaların da yarım kalmaması şart. Senden sonra bu çalışmayı belki devam ettirenler olacak. Dediğin gibi belki bir kapı açmış olacaksın. Buradan sesimizi duyuralım. Yardım etmek ister misin çalışmayı devam ettirmek isteyenlere? Ya da böyle bir düşüncen var mı?
1: Tabii ki elbette her şeye açığım. Yani gelip projeyi destekleyip projeyi bir adım daha ileriye götürebilmek, bilim camiasına da katkıda bulunmak açıkçası güzel olur.
0: Peki bugüne kadar daha önce böyle bir teklif gelmiş miydi bu çalışma ile ilgili olarak?
1: Yok, hayır.
0: Belki bundan sonra
1: Aslında,
0: gelecek.
1: evet, belki de bundan sonra gelecek.
0: Peki gazeteciler neler söyledi sana bu çalışmadan sonra? Çünkü onların sorunlarını dinledin, ortak oldun, çözüm önerileri sundun. Daha önce gelmişler mi onlara bu
1: Ya
0: şekilde?
1: aslında onlarla genelde röportaj yapılmıyor bu konuyla alakalı ya da sesini duyurabilecekleri sadece devlet kanadı var. Bu şekilde de onlara bir yardımım dokunması onların hoşuna gitti açıkçası.
0: Evet.
1: Onlar da projemi destekledi.
0: Bundan sonra belki yine birlikte çalışacağınıza
1: Evet, belki de o şekilde
0: çalışacaksınız ve biz de şahit
1: çalışacağız.
0: olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Arda, verdiğin kıymetli bilgiler için. Önemli bir konu hakkında çalışman var. Tezin ismi çok şey anlatıyor bize ve daha önce de böyle bir çalışma yapılmadığından bahsetmiştin. Yeni bir alan açmış oldun aslında. Umarım yol gösterici olur bu çalışma diğer öğrencilere ve böyle güzel çalışmalar yine görebiliriz. Dijital çağda serbest gazeteci olarak çalışan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri demiştik. Çok teşekkür ediyoruz sana.
1: Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum Tutuş Bey. İyi yayınlar diliyorum
0: Ağzına
1: size.
0: yüreğine sağlık, selamlar, saygılar. Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Arda Bilasa'yı konuk ettik. Kendisini tanıdık ve çalışması hakkında kendisinden aldık bilgileri sevgili dinleyicilerimiz. Dijital çağda artık gazetecilik de şekil değiştirmeye başladı. Dolayısıyla yeni yeni alanlar ortaya çıktı sevgili dinleyicilerimiz. İşte bu yeni alanlarda da zaman zaman yeni sıkıntılar görebiliyoruz. Bunların kimisi çözülüyor, kimisi çözüm aşamasında, kimisi çözülmeyi bekliyor. İşte bu sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Çalışmasından yola çıkarak Arda arkadaşımızın kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programı. Sesimizi soluğumuzu ulaştırdı Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünlük bu kadar. Zeynet Salin'in sesiyle noktayı koyuyoruz yolculuğumuza. Bana da söyle diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla kadar, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor son operasyonda. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi.

Ülkenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından paylaştığı tebrik mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran ve büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
6: Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz hepinize. Bugün kuru tarımın ne olduğunu ve ülkemiz için neden önemli olduğunu konuşacağız. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde su kaynaklarının verimli kullanılması tarımsal üretimin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan kuru tarım sürdürülebilir üretimin temel yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yağışa dayalı üretim modeliyle gerçekleştirilen kuru tarımın doğal kaynakların korunmasında da çok önemli katkısı var. Türkiye'nin geniş bir bölümünün kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alması bu üretim modelini stratejik hale getiriyor. Kuru tarım sayesinde hem su kaynakları korunuyor hem de tarımsal üretimin devamlılığı destekleniyor. Özellikle tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan bu yöntem gıda arz güvenliği açısından kritik rol üstleniyor. Doğru toprak işleme ve uygun üretim teknikleriyle kuru tarımın verimliliği artırılabiliyor. Artan kuraklık riski karşısında bu üretim modelinin geliştirilmesi her zamankinden daha fazla önemli. Uzmanlar, iklim koşullarına uyumlu tarım uygulamalarının geleceğin üretim anlayışını şekillendireceğine dikkat çekiyor. Peki kuru tarım nedir ve Türkiye için neden bu kadar önemli görülüyor? Şimdi spiker arkadaşımız Selvi Karakoç'un Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ'la bu konuda yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de saygıyla selamlarım.
7: Sayın Demirbağ, bugün

0: tarımın öneminden konuşacağız, çeşitlerinden konuşacağız. Değişen iklimle birlikte, değişen dünya ile birlikte tarımda yapılanlar, yapılması gerekenler, o bilgilerin hepsini sizden alacağız. Tarım, insanoğlu var olduğundan bu yana yerleşik hayata geçtikten sonra hepimizin yaşamında aslında. Dünya değiştikçe tarım da değişebiliyor, gelişebiliyor. Ama bizim ilk sorumuz şu olsun: tarım deyince ne anlamamız gerekiyor ve Türkiye'mizin durumu tarımda nedir?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tarım tabii bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümüne diyoruz. Yanlış kullanım var tarım ve hayvancılık diye. Tarım zaten hayvancılığı da içinde barındırır ve aslında da hayvancılık tabii ki tarımın en önemli bel kemiği olan faaliyet alanlarından birisi. Tarım önem arz ediyor. Neden önem arz ediyor? Çünkü çok stratejik bir alandan, sektörden bahsediyoruz.

0: yüzden biraz iklim değişiklikleri ve yaşadığımız meteorolojik olayların da sonucunda kuru tarımla ilgili hani özetle konuşacağız. Tabii tarımsal üretim, tarıma dayalı sanayi ve tarım turizmi bu açıdan bakıldığında önem arz etmekte ve stratejik özelliğini korumakta. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hani ülkemizde aslında çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip, tarımın öneminin içinde onu da belki söylemek gerekiyor. Bir de fırsatlara da sahip. Hani hep sorunları konuşuyoruz. Güncel konular içerisinde belki kaybolup gidiyor ama aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çok kadim bir coğrafya üzerinde yer alıyor. Neredeyse 12 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Bunun işte ipucunu veren bize Göbekli Tepe var. Yine Diyarbakır Karacadağ'da bulunan buğday arpa tohumları var. Ya ülkemiz bu bitkilerin özellikle tahıl ve baklagilde gen kaynağı konumunda. Bir de tabii ki burada şunu da söylemek gerekiyor. Dünyadaki bu 7 biyo coğrafik bölgenin 3'ünü de içinde kapsıyor. Ya Avrupa, Sibirya, bizim işte Karadeniz'de fındık yetiştirmemizi, evet, çay yetiştirmemizi sağlıyor. Gelen yağışlı Avrupa'dan okyanus ikliminin getirdiği bulut yağış sayesinde. Akdeniz çanağında yine ürünlerimiz var. Akdeniz ikliminin etkili olduğu. Bir de tabii ki İran Turan dediğimiz Orta Anadolu'nun içinde yer aldığı bozkırların hakim olduğu ayrı bir bize farklı farklı bitkileri yetiştirmemizi sağlayan büyük bir flora zenginliğini sunuyor. Kıta özelliğine sahip Türkiye. 12 bine yakın tür, çok büyük bir çeşitlilik, evet, tabii. Evet. Endemik bitkilerimiz çok fazla. 3500'den fazla. Endemik demek bu coğrafyada yetişen özgü, sadece bu özgü coğrafyaya özgü bitkilerden bahsediyoruz. Fırsatlarda ticari olanaklar tabii ki. Yani 2,5-3 saat uçak mesafesinde çok büyük pazarlar var. İhracat yapabileceğimiz, bunu ekonomistler 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi olarak belirtiyorlar. Biz de bunlardan tabii ki payımızı alıp üreticimizin bu kadar zenginliğin içerisinde bundan pay alması gerekiyor. Bu potansiyeli zenginliğe çevirmemiz gerekiyor. Bu tarımın önemini bize gösteriyor açıkçası. Yani ne kadar önemli, evet, ve değerli bir coğrafyada olduğumuzu.
1: Yalnızca bugün için değil, gelecek için de tarım politikalarının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi genel olarak potansiyelden bahsettik. Gelecekten söz ederken de sürekliliğin önemi ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenip sağlıklı bireyler olmasına tarım çok önemli. Dedik ya, değişiyor dünya diye. Savaşlar, çatışmalar, değişen yollar, değişen iklim, her şey tarımı etkiliyor. Bu yüzden de tarım politikalarına ihtiyaç duyuluyor. Biraz önce kuru tarımdan söz edeceğimizden bahsettiniz siz.
0: Evet.
1: Kuru tarım dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Genellikle ülkemizdeki tarım biçimi kuru tarımla ilişkili mi, sizden dinleyelim.
0: Evet, biz tarla tarımı içerisinde aslında kuru tarım ve sulu tarım şeklinde tarım yöntemi yapıyoruz diyelim. Şimdi kuru tarım tabii ki gündeme neden geldi? Geçen yıl özellikle 2025 yılı çok kurak, evet, bir yıldı. Evet. Yani biz meteorolojinin verdiği uzun yıllar yağış ortalamasına baktığımızda normalde Türkiye'nin 570-574 milimetre yıllık ortalama yağışı. Tabii bunun üzerine çıkan Karadeniz'de 1600 milimetrelere kadar çıkan ama 200'e düşen Iğdır gibi yerlerimiz de var. Geçen sene neredeyse bunun yarısını aldık yağış olarak. Bu tabii tarımı, az önce dedim ya, üstü açık fabrika çok etkiliyor. Bunun yanında Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da çok geniş kapsamlı aniden düşen don olayı yaşadık. Bu da bir afet.
1: Evet.
0: Ve bu yıla baktığımızda ise bu ortalama yağışın şu anda bile çok üzerinde. Bu da taşkınlara sebep oldu tarımda. Özellikle işte çok duyduk, baraj kapakları açıldı, bazı bölgelerde bitkiler sular altında kaldı diye. Geçen sene bu kuraklıktan sonra kuru tarım aslında tekrar gündeme geldi. Kuru tarımla alakalı şunu söyleyebilirim. Kuru tarım aslında yıllık doğal yağış miktarının yetersiz olduğu ve genellikle 400 milimetrenin altında kurak ve yarı kurak bölgelerde yapay sulama yapılmaksızın, yani üretici aslında sulama yapmadan, evet, sadece doğal yağışlara dayalı olarak yapılan yöntem. Bu yöntemdeki amacımız ne? Topraktaki mevcut nemi korumak ve bitkinin bu suyu en verimli bir şekilde ihtiyaç duyduğu anda almasını sağlamak. En özet haliyle kuru tarım bu. Kuru tarımla alakalı tabii geçen yıl Ege'de yağışların çok düşük olması sonucunda işte Aydın'da özellikle ben kendimde o bölgeden olduğum için oradan örnek vereyim. Su yetersizliği vardı, su verilemeyecek dendi. Pamuk tarımı yapılıyor biliyorsunuz. Arazilerin işte üreticilere %50'sinde su verebiliriz, %50'sinde kuru tarım evet. yapmanız lazım dendi ve gündeme geldi. Ama baktığımızda ülkemizde bizim kuru tarımla alakalı

0: alakalı geçmişimizde zaten bir deneyimimiz var.
1: Şimdi ona geleceğiz ama şunu da söyleyelim. Kuru tarımla şimdi üzeri açık fabrika evet. dediniz ya siz.
0: Evet.
1: Kuru tarım daha çok hububat alanında kullandığımız mı? Yalnızca yağışlara bağlı olduğu için buğday, arpa,
0: evet.
1: nohut, mercimek.
0: İsterseniz onu da çeşitlendirelim. Şöyle kuru tarımda tabii kurağa dayanıklı yani yapılmasında zaten şöyle bir yöntemlerin isterseniz birkaç şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Sonra yetiştirilecek çeşitlerle ilgili sizin dediğiniz gibi bilgi verelim. Yetiştiriciliğinde yabancı otla mücadele etmek gerekiyor. O yüzden çünkü yabancı otlar da suyu oradaki
1: çekecek.
0: Suyu çekecek, kullanacaklar. Ama çok derin bir sürümde yapamayız pullukla devirerek. O yüzden yüzeysel bir yabancı otlarla mücadele etmek, onları bertaraf etmek gerekir. Daha sonrasında ise seçeceğimiz bitkileri oradaki o bölgede yerel, kurağa dayanıklı, kurakçıl bitkileri seçmek daha mantıklı oluyor. Ama tabii burada hani serin iklim tahılları sizin örnek verdiğiniz gibi buğday, arpa, çavdar, tritikale olabileceği gibi baklagillerden
1: evet.
0: nohut, mercimek, yağ bitkileri var mesela. Yağ Türkiye'nin çok fazla. Hani ayçiçekte kapatmaya çalışıyoruz ama bu kurak bölgelerde nadasa bırakmak yerine aspir, işte susam, kanola yine yetiştirilebilir. Bunlar doğal yağışlarla yetişebilecek ürünler. Yine yem bitkilerinden fi olabilir.
1: Evet.
0: Korunga, çünkü kaba yemde de açığı var Türkiye'nin hayvan beslemede. Bu da çok değerli bir şey olur yetiştirilirse. Tıbbi aromatik bitkiler var biliyorsunuz. Bunlar da hani çok bildiğimiz işte ada çayıdır, kekiktir. Bunun yanında gastronomide de kullanılan biberiyedir, aloe vera'dır. Ondan sonra sarı kantaron, ekinezya gibi daha böyle minimal seviyede su ihtiyacı olan bitkileri elbette yetiştiriciliği yapılabilir. Özellikle de hani ekim nöbeti içinde bunları
1: evet.
0: da yer alırlarsa kuru tarımda çok faydalı olacaktır. Farklı kök sistemleri sayesinde hani farklı toprak derinliklerindeki nemi kullanabilmiş olurlar.
1: Şimdi geleneksel tarımda diyebiliriz aslında en çok kullanılan
0: evet,
1: yöntem
0: evet,
1: bizde.
0: Evet.
1: Bu ama Türkiye'nin potansiyelinden de söz ettiniz. Değişen dünyadan da söz ediyoruz. Artan nüfustan, farklı iklim koşullarından da söz ediyoruz.
0: Evet,
1: kurak dönemler olduğu gibi yağış dönemlerde mutlaka olmuştur zaman içinde. Ama nasıl bir planlama gerektiğiyle ilgili çalışmalar bizde ne zaman başladı? Tarım alanına ilgi, çünkü nüfusu doyurmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Genç bir cumhuriyettik, sanayide atılan adımları çok biliyoruz, çok dile
0: evet.
1: getiriliyor ama genellikle çiftçilikle geçinen insanların olduğu, az sayıda nüfus olmasına karşın, çünkü koca koca savaşlardan sonra nüfusunun çoğunluğu yitirmiş, hastalıklar bir yandan, sıkıntılar bir
0: evet.
1: yandan ve kolay da olmayan bir

0: yöntem karasaban orakla
1: tabii,
0: yapılan hiç, hasat.
1: Evet.
0: Ne zaman başlamışız biz tarımla ilgili çalışmalara, nasıl baş etmişiz?
1: Aslında tabii Atatürk o kadar büyük bir deha, o kadar büyük bir lider ki sizin dediğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren tarıma, tarıma dayalı sanayiye çok önem veriyor. Çünkü biliyor ki o işte 13 milyonluk nüfusun %80'i köylü ve bu köylüden Cumhuriyet'in işte ışığıyla modern bir tarımsal üretimle aslında bu ülkenin kalkınabileceğini, o bahsettiğimiz genç Cumhuriyet'in. Şöyle söyleyebiliriz, bağımsızlık savaşını kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları daha Cumhuriyet'i ilan etmeden önce İzmir İktisat Kongresi'ni topluyorlar.
0: Evet.
1: Aslında bu bir tesadüf değil.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü onlar gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıkla olacağını biliyorlar. Ve yıllarca süren işte bu savaşlardan sonra kalan köylüyü bir hedefleri var. Çiftçi üretici yapmak. Ve o yüzden de o gün İzmir İktisat Kongresi'nde aslında ilk işaret fişeğini Atatürk veriyor. Ve diyor ki tarım politikasının temel ilkesi milli ekonominin temeli ziraattir cümlesinin içinde yatıyor uygulayacakları politikaları. Ve daha sonrasında aslında kuru ziraatla da ya da tarımla da bunu ilişkilendirdiğimizde Atatürk'te bir yaptığı birçok atılım var. Yani 1923 ile 1938 yılları arasında hem tarımla alakalı işte tarımda çıkartılması gereken kanunlar, işte hayvancılık ıslah kanundan tohumculuğa kadar, zeytin kanununa kadar, ondan sonra gazi çiftliğinin kurulması, kooperatiflerin oluşturulması. Düşünsenize, bilim lider ve ilk Mersin'deki bir tarım kooperatifi, evet, kuruluyor ve onun bir numaralı üyesi oluyor. Kooperatifçiliğe verdiği değeri gösteriyor. Ya bunun yanında işte kurulan şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, işte burada 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılına armağan edilen Ziraat Fakültesi. Yani Atatürk'ün en büyük eserleri bunlar. Kuru tarımla alakalı da tabii düşünceleri şöyle, az önce dediğim gibi diyor ki Orta Anadolu ağırlıklı olarak yarı kurak ve daha çok tahıl üretimi yapılıyor o zamanda. Ama o kadar verimsiz ki, dediğiniz gibi kara sabanla yapılıyor. İnsanlar bunu bilimsel temelini falan hiçbir şey bilmiyorlar. Yani sadece karın doyurmak maksadıyla. Tabii. Ama Atatürk öyle değil. Atatürk o dönemde yine ilk ziraat mühendislerinden olan Ali Numan Bey ile bir karşılaşması var. Ve Ali Numan Bey'e fikirlerini anlatıyor. Ali Numan Bey de ilk ziraat mühendisi diyelim. Ona kuru tarımla bu ülkenin tarımsal üretiminin, buğdayı nasıl artırılabileceği ile ilgili konuşmalar yaptıktan sonra Ali Numan Bey ile çalışmaya başlıyorlar ve Atatürk aslında kuru tarımla ilgili Amerika'ya gönderdiği bu Ali Numan Bey ile birlikte ilk 1925'te dönüyor, geliyor Ali Numan Bey. Eskişehir'de buğday aslında ıslah enstitüsü gibi deneme ıslah istasyonunu kuruyor. 1929'da da yine Ali Numan Bey dry farming dediğimiz Eskişehir'de kuru tarım deneme istasyonunun kurulmasını sağlıyor. Daha sonra soyadı kanunu çıktıktan sonra Ali Numan Bey'e bu Türk mucizesini sağlayan, kuru tarımda aslında bir mucize yaratan, Amerika'da öğrendiği bütün başarılı çalışmaları burada deneyen, bu Eskişehir'deki istasyonu kuran Ali Numan Bey'e Kıraç soyadı yine Atatürk tarafından veriliyor. Müsaade ederseniz Ali Numan Bey'in 1936'da aslında kuru tarımla ilgili özetlediği bir şey var, bir çıkarttığı kitap var. Kıraç topraklara hayat veren bu Ali Numan Kıraç'ın Dry Farming araştırmaları kitabında bize şunu söylüyor. Dry Farming ne demek? Yağışı az olan veya yağmurları uygun zamanda düşmeyen bir bölgede sulamaksızın başarılı ürün yetiştirme usulüdür, diyor. Memleketimizde Orta Anadolu yaylası az yağışlıdır. Trakya ve deniz kıyıları mıntıkalarımızda da bazen yağışların zirai mevsimlere dağılışında uygunsuzluklar vardır. Daha doğrusu kuraklık ve etkileri memleketimizin her yerinde zaman zaman ziraatimizi tehdit eder. Bu durumda kuraklığın gereklerine göre ve memleketimizin ihtiyaçlarına uyan yerli bir ziraat sistemi ile çalışmak gerekmektedir diye kendi notlarından, kitabından okudum size. Bunlar çok değerli tabii. Yani ziraatin nasıl yapılması kurak dönemde anlattığı önemli
0: yani
1: bilgiler.
0: Yani biz bu işin farkına yine o büyük dehanın sahibi sayesinde, Atatürk'ümüz sayesinde evet. varmışız ve bunun için adımlar atılmış. Bir dönem Türkiye'nin su zengini olduğu zannedildi. Yanlış algılar maalesef hepimizi yorabiliyor, yorabilecek sonuçlara yol açabiliyor. Aslında hiç de su zengini olmadığımız evet. anlaşıldı zannediyoruz. Su politikaları ile ilgili de gelişmeler birbirini takip ediyor. Bir de bizim Cumhuriyet

0: yine ilk yıllarından emanet ziraat fakültemiz var, ziraat fakültelerimiz de var artık. Bugün ne yapıyoruz, ne durumdayız? İç Anadolu'nun hali ortada, Konya'daki obruklar meselesi hemen dikkat çekiyor.
1: Evet.
0: İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, kuru tarımın en çok yapıldığı yerler buralar. Bugünkü durumumuzu da öğrenelim sizden, iklim değişikliğine ondan sonra gelelim.
1: Tabii su hayat demek. Ülkemize de baktığımız zaman 25 tane büyük akarsuyun oluşturduğu havza var. Normal şartlarda bizim yapmamız gereken havza bazlı ürün desenine göre, suyun varlığına göre havzalarda bir ürün planlaması.
0: Önce havzayı koruyacağız tabii.
1: Evet, tabii
0: oraya
1: ki
0: inşaatlar
1: yapmayacağız. Evet. Ondan sonra tarım topraklarını ranta kurban etmeyeceğiz. Ondan sonra özellikle mera alanlarımızı gerekli gereksiz işte vasfını değiştirerek mera vasfından çıkartıp başka amaçlarla kullanmayacağız. Çünkü meralar tabii ayrı bir konunun içerisinde ama hepsi bir bütün.
0: Evet.
1: Tarımın içerisinde.
0: Bunun dışında uygun tohum dedik.
1: Tabii. Ondan sonra şimdi su konusunda dediğim gibi su varsa havzada, dediniz ya Konya'da obruklar, su varsa tabii ki sulu tarım. Ama suyun olmadığı Konya gibi kapalı havzanın yağışın 400-500 milimetre altında, az önce tanımını yaparken söyledik kuru ziraatin nerelerde yapılması gerektiğini. Buralarda yeraltı suyuna yüklenerek tarımda suyu kullanmak aslında gelecekteki bizim sigortamız olan su kaynaklarımızı tüketmek demek oluyor. Yani siz en çok su isteyen mısırı, yoncayı, şeker pancarını bu bölgede yetiştirirseniz, halbuki ben az önce sorduğunuzda yetiştirilmesi gereken bitkiler arasında hiç bunları saymadım.
0: Evet.
1: Çünkü bunlar suya çok ihtiyacı olan bitkiler. Biz bunları nereden biliyoruz? Zaten bunların denemeleri yapılmış. Bizim fakültede tarımsal yapılar bölümünde bile sulamayla alakalı yapılan çalışmalarda biz 1 kilogram kuru madde için ne kadar su gerekli biliyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Tarımda çok fazla su kullanıyoruz. Bakın bizim en son 2026'da kullandığımız su %79'unu biz tarımda kullanıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu %65'lerde, 70'in çok altında. Geri kalanı işte evlerde, sanayide falan kullanıyoruz. Kullandığımız suyu da efektif kullanamıyoruz. Sulama kanallarını işte kapalı kanallara geçilmesi lazım. Basınçlı sulama tekniklerini artık, yani yağmurlama sulama, damla sulama tekniklerini kullanmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde vahşi sulama, yüzey sulaması diye bir şey yok. Biz hala bunu düşünebiliyor musunuz?
0: Sulamamızın %60'ı. Neden böyle yapıyoruz? Çiftçiye mi iyi anlatamadık?
1: Yani bununla alakalı Tarım Bakanlığı aslında destekler de veriyor. Ya basınçlı sulamada kullanılan ya da damla sulamada kullanılan hortumun mesela %50'sini hibe ediyor. Sırf ama hala daha sulamayla ilgili sıkıntılar var. Havzaya göre ürün seçmede sıkıntılar var. Halbuki ben şununla isterseniz hani bitirelim kuru tarımın en son önemiyle. Çünkü bununla belki geleceğe de bir not düşmüş olalım. Kuru tarım elbette ki bizim için gıdayı ürettiğimiz bir tarım sistemi. Ama bunun yanında tabii ki çok önemli bir paya sahip. Ney? Kırsaldaki nüfustan bahsediyoruz gitgide azaldığından.
0: Evet.
1: Halbuki kuru tarım sayesinde aile çiftçiliğinin korunması, kırsal alanların canlılığının cazibesinin sürdürülmesi, kır yoksulluğuyla mücadelenin değerlendirilmesi, mücadele yapılması açısından kuru tarım çok önemli. Tabii bir de ekolojik değeri hiç tartışılamaz. Doğaya saygılı, doğayla uyumlu bir tarımsal üretim faaliyetidir ve tüm doğal varlıkların korunmasını sağlayan kuru tarım için şunu da söyleyelim, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz açısından da olmazsa olmazdır. Bir olmaz daha söyleyeyim. O da kuru tarım yapacak olan tabii ki üreticilerin desteklenmesi gerekir. Çünkü kuru tarım sulu tarım gibi yüksek verim rekolte getirmez, daha azdır getirisi, geliri daha düşüktür. O yüzden de bunu yapacak olan üreticileri sadece bilgilendirmek yetmez, gelirini telafi edici desteklemeler de gereklidir diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, sağolunuz hocam.
2: Spiker arkadaşımız Selvi Karakoç ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ'a çok teşekkür ediyoruz. Kuru tarım, Türkiye'nin sahip olduğu iklim koşullarına uyum sağlayan en önemli üretim modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Suyun her geçen gün daha da değer kazandığı bir dönemde bu yöntem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından güçlü bir seçenek sunuyor. Doğru planlama ve bilinçli uygulamalar sayesinde kurak alanlarda da üretim devam edebiliyor.

0: Böylece hem toprak korunuyor hem de su kaynakları üzerindeki baskı azalıyor. Kuru tarımın güçlenmesi, gıda güvenliğinin korunmasına da önemli katkı sağlıyor. Üreticiyi destekleyen bilimsel çalışmalar ve yenilikçi uygulamaların bu alandaki başarıyı daha da artırdığı kanıtlanmış durumda. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı günümüzde doğal kaynakları koruyan üretim anlayışı her zamankinden daha değerli. Tarımda atılacak doğru adımlar geleceğin üretim gücünü de belirliyor. Bu nedenle kuru tarım yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap veren stratejik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Güçlü bir tarımın, güvenli bir gıda sisteminin ve sürdürülebilir bir geleceğin yolu doğal kaynakları koruyan üretim anlayışını yaygınlaştırmaktan geçiyor. Biz, kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve üreticilerin bir araya gelerek güvenli gıdaya erişim, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması yönünde çok önemli adımlar atacaklarına ve geleceğimizin aydınlık olacağına inanıyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldiğimiz şu dakikalarda hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek, hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler içinde şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Kariyer Atlası.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınçta olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersi?

yarı bırakır. Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Haftası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize 3 kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu 3 kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu 3 kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş. Bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motive isen eğer yapabilirsin düşüncesi motivasyonu yükseldi. Başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yola bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan
sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak o yüzdür. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andre Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır,
Dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür.

Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın, gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım. Sevgili dinleyicilerim, şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor, eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya, 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada,
bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez, disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız, yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar disiplinli motivasyonda.
Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlı.

0: yapmalısınız.
1: Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca'da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
2: Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Hangi tür kanama olduğunda endişelenmeliyiz? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Güzel bir soru. Makattan kanamanız oldu. Bu kanamanın çeşidi, büyük abdeste olan süresi, bunların hepsi çok önem taşıyor. Örneğin elinize gelen memeler varsa, ki bunlara biz basurma, yasıl da diyoruz halk arasında, bizim tıp dünyasında da hemoroid olarak adlandırılıyor. Bu memelerden kanama söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu hemoroidlerin büyüklüğüne göre çok da endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok diyebiliriz, ama bunlar ağrılı olurlar. Yine makatın çevresinde çatlaklar olabiliyor. Dolayısıyla bu çatlaklardan olan kanamalar olabilir. Ama hemoroid ya da çatlak kanaması genellikle dışkının üstüne bulaşan kanamalar şeklinde

0: makatın çevresinde bir ağrıyla size bulgu verir. Bunlardan çok da fazla endişelenmemize gerek yok. Ama çok fazla ağrınız olur ve büyük abdestinizin üstünde ve sonrasında damlar tarzı olduğu için sizi endişelendirebilir. Hangi kanamalar daha çok bizi endişelendirsin ve mutlaka doktora başvuralım? Bu dışkının içindeyse kan, anlamsız bir kilo kaybı sizin bu kanamanıza eşlik ediyorsa, yani yemek yiyorsunuz, normal yemek yiyorsunuz ama kilo kaybınız var. Kansızlık parametrelerinize bakıldığı zaman gerçekten bir kansızlığınız varsa, demir eksikliğiyle uyumlu. 45 yaşın üstündeyseniz, buna ağrı eşlik ediyorsa veya kabızlık ve ishal periyotları birbirine izliyorsa, o zaman gerçekten endişe etmemiz gerekiyor. Yine birinci derece aile yakınınızda kolon kanseri öyküsü varsa yine hemen başvurmanız gerekiyor. Menopoza girmiş bir kadınsanız veya 45 yaş 50 yaş üstü bir erkekseniz ve kanamanız varsa mutlaka başvurmanız gerekiyor. Bunları sayabiliriz. Bu durumlarda da gerçekten doktora başvurulmalı diyebiliriz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada filenin sultanlarını tebrik etti. Desteğimiz her zaman onlarla dedi. Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini, yasal düzenleme için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle

nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Spor. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından paylaştığı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale-Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 yılda 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: TRT. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 iş.

0: Reklamlar.
1: Biraz hareket.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz, Ankara'dayız ve Biraz Hareket programındasınız. Amacımız belli programımızda sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün 3 sporun birleşiminden oluşan bir spor dalını konuşacağız. Triatletler hem koşuyor, hem bisiklet sürüyor, hem yüzüyorlar. Triatlonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 25 bin çocuğu bu sporla buluşturmayı hedefleyen Triatlon Okulu projesini konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, söz konusu triatlon olunca sevgili dinleyicilerimizden bilenler var, belki duyan ama evet, tam olarak ayrıntısını bilmeyenler var. Nasıl bir spordur triatlon?
2: Şimdi triatlon aslında 3 branşın ardı ardına ara verilmeden yapılması. Yüzmeyle start alıyor sporcularımız. Sonra yüzmeden bisiklete geçiş alanı dediğimiz değişim alanımız var. Orada bisikletleri askıda bekliyor yüzme çıkışında. Hemen geliyorlar, hızlı bir şekilde yüzmeli bisiklette ayakkabılarını giyiyorlar, kasklarını takıyorlar, bisikletlerini alıp bisiklet parkuruna başlıyorlar ve bisiklet bittiğinde de yine aynı şekilde değişim alanına geliyorlar. Bisikletlerini asıyorlar, bu sefer koşu ayakkabılarını giyip koşuya başlıyorlar. Ve koşu finişiyle bitiyor yarış. Yani yüzme startıyla başlayıp

0: Sprint dediğimiz işte 250 metre yüzme, işte 8 kilometre bisiklet, 2,5 kilometre koşu gibi böyle daha kısa mesafelerde yapıyoruz. Sprint dediğimiz mesafe 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu. Bunun işte orta mesafe triatlonu var. 1900 metre yüzme ya da 2000 metre, işte 90 kilometre bisiklet, üstüne yarım maraton koşu. Bir de uzun mesafe triatlonumuz var.
1: Hepsi bir gün içinde mi oluyor?
0: Bunların hepsi şöyle. Tabii uzun mesafe triatlon bazen gün ışırken başlıyor. Gün kararırken bitiyor. Çünkü orada 4 kilometre yüzüyorlar. 180 kilometre bisiklete binip üstüne maraton koşuyorlar. İyi atletler, yani uluslararası en iyi şu anda olimpiyat şampiyonları düzeyinde iki kişiler 8 saat civarı bitiriyor. Ama hani sedanter dediğimiz kişilerinki 12 saatin üstünü 14-15 saate kadar uzuyor. O yüzden de bazen sabah gün ışırken start veriliyor. Akşam işte gün kararırken yarışlar bitiyor gibi oluyor.
1: İzleyicileri de çok heyecan doludur. O günü ona evet. ayıran izleyiciler, özellikle çocuklar ve yetişkinler söz konusu olduğunda değişiyor belki izleyici grubu, ama çok heyecan verici olsa gerek.
0: Evet.
1: Bu söylediğiniz parkurlar Türkiye'nin her yerinde var mı? Nerelerde var peki?
0: Şu anda biz Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde organizasyon yapıyoruz. Tabii şimdi triatlon yüzme de olduğu için İlk başlarda, ilk yıllarda kıyı şeridine hapsolmuş bir branş gibiydi. İşte,
1: denizde yapılıyordu.
0: Evet, denizde yapılıyordu. Ama biz bunu biraz daha iç sulara, kara hani göllerimize, evet. işte özellikle bir de aquaton dediğimiz işte havuzda, biliyorsunuz antrenmanlar daha çok işte açık su olmayan, hani açık su dediğimiz göl ya da aslında deniz olmayan yerlerde de havuzları kullanarak en azından geliştirelim istedik. Şu anda Güneydoğu, Doğu Anadolu dahil organizasyon yapmadığımız ilimiz kalmadı diyebilirim. Bu sene 200'ün üstünde organizasyon gerçekleştirdik. Bundan bir 8 yıl önce sadece 10 tane organizasyonumuz vardı. Bu da işte Ege bölgesiyle Akdeniz kıyılarında oluyordu genelde.
1: Evet.
0: Biz tüm Türkiye'ye yaymak istedik. Çünkü bu branşın geleceğinde aslında ne kadar çok altyapı genişletirsek, ne kadar çok kişi bu işi bilirse, işte bu sporun da ileride hani uluslararası sporcu yetiştirmek anlamında çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Sayın Yalçınkaya, şimdi sözünü ettiğimiz triatlon bizim ülkemizde, ben hatırlıyorum, eskiden Bisiklet Federasyonu'na bağlı olarak yapılan triatlon evet. yarışları vardı. Şimdi siz artık Triatlon Federasyonu Başkanı olarak böyle bir federasyonun kurulmuş olduğunu da şahsınızda görüyoruz. Evet. Ne kadarlık bir geçmişi var ülkemizde? Dünyada daha eski herhalde.
0: Şöyle aslında dünyada da 76-77 yıllarında bir de deniz piyadelerinin kendi işlerinde William Collins diye bir deniz piyadesinin ilk denemesiyle ortaya çıkıyor. İddialaşıyorlar. İşte yüzme mi daha çok zor, bisiklet mi daha zor, koşu mu daha zor? O da diyor ki ben üçünü birlikte yaparım. İşte o zaman 4000 metre yüzüyor, işte 180 kilometre bisiklete binip üzerine de maraton koşuyor. Ve ona böyle demirden bir heykel yapıyorlar. Iron Man şeyi de oradan çıkıyor zaten. Ve sen demir adamsın diyorlar. Oradan sonra bu iş tüm dünyada yayılmaya başlıyor. Türkiye'de ilk triatlon denemesi Eskişehir'den bir beyefendi 88 yılında yapıyor. Ama uluslararası ilk organizasyon 91 yılında Alanya'da yapıldı. Ben de 93 yılında ilk kez Alanya'da yarıştım. O zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışıyordum. İlk yarışım 93. 95-96 yıllarında Bisiklet Federasyonu'nun altında federe oldu ilk kez. Evet. 2000 yılında bu branş ilk kez olimpiyatlarda deneme branşı olarak 2000 Sydney'de yer aldı. Ve sonra kalıcı olmasına karar verdi Olimpiyat Komitesi. 2001 yılında da Türkiye'de Bisiklet Federasyonu'nun ayrılıp ayrı bir federasyon olarak kuruldu.
1: Evet, siz 1999'da da Zagreb'de yarışmışsınız ve evet. önemli de bir rekor elde etmişsiniz orada.
0: Şöyle, o zaman ordular arası bir oyunlardı. 2 saatin altında koşan iki arkadaşımız vardı o zaman. 2 saatin altında koşan üçüncü kişi oldum o zaman. 1.58 koşmuştum. Mesafeler de uzundu orada. Sonuçlarda da yer alıyordu. Geçenlerde hatta Romanya'da birisiyle tanıştım. Bizim Romanya Federasyon Başkanı, daha doğrusu

0: tanıştığım birisi, fakat böyle geçmişten konuşurken işte 99 askerken dedi, ben dedi tanıştım dedi şeyle, triatlonla.
1: Çünkü siz Karaharp Okulu'nda da galiba, evet, bu alanı kurdunuz, sporun bu alanı.
0: 8 yıl orada da ya sivil antrenör olarak, ilk 99 ile 2007 yılları arasında ben Harp Okulu'nda da sivil antrenör olarak bulundum. Bir kısmı, kısa bir kısmı askerlik, ondan sonrası antrenörlük olarak devam etti. Dedi ki ben dedi askerdeyken dedi Romanya Federasyon Başkanı, şu anki mevcut başkanı, tanıştım dedi. Ben stopçuydum dedi. Triatlonla askerdeyken tanıştım ve askeri yarışlara girdim dedi. Aa dedim, öyle mi? Hangi yıl falan? O da dedi ki hemen 99 yılı. Ciddi mi söylüyorsun? Zagreb. Hemen ben sonuçları açtım. Evet. Neredesin sen diye.
1: Çok güzel ondan sonra, olmuş.
0: Evet, öyle bir anımız oldu.
1: Beraber koşmuş, katılmışsınız yarışlara. Evet. Sonradan yıllar sonra hoş olmuş. Şimdi tabii dinleyenlerimiz şöyle düşünecek. Yüzme var, koşu var, bisiklet var. Hepsi bir arada olunca müthiş bir performans gerektiriyor olabilir. Nasıl bir eğitim? Olağanüstü, insanüstü bir eğitim mi gerekiyor bunun için?
0: Aslında hiç öyle değil. Son zamanlarda zaten biliyorsunuz işte ultra maraton koşular, koşu, evet, yarışları, bisiklet yarışları, yüzme yarışları, özellikle bu sosyal ağın gelişmesi. Hani ben bunu da yapabiliyorum, ben bunu da beceriyorum. İşte hani selfie çekip böyle insanların bunu göstermeye çabası sayesinde spor daha çok yayıldı Türkiye'de. Çok. Şimdi bizim şunu insanların anlaması lazım. Biz şu anda 77 yaşında bu triatlonu yapan sporcularımız var.
1: Muhteşem.
0: Evet. Ve onlar bana yarışlarda izlerken en çok keyif aldığım kategori,
1: tabii,
0: onlar.
1: Tabii.
0: İnanılmaz keyifli ve çok eğlenceli insanlar. Birbiriyle takılıyorlar, eğleniyorlar. Yani şöyle, belli bir tempoda, nabzınızı belli bir seviyenin üstüne çıkartmadan belli bir tempoda uzun süre yapabilirsiniz. Hı hı. Yani şöyle 100 metre koşmak gibi düşünmesinler. Hani nabzın böyle en üst noktaya geldiği. Biz düşük nabızlarda uzun süreli egzersiz yapıyoruz.
1: Düzenli olması,
0: tabii,
1: önemli.
0: Tabii, evet. Bu işin zaten aslında spor demek, disiplin demek, düzen,
1: tabii,
0: demek.
1: Tabii.
0: Yani şimdi ben o yüzden de aslında ben tüm velilere ve ailelere şunu öneriyorum. Ben kendi çocuğumdan da biliyorum. Şimdi mesela şu anda okul tatil. Hı hı. Eğer ertesi sabah 9'da antrenmana gidecek olmasa sabah 4'e kadar belki ya bilgisayar başında ya telefon başında.
1: Evet.
0: Ama o spor disiplini, spor heyecanı sayesinde hayatı hala düzenli devam edebiliyor. Ve biz mesela branşlarda şunu öğretiyoruz. Özellikle küçük yaşlarda yarışma gruplarına geldiklerinde küçük yaşta çocuklar 4 yarışa girsinler yıl içerisinde. İkisi kendi seviyesinin altında olsun.
1: Küçük yaş dediğiniz hangi yaş grubu?
0: Yani 11, 12, 13, 14 bu yaşlarda. İkisi kendi seviyesinin altında olsun, yenmeyi öğrensin. Bir tanesi kendi seviyesinde olsun, mücadele etmeyi öğrensin.
1: Çok güzel.
0: Bir tanesi kendi seviyesinin üstünde olsun, yenilmeyi öğrensin.
1: Ne kadar güzel bir felsefe. Çok
0: şimdi,
1: hoş.
0: Evet. Bu mantaliteyle yetişen bir çocuk sınavlarda da stres yaşamaz.
1: Tabii.
0: Hayattaki mücadelede de 1-0 rakiplerinden önde başlar. O yüzden de biz sadece sporu hani bir başarı odaklı bir araç olarak görmüyoruz. Veya her sporcumuz bizim Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olsun diye bakmıyoruz. Biz insanları sporun içinde, çocukları sporun içinde tutabilmek hedefimiz.
1: Hatta yaşam boyu sporun içinde,
0: evet,
1: kalmalarını,
0: evet,
1: sağlamak.
0: Yani biz mesela şu anda bölgesellikler yapıyoruz Türkiye genelinde. 14 bölgeye böldük işte, daha ulaşılabilir olsun organizasyonlarımız diye. Biz sadece bitirme madalyası veriyoruz. Kürsü yapmıyoruz. Hı. Her bitiren, sen buradaysan, bu yarışı yaptıysan, bu sporu yaptıysan bizim için zaten en başarılı kişi sensin.
1: Yani birincilik, ikincilik, üçüncülük değil aslında.
0: Tabii ki. Zaten harika. Zaten gelişim çağında aynı yaştaki çocuklar, bazıları 2 yaş, 3 yaş üst gelişim, erken gelişimden dolayı 12 yaşında aynı yaşta olan çocuklar, birisi 15 yaş fiziksel özelliği gösterebiliyor, birisi 11 yaş fiziksel özelliği gösterebiliyor. Hı hı. O zaman siz aynı kategoride, aynı yaşta yarıştırıp bu geç gelişen çocuğu diğerine ezdirmiş oluyorsunuz. Belki de ileride çok yetenekli bir sporcu olacak. Biz o yüzden de bu gelişim dönemlerine de dikkat ediyoruz.

0: açıkçası çocukların sadece sporu sevmesini, eğlenmesini küçük yaştayken doğru teknikleri öğrenmesini erken yaşta yüklenip de hani bıkmasınlar. Evet. Sürekli en azından hayatlarının içerisinde sporu yer edebilecek kadar sevsinler istiyoruz.
1: Sayın Yalçınkaya, gerçekten bu söyledikleriniz son derece büyük bir felsefeyi içerdiğini gösteriyor triatlonun da. Şimdi siz bu triatlonu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla, evet, hem de bir altyapıdan yetişsin istiyorsunuz, evet, lisanslı sporcular. O yüzden de bir triatlon okulu projesi geliştirmişsiniz. Evet. Epeydir de yıllarınızı vermişsiniz buna. Evet. Ne aşamada şu anda?
0: Şöyle, aslında biz bunu Fransa'nın bir Fransız triatlon okulu modülü var. Eğitim modülü aslında bu.
1: Evet.
0: Şöyle 8 basamaktan oluşuyor. Karate'deki gibi renkler var. Yani işte beyaz seviye, sarı seviye, yeşil seviye, mavi seviye. En son üçü işte bronz, gümüş, altın diye gidiyor.
1: Evet.
0: Her seviyede çocukların yüzmede ne öğreneceği, bisiklette ne öğreneceği, ne öğretileceği, koşuda ne öğretileceği eğitim fişleriyle, içerikleriyle, eğitimlerde nelere dikkat edileceğiyle, işte özellikle çocuk koruma programlarımız var. Şu anda bizim en önemsediğimiz şeyler. Hı-hı. Çocuk koruma programı da alacak bu eğitmenler. Aynı bu eğitim, milli eğitimin, işte benim kızım da okula gidiyor. K12 sisteminden ödevlerini, derslerini veyahut da her şeyini görebiliyorum. Hı-hı. Burada da veliler çocuklarının hem antrenman programlarının ne yaptığını, geçmişini veya bir ilden başka bir ile tayini çıkabilir ailenin. Tabii. O ilden geçmişi çocuğun oradaki antrenöre gidecek. Böyle bir eğitim modülü oluşturduk. Aynı zamanda bu cep telefonu uygulaması, tablet uygulaması ve web sayfası olan bir akıllı modül aslında.
1: Yani tayini çıkarsa ailenin gittiği yerde de triatlon okulunda, evet, devam etme olanağı olacak.
0: Tabii ki. Hı. Biz bunu 81 ile yayıp ve mümkün olduğunca da işte tek dil oluşturmak. Hı. Ve küçük, şimdi bizim aslında küçük yaşta kadınlar ve erkeklerin yaş biyomotor yetilerimiz dediğimiz, işte çabukluk, çeviklik, kuvvet, sürat, motor becerilerinin kızlar ve erkeklerde çok farklı dönemlerde gelişiyor. Çabukluk, çeviklik kızlarda 6-9 yaş arası geliştirilmesi gerekirken erkeklerde bu 8-11. Hmm. Veyahut da işte kadınlarda, kız çocuklarımızda hemen ergenliğin hemen ardından kuvvet, ağırlık çalışmalarına başlayabilirken erkeklerde 6-9 ay sonra başlayabiliyorsunuz.
1: Hmm. Hmm.
0: Şimdi bu tip detay özelliklere de dikkat ederek kurgulanmış bir sistem bu. Şimdi biliyorsunuz artık çocuklarımız, yani bizim küçüklüğümüzdeki gibi sokağa çıkıp işte mendil, kapmaca, saklambaç.
1: O olanakları yani, yok, evet.
0: Artık
1: maalesef
0: öyle bir olanak yok. Maalesef. Tabii. Evde ya iPad, ya bilgisayar, ya cep telefonu ve sokağa çıkmıyorlar. O yüzden de birçok motor beceriyi aslında bizim sokakta aldığımız,
1: hı hı,
0: işte mendil, kapmaca gibi sokakta, hı, aldığımız motor becerileri alamıyorlar. O yüzden de bilimsel olarak da son yıllarda dedim, bu 2000'li yılların başında aslında ortaya koyuldu. Benim küçüklüğümde mesela yüzerken aman işte top oynama, bileğin sertleşir, ters kas çalışır, şunu yapma işte branşına zarar verir. Halbuki tam tersi, küçük yaşta çok yönlü gelişimin ileride çok daha elit bir sporcu olabileceğini ortaya koydu bilimsel çalışmalar. Biz de şunu iddia ediyoruz, bu triatlon okulu modülünde biz hem çocukları çok yönlü geliştireceğiz, hem biyomotor yetilerinin gelişme dönemlerine uygun bir eğitim modülüyle, evet, çocukları hayata ve spora hazırlayacağız ve tamamen velilerin takip edebileceği, bilimsel gerçekliklerle oluşturulmuş bir eğitim modülünde güvenle teslim edebilecekleri çocuklarını 6 yaşta bir triatlon okulu eğitim sistemi kurmuş olacağız. Ha bu 12-13 yaşına geldiğinde illa triatlona devam edecek diye bir söz konusu değil. Buradan bizim inancımız şu, aslında 8 farklı olimpik branşın da altyapısını oluşturmuş olacağız. Çünkü çocuk 12 yaşına geldiğinde belki iyi bir bisikletçi olacak. Hı. Belki atletizme yönelecek.
1: Ya
0: belki
1: yüzmeye
0: yönelecek. Evet. Belki modern pentatlon, belki oryantiring. Yani birçok branşa yönlenebilecek. O

0: O yüzden de biz bu açıkçası triatlon okulu projesini çok önemsiyoruz.
1: Tabii az önce çocuk koruma programından söz ettiniz. Evet. Aileler için belki de en önemli gerekçe çocuklarından ayrılmamaları, hep başlarında olmalarının sebebi biraz o. Burada bu programı da çok önemsediğinizi görüyorum, evet. Değil mi?
0: Evet, şimdi bizim çocuk koruma kurulumuz var. Hı-hı. 2 yıl önce oluşturduk. Şimdi talimatımız çıkmak üzere. Zaten biz bir de... Avrupa Birliği projesinden de böyle bir şeyde de bulunduk, çocuk korumayla ilgili federasyon olarak oradan da bir ödül aldık. Bizim isteğimiz şu, bu koruma programının içerisinde şöyle söyleyeyim, hangi yaşta bir çocuğun fotoğrafı nasıl çekilir? Hı hı. O detaya kadar var. Evet. Yani çocuğa işte nasıl dokunması lazım veya dokunup dokunmama.
1: Antrenörler için
0: tabii,
1: bu,
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Hem antrenör için hem antrenör kendini koruyacak. Hı hı. Yani yanlış anlaşılmalardan koruyacak.
1: Evet.
0: Hem işte çocuğun doğru iletişim kurmak, çocuğa işte aslında doğru şekilde göstermek aslında çok kapsamlı bir şey. Velileri de ilgilendiren, çocukları evet. da ilgilendiren, antrenörleri de ilgilendiren bir koruma modülü. Aslında bizim çok çok önemsediğimiz ve sonuçta 6 ile 13 yaş arası çocukların olacağı bir okul. O yüzden de bunun içinde çocuk koruma eğitimini eğitmenlerimizin kesinlikle almasını istiyoruz.
1: Bu arada tabii şimdi bizi dinleyen aileler, evet 81 ile yaymak istiyorsunuz ama bu söz konusu triatlon okulu için nasıl başvuruda bulunsun, çok güzel bir fırsat diyebilirler.
0: Şimdi şöyle, biz bu sene Kasım ve Aralık ayında bu bölgesel liglerimize katılan tüm kulüp antrenörlerimize eğitimi alacağız ve 81 ilden 81 ilin il müdürlüklerindeki antrenörleri eğitimi alacağız. Hı-hı. Sonra bizim triatlon okulu listemiz belli olacak. Hangi ilde hangi okullar var? Ocak evet. ayında büyük ihtimalle web sayfamızda yayınlayacağız. Daha sonra oranın o okulların iletişim bilgileri olacak. O okullara başvurabilecekler.
1: Yani Türkiye Triatlon Federasyonu'ndaki duyuruları takip evet, etsinler. Evet. Orada zaten her şey çok ayrıntılı
0: evet,
1: bir biçimde yer alıyor.
0: Evet, web sayfanızda.
1: Sayın Yalçınkaya, çok muhteşem bir okul, triatlon okulu. Harikulade bir proje. Gerçekten felsefesi çok güzel. Umarız sözünü ettiğiniz o güzel hayallere ulaşmak için tıpkı bugün nasıl voleybolcu kızlarımızla gurur duyuyorsak evet. nice evet. sporcumuzla başarı, uluslararası yavurt içi başarılar bizi mutlu eder. Emeğinize ve açıklamalarınıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolay
0: konuk
1: gelsin.
0: Ettiğiniz için tüm TRT Radyo ekibine teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz efendim. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya ile birlikteydik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bizimle. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet, geçen hafta para politikası kurulu toplantısı vardı ama eski PPK heyecanları yok diyebilir miyiz yani artık? Yine beklentiye uygun, fiili durumunda değişmediği bir para politikası toplantısı
1: aslında
0: oldu.
1: Toplantıda biraz iki olasılık üzerine duruluyordu. Ya değiştirmeyecek ki onu yaptı, devam edecek ya da gene politika faizini değiştirmeyecek ama fiili faizi politika faizine çekecek. İkinci olasılık oydu.
0: O zaten indirim anlamına gelecekti.
1: Fiili olarak indirim anlamına gelecekti. Hangisi olabilir düşüncesi üzerinde biraz tereddüt vardır. Merkez Bankası açıkladığı kararda da hem politika faizini değiştirmeden hem de uygulamasına devam etti. Şimdi ne sonuç çıkartabiliriz buradan? Birincisi, Merkez Bankası'nın tabii elindeki veri seti çok daha kapsamlı ve enflasyonun önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine ilişkin bir en azından bu kararı destekleyecek bir veriler olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü sonuçta beklenti haftalık repoya dönmesi, yani gecelik faizi %40 yerine haftalık üzerinden uygulamaya başlaması demek 3 puanlık bir geri çekiş anlamında, evet. Ve politika faizini daha fiili uygulanır bir faiz haline getirmekti. O olmadığına göre demek ki hala enflasyon konusunda kaygısı yüksek. Zaten metinde de onu görüyoruz. Metinde ne diyor? Enflasyon ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Ama devamında da öncü veriler diyor, ana eğilim diyor, Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Şimdi Temmuz ayı birkaç nedenden dolayı önemli. Birincisi, yılın ortasında şeyle birlikte, Haziran ayının sonuyla birlikte hem vergilerle ilgili düzenlemeler, hem kamu idari fiyatlamalarla ilgili düzenlemeler, hem de işte memur maaşları vesaire gibi düzenlemelerle birlikte bir Ocak ayında yapılır. Bir de Temmuz ayında başında yapıldığı için onun fiyatlar üzerinde arttırıcı bir etkisini görürüz. Her ne kadar bu sefer güncellemeyle birlikte vergi oranlarında bir değişiklik olmasa bile, çünkü onu KDV üzerindeki değişiklik yapmadı. Özel tüketimde galiba, değil mi?
2: Onu evet, sigara da yapmadılar.
1: Mevcutu uygulamaya devam ettiler. Çünkü yenilemeyle birlikte onun artması bekleniyordu. Maliye ondan vazgeçti. Çünkü fiyatlar üzerinde az ya da çok bir artırıcı etkisi yapacaktı.
2: Doğrudan satış fiyatına etki etmeyecek nispi vergiyi artırdılar sigaradan alınan. O da
1: ama yok, yeniden etkisi yeniden değerlendirmede, evet. Genel olarak akaryakıtta vesairede falan yapmadıkları için en azından o fiyatları orada tuttular. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın böyle yılın Ocak ve Temmuz ayında beklediği o fiyatların yukarı doğru hareketliğini burada net biçimde hissedebiliyoruz. Devamında en önemli problem jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlik.

0: Neticesinde enerji fiyatlarının yükselme eğilimine girmiştir. Bölgedeki belirsizlik, gelen haber akışına göre şekil değiştiren ya da yön değiştiren akaryakıt, petrol fiyatları büyük bir belirsizlik yaratıyor ve sadece bizim Merkez Bankası değil, küresel düzeyde büyük merkez bankası, pek çok ülke merkez bankasında bu belirsizlik sonucunda enflasyonun nereye doğru hareket edeceği konusunda bir kaygıya sahip. Bunu hem Avrupa Merkez Bankası'na görüyoruz, hem Fed'de görüyoruz, hem İngiltere Merkez Bankası'na görüyoruz. Dolayısıyla da jeopolitik gelişmelerdeki tırnakça söylüyorum, o belirsizliğin devam etmesi merkez bankalarının enflasyon konusunda kaygılarını arttırıcı bir etken olarak karşımızda. Bizim Merkez Bankası'nda kendi açıkladığı metinde de bunu görüyoruz. Devamında yakın döneme ilişkin verilerde iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Bu enflasyona ilişkin bakışında belki en olumlu cümle Merkez Bankası'nın kendi bakış açısından. Bu şu demektir: İzlenen politikalar, hem geriler politikası, hem maliye politikası, hem para politikasındaki sıkı duruşun sonucunda iç talepte bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bunun Türkçe tercümesi nedir ya da nasıl açıklayacağız? Enflasyon üzerinde talep baskısı var ve bunu biz izlediğimiz politikayla zaten iş talebi düşürmeye çalışıyoruz ve uyguladığımız politikada burada kendini göstermeye başladı. Yani şeyi bu, açıklaması bu. Onun dışında yukarı doğru devamında mesela kur politikası da gene bir çapal olarak uygulandığı için enflasyonun belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelleyici, ona da devam edecek Merkez Bankası. Dolayısıyla hem iş talepteki gelişme, hem uyguladığı kur politikası enflasyonun belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelliyor, ama hem jeopolitik belirsizlikler hem de beklentilere ilişkin hala ekonomik karar birimlerinin önümüzdeki dönemin enflasyonunun ne olacağına ilişkin görece olarak biraz daha düzelen ama hala Merkez Bankası'nın istediği düzeltmeye sahip olmayan bir beklentiler sonucunda enflasyonun yukarı doğru hareket edebileceğine ilişkin bir kaygıyla bu kararı aldığını görüyoruz. Bunun sonunda işte jeopolitik gelişmenin maliyet kanalı, işte başta petrol fiyatları ve diğer emtia fiyatlarındaki hareketliğin nedeniyle maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı, ki iktisadi faaliyet dediği iş talepteki yavaşlamanın olumluluğunu burada göreceğiz, ve beklenti kanalı, Merkez Bankası zaten en çok şu aralar üzerinde durduğu şey kendi beklentisine uygun kamuoyunun beklentiye sahip olması, ekonomik bilimlerin aynı beklentiyi paylaşması ve fiyatlama davranışında fiyat koyucu gibi davranan kesimlerin, özellikle hizmet kesimi ve diğer kesimlerin bu Merkez Bankası'nın bakışına uygun bir fiyatlamayı gerçekleştirmesi sonucunda beklentilerde belli bir düzeyde uyumlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyor. Evet. Bunun sonucunda fiyat istikrarını, sıkı para politikasının duruşunu devam edeceğini söylüyor. Gerektiği zaman toplantıların gelişmelere bağlı olarak karar alınacağını söylüyor ve geri kalan kısımda da daha önceki açıklamalarla benzer açıklamalar yaparak kendi kararını açıklamış oluyor, desteklemiş oluyor.
1: Bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı Hüseyin? Şu Avrupa'daki hikayeye geçelim.
2: Hemen iki cümleyi söyleyeyim. Merkez Bankası söylemiyor da herhalde bu 75 liraya kadar çıkan soğandan da biraz endişe ederek biraz daha temkinli davranmış gibi duruyor.
0: Gıda fiyatı yok ama dikkat edersen.
2: İşte ama işte daha 75 lira soğan kamu marketlerinden bir tanesinde 75 liraydı.
1: Ki her yemekte kullanılan bir şeyden söz ediyoruz.
2: Pazarda yani 50 lira civarında. Yine domateste vesaire pazarda bir kıpırdanma var bu hafta. Hani yukarı yönlü bir kıpırdanma var. Aslında tam aşağı doğru fiyatların gitmesi gereken bir dönemde yukarı doğru. Patateste keza yine 50 liralık zaman zaman rakamlar var. 40 liralık, 45 liralık rakamlar var. Dediğimiz gibi yine çok tüketilen bu dönemde domateste 60'larda 200 lira kadar etiket gördüm de hani onları geç. Çok uç örnek onları. Hani bu Bodrum'daki 3500 liraya lahmacuna benziyor. Yani işte kıvını satar. Şimdi o farklı bir şey ama gerçekten bana göre endişe verici bir boyutta ürünün arzın en bol olduğu dönemde yine yani nispeten yağışların da geçmiş yıllar ortalamasına göre çok daha üzerinde, tabii arizi durumlar hariç, hani bu sel baskınları vesaire, seraları ya da işte ekili alanları işte mahvetti bazı bölgelerde, ama hani genel anlamda yine Türkiye'nin zaten bu üretim potansiyeli oldukça yüksek. Buna rağmen gıdadaki ve en çok tüketilen temel gıda maddelerindeki bu fiyat artışı Yine endişelendiriyor açıkçası enflasyonun önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin, ki kırmızı ette de yine keza artışlar durmuyor.
1: Peki soğandaki temel neden ne sence?
2: Soğanda bir iki tane problem var. Bunların en bana en akla yatkın geleni, daha doğrusu bu seneki kullanılan tohumlarda bir problem olduğundan bahsediliyor. Verim düşmüş. Yani da bir de dikkat ettiniz mi bilmiyorum da çok daha küçük ceviz büyüklüğünde soğanlar var şu dönemde çıkan. Yani o eski klasik alışa gelmiş soğanlar yok. Taze soğanların tamamı çok küçük. Yani dolayısıyla birim başına şey de düştü. Yani bir dönümden soğanın şeyini bilmiyorum ama 400 kilo soğan alınıyorsa 200 kiloya kadar düşmüş. Dediğim gibi bu seneki tohumlar kaynaklı. Bunu önleyebilmek adına ithalat silahı çekildi biliyorsunuz. 31 Ağustos'a kadar gümrük vergisi %45'ten 5'e düşürüldü. Ama işte buna rağmen son dönemdeki fiyat hareketliliği bunun üzerine çıktı. Yani soğan bu gümrük vergisi artırılmadan indirilmeden önce 50 lirayı her yerde değildi. Şimdi bas fiyat 50 oldu. 50'nin üzerinde 75'e kadar fiyatta var. Yani ithalat silahı bile bu şeyi yetmez. Demek ki bir arz eksikliği var.
1: Soğan üretmekten vazgeçen üretici ne kadar etkili olabilir? Çünkü işte bu soğan deposu baskınlarından sonra filan ben biliyorum. Ve ben uğraşamam bunlarla deyip soğan ekmeği bırakan üreticiler de var.
2: O da söz konusu. İktisatta bir iktisat teoremi olmakla birlikte ben işte Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi okudum. Bir fakülte ilk girdiğimiz derste, yani ilk ekonomi dersinde bize bunu öğretmişlerdi. Örümcek ava teoremi. Hmm. Daha önce de konuştuk.
1: Kovet.
2: Evet. Yani patates ve soğan buna tabi. Para ettiği dönemlerde ürünün ertesi yıl herkes, yani daha fazla, çünkü esnek bir
0: dönemsel fark.
2: Evet. Ertesi yıl daha fazla çiftçi bu işten para kazanmak için ekiyor ve aşırı bir arz yoğunluğu var. Depolama imkanları şimdiki kadar eskiden de yoktu, o teoremin ilk ortaya atıldığında muhtemelen ki şimdi hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu az olduğu dönemde çok para ediyor. Dediğim gibi çok olduğu dönemde de az para edince ertesi yıl bu sefer yine insanlar vazgeçiyor. Onun yerine ikame başka bir ürün, yani bulunduğu coğrafyada hangi ürün uygunsa. Muhtemelen bir de onun da etkisi var. Hem az verim hem az üretim bizi bu sonuca doğurdu. Yani belki kışa kadar da yine 1 Ağustos'ta yeni diğer bölgelerdeki belki ikinci ürün olarak hasatlar başlayacak. O zaman biraz daha makul bir seviyeye gelecek gibi görünüyor.
1: Peki şimdi başlığı Avrupa Birliği kamu alımları ihalelerine giriş kapısı aralandı diye atıyoruz. Nasıl aralandı o kapı?
2: Ya şimdi biz bu yayında çok konuştuk daha önce, hep yerli isteklilere, uluslararası açık ihalelerde yerli isteklilere %15'e kadar fiyat avantajı sağlanır diye bir bizde yasal düzenleme vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde de çıkarılan bir ilk düzenlemeydi bu. Sonra şimdi bizim bürokratlar baktılar ki o %15'e kadar deyince yerli şirketlere %1 fiyat avantajı uyguluyorlardı. Bazı özel ihalelerde diyelim. Dolayısıyla bu da yasada yazdığı gibi, yani yasaya uygun değil. Yemin etse başı ağrımaz tabiri caizse. %1 de zaten %15'e kadarın içerisinde bir veri. Bu böyle çok suistimal edilince bu sefer zannedersem bu tam işte, çünkü o dönem Cumhurbaşkanı, Başbakan diyelim, Sayın Erdoğan şeyden çok şikayetçi, işte bürokratik oligarşi diyordu. Hani bürokratlara söz geçiremiyoruz gibi bir ifadeler kullanmıştı. Sonra bu inisiyatif ortadan kaldırıldı. Bir yasal düzenleme daha yapıldı. Yerli üreticilere ya da yerli isteklilere diyelim, çünkü hizmetler de buna da %15 fiyat avantajı uygulanır diye bir orada bir kati kural.
1: Net yüzde belirtildi.
2: Belirtildi. Ama şimdi biliyorsun bu özellikle pandemiden sonra dünya genelinde bir korumacılık politikaları başladı. Belki vakit kalırsa konuşulacak, Trump'ın yeni vergileri de vardı %10 ve 12,5. Benzer bir şeyde Avrupa Birliği'de 2022 ve 2023 yıllarında iki ayrı mevzuatı hayata geçirdi. Bunların öz itibariyle şöyleydi. Orada da bir Avrupa Birliği menşei kavramı getirildi. Yani benim Avrupa Birliği'nde üretilen herhangi bir mal veya hizmeti alım yapacak bir ülke, yani Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir ülke eğer benim ürünlerime fiyat dezavantajı sağlıyorsa, ki az önce verdiğim örnek, yani Türkiye %15 kendi üreticisine fiyat avantajı sağlıyorsa, bu Avrupa Birliği üreticisine de dezavantaj karşılık geliyor. Bir mütekabiliyet esaslar çerçevesinde ben de

0: dedi. Bana bunu uygulayan ülkelere bu yüzde, yüzde belirtmiyor tabii ki, bir ek gümrük vergisi getireceğim diyor ya da onları ihaleye almayacağım diyor. Nitekim bir Çin'le ilk uygulamasını yaptılar. Ardından bir 2 trilyon dolarlık da euroluk da büyük bir pazar. Üstelik yani Türk şirketleri dolayısıyla Avrupa mevzuatı uyguladıkça ihalelere girmekte veya teklif vermekte zorlanıyordu. Geçen hafta mecliste kabul edilen torba kanun teklifine bir madde eklendi ve Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. O yetki de şu: uluslararası alana açık ihalelerde Avrupa Birliği menşeli ürünlere yönelik ya da hizmetlere yönelik her ihale bazında olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla, ya bu da işte Türk menşeli ürün gibi ya da Türkiye'de üretilmiş mal ve hizmet gibi teklif verebilir şekilde. Yani o %15'lik fiyat dezavantajını ortadan kaldırma yetkisi verildi.
1: Peki bu sefer mütekabiliyet işleyecek mi onun garantisine? Yani biz onlara kaldırdık. İşte örneğin bir Fransız şirketi geldi. Cumhurbaşkanı kararında da belirtildi bu. Geldi burada ihaleyi aldı. Evet. Fransa bunun karşılığını, yani Fransa'nın bunun karşılığını verme garantisini nasıl alıyoruz biz?
2: Fransa değil de galiba Birlik, Avrupa Birliği.
0: Avrupa Birliği diye geçiyor zaten.
1: İşte Avrupa Birliği içinde herhangi bir Fransız şirketten bahsediyorum.
0: Valla açıkçası onda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Hani en fazla şu olabilir, hani ilk, ondan sonraki düzenlenecek, hep teorik konuşuyorum ama çünkü ondan sonra düzenlenecek ilk ihalede hani herhangi bir Türk şirketi gider teklif verir, ona ne bileyim fiyat dezavantajı uygulanırsa, zaten bizim yasada ayrıca bir hüküm daha var. Yani bu Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin dışında orada tam mütekabiliyet kavramı geçiyor zaten. Hani aynı şeyi biz mevzuat Türkiye'de de var. Bizim kamu ihale mevzuatımızda da var. Yani
1: anladım.
0: Zaten biz diyor ona şey vermez diyor. Mütekabiliyet, yani bize böyle bir zorluk çıkaran ülke Türkiye'de bunu yapar diye ayrıca bir yetkisi de var.
2: Aslında takip ederler onu. Eğer Türkiye bu tür bir kararı alır da ihaleleri yerli üreticiymiş gibi yabancı Avrupa Birliği menşeli şirketlere de aynı şeyi gösterirse, kolaylığı gösterir ya da aynı avantajları sağlarsa, onun karşılığı mutlaka Avrupa Birliği'nde bulunacaktır. Yani çünkü sonuçta birlikte yasal anlaşmaları var.
0: Ekstra bir şey demez ama senin gözünün üzerinde kaşın vardır, ben ihaleyi şuna veriyorum diyebilir.
2: Türkiye'de de aynı şeyi geçerli.
1: Türkiye'de de geçerli.
2: Buradaki aslında biraz da temel sorun gümrük birliği ile ilgili artık çok eskimiş olması. Yani 96'da yapılan anlaşmanın
1: 30
2: dönem içerisinde bilmiyorum ne kadar revize edildi, ne kadar düzenlendi. Şimdi dünya değişti, 96'nın dünyası mı kaldı? Ekonomiler değişti, Avrupa Birliği değişti, Türkiye değişti, tüketim kalıpları değişti, üretim değişti. Ama mevzuat eğer değişmiyorsa orada büyük bir sıkıntı var. Zaten Türkiye'nin en büyük şikayetçi olduğu konu bunun güncellenmesi. Türkiye bazı konularda ağırdan alınca Avrupa Birliği'de bu özellikle gümrük birliği konusunda çok da istekli görmedi bugüne kadar.
1: Evet, ama diplomasi işliyordur
2: muhtemelen
1: bir yerlerde.
0: Ticaret Bakanlığı ayrı takipçisi, çalışma ekipleri aracılığıyla ciddi anlamda yürütüyor. Sadece hani gümrük birliği yanı sıra işte bir yandan da o vize de, yani yıllardır kangrenin haline gelen vize sorunuyla ilgili de hani Ticaret Bakanlığı'nın heyetleri belirli aralıklarla hem orada hem burada görüşmelerini sürdürüyorlar ama evet, somut herhangi bir hani şu maddeler üzerinde uzlaşıldı, işte tarımda dahil olacak ya da işte ne bileyim hizmetlerde dahil olacak, onun içerisinde kamu alımları da var aslında, hani hocamın dikkat çektiği nokta, ama daha orada bir somutlaştırılmış herhangi bir şey yok.
1: Şimdi hocam hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı. Hizmet ve ilginçtir inşaatta. İnşaatta çünkü hep düşük çıkardı. Hizmette ve inşaatta bir artış var. Perakende ticarette azalış var bu sefer.
2: Şimdi bu aylık veri olduğu için bu türlü dalgalanmanın olabileceğini söyleyelim. Hatırlatalım onu. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir öncekine göre hizmet sektöründe 1.4 oranında artmış, 112 değerini. Şimdi 100 referans.
1: 100'ün üstü.
2: 100'ün üzerinde ise güvenin olduğu anlamı çıkacaktır. Perakende ticaret sektörü 1.6 oranında azalmış ama 111 değerini almış. Dolayısıyla hala 100'ün üzerinde. İnşaat sektörü %0.6 oranında artarak 83.5.
1: O zaten sektörü hep yüzün altı. Çok uzunca bir süredir.
2: Epeydir. Çok uzun süredir yüzün altında olduğu için orada dalgalanma gösteren bir seyir izliyor. Dolayısıyla da bu ay böyle çıkmış. Şimdi perakende sektöründe neden 1.6'lık azalma var? Üstelik de perakende sektörü deyince aklı her türlü marketten tutun, giyim alışverişinden tutun, pek çok alan girmekte. Dolayısıyla orada 1.6'lı oranında bir azalma varsa tüketiciler fiyat hareketlerinden kaygılandı. Ya alım gücüyle ilgili bazı şeyleri var. Anket sorularına baktığımız zaman verilen cevaplarda bunu biraz net biçimde görebiliyoruz ama çoğunda da zaten pozitif bir gelişme göstermiş. Örneğin hizmet sektöründe güven endeksi 1.4 artmış. Son 3 aylık dönemde iş durumunun ise 0.5 olumlu cevap vermiş. İyiye gitmiş demiş. Son 3 aylık dönemde hizmette olan talepte 0.2'lik bir azalma olmuş. Bu negatif. Ama gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi 3.7 olduğu için endekste zaten yukarı doğru çeken de bu büyük bir artıştı sağlayan 3.7'lik gelişme. Perakende hizmet sektörü 1.6 azalmış. Oradaki bütün cevaplar olumsuz verilmiş. Son 3 aylık dönemde iş hacmi, satışlar vesairede -0.5'lik bir daralma, azalmayı göstermiş. Mevcut mastok seviyesinde 0.1'lik bir gerileme. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacminde beklentisinde -3.8. Bakın şimdi şeye soruyorlar, hizmet sektörüne soruyorlar, 3.7 artış gösteriyor. Perakende sektörüne soruyor, 3.8 azalma gösteriyor. Hizmet sektöründe ne var? İşte başta turizm, lokanta, sağlık, eğitim vesaire. Dolayısıyla belki muhtemelen turizm sektöründe etkisiyle iç hareketliliğinin çok yüksek olduğu yaz döneminde hem yerli hem yabancı turistlerin, belki hizmet sektöründeki olumluluk ondandır ama perakende sektörü, o sözünü ettiğimiz o büyük alan, orada önümüzdeki 3 aylık dönem için olumsuzluk belirtmiş. İnşaat sektörü de alınan kayıt siparişlerin mevcut düzeyinde 3.9'luk bir olumluluk göstermiş ama önümüzdeki 3 ayda olumsuzluk vermiş. 2.3'lük bir olumsuz cevap vermiş. Belirttiğim gibi bu aylık bir veri, frekansı yüksek bir veri. Dolayısıyla önümüzdeki ay tam tersi de çıkabilir. Buradan hani tek bir aya bakarak güven arttı azaldı demek doğru değil. Eğilime bakmak lazım. Perakende ve hizmette yüzün üzerinde seyrediyor. Uzun süreden beri de böyle. Dolayısıyla orada çok büyük bir değişiklik yok. İnşaat sektörü de zaten yüzün altında seyrediyor uzun dönemdir. Orada sıkıntı var anlamına gelir.
1: Evet Hüseyin.
0: Şimdi ben sadece bunun dışında bir iki cümle daha eklemek istiyorum. Şimdi bu alt dallarında farklı bir soru daha var. İlginç bir soru. Ben ilk defa gördüm açıkçası. Kaynakta diyor herhangi bir değişiklik yapmadan, yani bu hizmeti, perakende ticareti ve inşaat sektörüne söylüyor. Kaynakta herhangi bir değişiklik yapmadan ani bir talep artışı olsa bunu karşılayabilecek durumunuz var mı diye ilginç bir soru var. Hizmet sektöründe bunu karşılayabilirim direnler oranı %48.1. Yani 50'nin altında, yarısından azı karşılayabilirim diyor. Bir tek şeyde perakende sektöründe bunu %59 gibi yüksek bir oranda karşılayabilirim diyor. Nihayetinde onlar hani üretim yapmaya, hani parasını biraz daha geç verir ama hani alır satar. İnşaatta da ilginç derecede yine daha da düşük %45.3. Yani olası bir talep artışını vesaire şirketlerin ya da mal üretenlerin ve hizmet üretenlerin karşılama şey, ani talebi karşılama durumları çok fazla görünmüyor.
1: Evet. Yine TÜİK'in açıkladığı bir veri, 2026 yılı birinci çeyrek hane halkı turizm verileri. Benim dikkatimi çeken şu oldu, yani 2025 geneline göre zaten 2025 ortalamasına göre zaten azalmış ama işte 2025'in birinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında da hayır, azalış var. Yani geceleme sayısında, toplam sayıda değil.
0: Ortalama.
1: Evet. 2025'in birinci çeyreğinde 6,7'ymiş ortalama geceleme sayısı. Bu çeyrekte 2026'nın birinci çeyreğinde 5.2 ve toplam harcamada da, kişi başı harcamada da ciddi düşüş var.
0: Şöyle, aslında o şey kısmında çok bir, yani dengesiz ilerleyen bir veri gibi görünüyor. Yani senin de dediğin gibi ortalama geceleme sayısı 7'den 5.2'ye düşmüş. Ama Seyahat başına yapılan ortalama harcama 7.220 lira. Burada bir enflasyona paralel bir artış söz konusu, eğer ben verileri yanlış incelemediysem.

0: Bu toplam seyahat eden kişi sayısında da %12'lik bir artış var. İlk çeyrekte 14 milyon 168 bin kişi seyahat etmiş ama burada biz yıllardır turizm verilerine ilişkin haberlere bakarken benim en çok dikkat ettiğim konu, ki en çok hatta ilgi çekici bana göre de o geliyor, seyahate çıkma sebepleri ve seyahate çıkanlar nereye gidiyor. Burada yine daha çok seyahate çıkışın %68 gibi çok yüksek bir oranda ziyaret amaçlı çıkılan seyahatler. Turizm amaçlı, bizim klasikte anladığımız turizm amaçlı seyahatlerin ki payı %22.3. Sağlık amaçlı seyahate gidenlerin de oranı %4.1 de kalıyor. Peki gittiğinizde nereye gidiyorsunuz ya da seyahate çıktığınızda? İşte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş ve akraba evinde. Hani 71 milyon civarındaydı bir geceleme sayısı. Bunun 59 milyonunu, özür dilerim.
1: Neredeyse 60 milyon.
0: Evet, arkadaş ve konak, arkadaş yanında.
1: Veya akraba yanında.
0: Evet, 5 milyon 652 bin de otellerde konaklanmış ilk çeyrekte.
1: Kendi, ki o kadar da kendi evi,
0: evet,
1: var.
0: Ya da yazlık diye tabir ettiğimiz herhalde ondan bahsediliyor. Yani her ne kadar hani yaz aylarında, geç bu daha yaz aylarını kapsamıyor. Yani ilk çeyrek ve Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsıyor. Nisan, Mayıs, Haziran'da bu verilerin biraz daha üzerine çıkarız. Geçen bir de bayram tatillerinin vesaire etkisiyle yurt içi turizm hareketlerinde biraz daha artış oldu. Yani Mayıs'a denk gelmişti galiba, değil mi? İlk bayram
1: galiba.
0: Mayıs ayında bir bayram tatili olmuştu. Uzun süreli bayram tatili. Ankara'da biliyorsunuz yakında bir NATO tatili oldu.
1: Ben de kaçtım o NATO tatilinde. Evet.
0: Yani onların da etkisiyle yani ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte tabii daha iyi istatistik verilerini göreceğiz.
1: Evet, ama özellikle üçüncü çeyrek karşılaştırması, sanki işte tatil anlayışımızı da düşünürsek, evet, üçüncü çeyrek karşılaştırması galiba aynı doğrusu. Hocam, son bir dakikada şu çatışmaya ara verildi yine, ABD-İran çatışmasına. O petrol fiyatlarını

0: galiba Kasım'a seçime kadar götürecek mi?
1: Devam edecek gibi duruyor. Bu haberler çıkmadan önce 100 doların üzerine çıkmıştı.
0: Evet.
1: Brent petrol 100 doların üzerine çıktı. Birdenbire bir hareketlilik oldu ve Büyük Merkez Bankası, Fed dahil, Avrupa Birliği Merkez Bankası dahil şu kaygı uyanmaya başladı. Ya bu belirsizlikler petrol fiyatı 100 dolar üzerine çıkarsa enflasyonda kalıcılık baş göstermeye başlayacak. Dolayısıyla da
0: orada seyrine devam edecek.
1: Evet, devam edecek. En büyük problem o. Şimdi vakit kalmadığı için konuşmadık. Trump'ın o vergi uygulamaları da var. Her ne kadar bu vergi uygulamaları, ticari kısıtlamalar vesaireler, ürün fiyatlarının üzerine bir kezlik bir artış gösterecek ama sonuçta yıllık enflasyon üzerinde artırıcı bir etki yatacak. Ama asıl sorun enerji fiyatları. Şimdi enerji fiyatlarında hem küresel düzeyde bir arz problemi var, Körfez bölgesinden kaynaklı, hem de bu yapay zeka uygulamalarının en önemli etkisi nedir? Yüksek enerji talebini ortaya çıkartması. Evet. Yapay zeka demek çok enerji kullanımı demek.
0: Çok çok fazla.
1: Yani. Evet, bu da hem başta elektrik olmak üzere diğer enerji talebini arttırıyor ve bu da önemli bir maliyet ögesi olarak enflasyon üzerine baskı yapacaktır. Önceki dönemde onu söyleyeceğiz.
0: Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Haftaya
1: teşekkür
0: görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, bitirdik. Biz yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Efendim, hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
7: Gün ötesinde son 24 saat.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup

0: Edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabette Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını ön incelemeye aldı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.

0: şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da Ankara gündemini TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. Oğulcan Atılkan.
1: İyi akşamlar Mahpeyker Aksu.
0: İyi akşamlar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarını aktarabilir misiniz?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirildi. Bu kapsamda yürütülen temaslar ve atılacak adımlar MYK'da ele alındı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan diğer düzenlemelerdeki son durum konuşuldu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın sunumu eşliğinde 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da değerlendirildi. Toplantıya dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Az önce belirttiğimiz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeleri aslında bu kapsamda aldığını çizdi Ömer Çelik. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi ve ekledi. Tamam, takvim iyi gidiyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız dedi. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal düzenlemenin, bir yasal çerçevenin ortaya çıkması dedi. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri.

ulaşmak bakımından yasal bir zeminin oluşması son derece önemli ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Politik atmosfere katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadadır dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında.

0: yoğun olacak. Detayları aktarabilir misiniz?
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. AK Parti'nin yüksek öğretim kanunu üzerine değişiklik öngören teklifi yeni haftada genel kurul gündemine geliyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere af gelecek. Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açması için yeni imkanlar getirilecek. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişkisi kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenleme yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde bilindiği üzere kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Yine kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
0: Son olarak Oğulcan Atılkan, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
1: Evet, iki ayrı soruşturma yürütüldü bu kapsamda. 11 ilde 77 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milyarlarca liralık işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı verildi ve yine operasyona dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal hesabından duyurmuş. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın jandarma tarafından yürütülen kısmında 7 milyar liralık işlem hacmine ulaşan çeteye Mersin merkezi 4 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

0: Peki Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecini değerlendireceğiz Ercan Bey sizinle. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki parti gruplarıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirmişti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüşme gerçekleştirmişti. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar da sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. İlk günden bu yana Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerinizi almak ve son gelişmeleri sizlerden dinlemek isteriz. Neler aktaracaksınız?
0: Tabii sürecin birkaç aşaması vardı Mahpeker Hanım. Ben şu anda yani en kritik kavşağın dönülmekte olduğunu söyleyebilirim. En önemli aşamalardan birisi. Şimdi gelinen aşamalara baktığınızda örgütün feshedilmesi, bu fesih açıklamasının örgütün kurucusu elebaşı tarafından yapılması, ardından kongrenin toplanması, bu kararın alınması, sahada bazı çekilmelerin yaşanması, or tespitlerin yapılması vesaire, mecliste komisyonun kurulması ve bu komisyonun çalışma raporunu sunması. Şimdi bunları 2 yıla yakın bir süredir sürekli olarak konuşuyoruz ve örgütün, terör örgütünün artık sadece Türkiye coğrafyasında değil, Türkiye'nin etrafındaki bölgede de varlığını tamamen sonlandırması yönündeki en önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, en taze açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi Mahpeker Hanım, biliyorsunuz. Evet. Bir saat kadar önce dedi ki Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasayı meclis tatile girmeden çıkartacağız. Yani normal şartlar altında meclis son yıllarda hep 15 Temmuz anmasının ardından biliyorsunuz kapanıyordu. Bu sene biraz daha fazla mesai yaptı. Beklemenin tek gerekçesi de bu. Şimdi gelecek bir yasa var. O yasayla ilgili olarak da örgütün fesih aşamasının tamamlanmasından sonra Türk vatandaşı olan örgüt mensuplarının topluma entegre edilmesi, cezalarını da çekerek tabii, bunu da söylememiz lazım. Cezasızlık algısı oluşturmadan tek seferlik, geçici ve aynı zamanda süreyle sınırlı bir yasanın ortaya konması. 13-14 maddelik bir yasadan söz ediliyor. Bununla ilgili olarak ne durumdayız diye soruldu bugün Ömer Çelik'e ve aynen şu ifadeyi kullandı. İnce işçilik aşamasındayız. Evet. Yani işin kaba boyutu tamamlandı. Benim açıkçası ortaya konulan bu üsluptan anladığım tartışma noktaları vardı. Bunlardan birisi örgüt mensuplarının kategorilere ayrılması. DEM Parti'den bir miktar itiraz yükseliyordu. Zannediyorum bu engel aşılmakta şu anda. Aşılmış diyebilirim. Yani örgütün eli silah tutmuş olanlar, tutmamış olanlar ayrımı konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporlarıyla birlikte, evet, örgüt mensuplarının ayrıma tabi tutulması ve bir anlamda da örgüt üyelerinin bu sürecin dışında kalması. Ben açıkçası bu önümüzdeki hafta içerisinde bu konuda somut bir ilerlemenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ve bu konuda tabii bundan sonraki aşamada da örgütün kalan unsurlarının marjinalize olmasını konuşacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Ercan Bey, bir diğer başlığımız da CHP'deki gelişmeler. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partiye katılmak için 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. CHP Kurultay davasında da dosya Yargıtay'ın ön incelemesinde. CHP'de yaşanan gelişmeleri ve yeni parti çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabilir sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, geçen hafta konuştuğumda bu yeni parti kurulmamıştı ama kurulması için son çalışmalar yapılmıştı, evet, hatırlarsınız Mahpeker Hanım. Şunu vurgulayalım ki bu iş tamamen ideolojik ayrımlar ya da başka dünya görüşleriyle alakalı değil. Bu tamamıyla Silivri'den yönlendirmeyle birlikte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisinin süreçte gelinen noktayı yorumlama ve değerlendirme biçimleri. Yeni partinin kurulması bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun düğümünde ve aynı zamanda Özgür Özel'in ve arkadaşlarının da yakınındakilerinin de ciddi anlamda bir etkilerinin bulunduğu bir oluşum diye düşünmek lazım. Şu anda kamuoyu rüzgarına baktığımız zaman CHP ve Yeni Parti arasında Yeni Parti'nin bir miktar önde olduğunu görebiliyoruz.

0: Hatta bunun CHP kamuoyunun çok önemli bir kısmı olarak da değerlendirildiğini belirtmekte yarar var. Ama bir yandan da olayın kök nedenini unutmamak gerekiyor. Biz bu aşamaya niye geldik? Mutlak mutlağın kararı neden alındı? Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirildiği için bunlar neden yaşandı? Çok kısa onu hatırlatayım. CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayında biliyorsunuz bir iddia ortaya atıldı. Bazı CHP'lilerin başvuruları üzerine kurultay delegelerinin iradelerinin parayla ve aynı zamanda maddi menfaatlerle sakatlandığı, bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği bir kurultayın Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle bir anlamda yönlendirildiği iddia edildi. Tabii ki burada parasal iddialar konusunda çok çeşitli unsurlar var. Onlara hiç girmeyin. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Başvuranlar CHP'liler, kararla ilgili olarak mağdur olduğunu söyleyen ve aynı zamanda bu süreçle ilgili olarak suçu olduğu iddia edilenlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Ve mahkeme böyle bir karar aldı. Süreç bu aşamaya geldi. Kılıçdaroğlu partinin başına geçtikten sonra bir tasfiye operasyonuna başladı. O arınma operasyonu olarak değerlendiriliyor. Ve bu aşamaya geldik. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu 3 gün öncesinde Cuma günü biliyorsunuz yeni parti kuruldu. Özgür Özel bu yeni partiyle ilgili olarak Hacı Bayram'da işte Cuma namazının ardından bunu ilan etti. 91 CHP milletvekili sizin de biraz önce söylediğiniz gibi istifa etti, yeni partiye geçti. Süreçle ilgili olarak bugün de yaşanan bazı gelişmeler var. 200'ün üzerinde 300'e yakın eski CHP milletvekili yeni partiye geçtiklerini açıkladılar. Şimdi bu süreçte açıkçası tamamen yargı süreci bitmediği için, mutlak mutlak kararının kesinleşmesi henüz söz konusu olmadığı için bana kalırsa parti içinde hali hazırda başka çareler denenebilirdi. Ama gördüğümüz kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun özellikle cezaevinden yönlendirmeleriyle birlikte bu yeni parti süreci hızlandırıldı. Bundan sonra yapılabilecekler konusunda CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu liderliğinde bana kalırsa eli bir miktar rahatladı, bakın onu söylemem gerekiyor. Evet. Çünkü onların zaten arınma faaliyetleri içerisinde İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in yanındakiler ve aynı zamanda da suça bulaştığı iddiasıyla şaibe altında olan bazı isimlerle milletvekili olsun, belediye başkanı olsun yollarını ayırma yönünde bir gayretleri vardı. Bundan sonrası için belediye başkanlarına bir miktar yoğunlaşacaklar. Son günlerde özellikle rozet takma töreninde Kılıçdaroğlu ve yanındakilerinin figüran taşıdıkları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Ve buradan CHP'nin yıpratılması yönünde bir çaba da ortaya kondu ama sözümü şöyle bağlayayım. Ben bu tartışmanın daha da uzayacağını ve CHP ile yeni parti arasındaki polemiğin zaman zaman ülke ve dünya gündemini kaybederek bundan ziyade kendi aralarında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Elbette burada yeni parti bir miktar rüzgar yakaladı ama pasta o pasta, aynı pasta, nereden bölündüğünün bir önemi yok. O pastanın dışında bir pay almalarının kolay olmayabileceğini düşünüyorum.
1: Evet Ercan Bey, son başlığımızda Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun 4. dalgasında 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Bakan Gürlek soruşturmanın kapsamına dair şu bilgileri verdi. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii Mahpek Hanım, çok önemli bir aşama, dördüncü aşama. Dördüncü aşamada da bence açıkçası bu ifadelerin alınması bazı gerçekleri su yüzüne çıkartabilir. Ama bir yandan da şu var ki matruşka gibi aynı zamanda deprem paralarının nereye gittiğine bakılırken aynı zamanda bu suç örgütünün bence çok farklı faaliyetleri, mesela kara para aklama ya da yurt dışına para çıkarma yönündeki faaliyetlerinin de ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. Şundan dolayı bu olayı böyle alelade deprem paralarını birileri aldı, 7 milyar lira topladı, o paraları bahiste kaybetti, borsada kaybetti, kumarda kaybetti, birilerine borç verdi kaybetti şeklinde sunulmanın ötesinde, ki bunlar var, bunları inkar etmemek lazım. Haluk Levent'in

0: böyle durumları. Ama bir yandan da olayın dışarıyla bağlantılı ve başka suç örgütleriyle bağlantılı noktaları olabileceği, bahis yoluyla ya da borsa yoluyla paranın farklı bir şekilde atlanarak başka yerlere bir anlamda transfer edilebileceği konusunda çok ciddi kuşkular var. Ben bu nedenle Sayın Adalet Bakanı'nın son açıklamasının buna matuf olduğu kanaatindeyim. Bu arada son olarak şöyle tamamlayayım Mahpey Kerem. Evet. Ben burada ifade veren bazı ünlülerin de elbette nedamet getiriyorlar. Elbette bir anlamda evet biz de kandırıldık, böyle olduğunu bilmiyorduk diyorlar ama burada asıl sorunun şu olduğunu kamuoyunun çok iyi bilmesi lazım. Elbette bir dernek için ya da bir kişi için bağış istenebilir. Bununla ilgili kamuoyuna çağrı da yapılabilir. Ama siz bu çağrıyı yaparken, bütün ünlüler için söylemiyorum ama bazı gazeteci ve entelektüeller için söylüyorum. Siz bu yardımı yaparken devlet kurumlarını gözetmeyin. Kızılay'a AFAD'a 5 kuruş vermeyin diyorsanız bunun gerçekten ciddi anlamda sorun oluşturabileceği ve bazı soruları da sormayı gerektirebileceğini kimsenin unutmaması lazım. Bu tarz çünkü yönlendirmeleri genelde yurt dışından bazı istihbarat örgütleri ve FETÖ yapıyor. FETÖ ile aynı bağlama düşmek istemsiz de olabilir ama başka türlü bir şey de varsa devletin bu ihtimali gözetmesinin gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
8: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
9: İyi akşamlar Mahpey Kerem'im, merhaba.
1: Merhabalar. Hocam öncelikle ABD-İsrail-İran savaşıyla başlayalım. ABD ile İran arasında varılan mutabakat çatışmaları sona erdirmek yerine farklı bir evreye taşındı. Tarafların değişmeyen stratejik hedefleri ve derin güven bunalımı kalıcı barış ihtimalini zayıflatırken bölgede yeni bir gerilim döneminin kapısını da aralıyor. İlk günden bu yana ABD-İsrail-İran savaşını nasıl okumak gerekir hocam? Bölgede neler yaşanıyor?
9: Çok kapsamlı, geniş bir soru ve şöyle başlamak isterim. Keşke bilebilsek, keşke emin olsak.

0: olabilsek, ama öyle bir çağdan geçiyoruz ki belirsizlikler üzerine kurulu, özellikle 21. yüzyılda belirsizlikler çağı tanımını kullanıyoruz. Zaman zaman endişe çağı, zaman zaman kaos çağı diyoruz. Zaman zaman hoyratlık çağı diyoruz, zalimlik çağı diyoruz. Dolayısıyla zor bir dönem, tanımlaması zor bir dönem. Ve bu dönemde bizim için en önemli odak noktalarından bir tanesi olan İran, İsrail ve ABD savaşına bakıyoruz. Yani bu savaş Ukrayna ile birlikte aslında önümüzdeki süreçlerde dünyanın gidişatını belirleyecek savaşlardan ve ne yazık ki her ikisi de çok yakın coğrafyamızda gerçekleşiyor. Bu da tabii Türkiye adına, Türk dış politikası adına ayrıca dikkatlice yürütülmesi gereken süreçler anlamına geliyor ki şu ana kadar da olabildiğince dikkatli, adeta ben dantel gibi işleyerek bir siyaset ortaya koyulduğunu düşünüyorum.
1: Evet hocam.
0: İran meselesine geri dönersem, özellikle son dönemde İranlılardan gelen açıklamalarda şu dikkatimi çekiyor. Devam eden güvensizliğe rağmen, yani bir yandan devam eden büyük bir güven boşluğu, müzakere masasında otururken yapılan bombalamalar, inanılmaz bir güvensizlik üzerine de her iki tarafında barış arama çabası. Burada İsrail'i dışında tutuyorum çünkü İsrail'in barış aradığını vesaire düşünmüyorum açıkçası. İsrail'in yaklaşan seçimlerde özellikle çatışmadan beslendiğini düşünüyorum. Amerika açısından bakarsam da yaklaşan yine Amerikan ara seçimleri öncesinde bir an önce Trump'ın bu işe bir son vermek, somut bir hikayeyle halkına dönmek ihtiyacı içinde olduğunu görüyorum. Ve henüz Trump'ın elinde de böyle bir somut başarı hikayesi yok. Şu anda avantajlı olarak kimi görüyorum derseniz, en azından psikolojik üstünlük açısından İran'ın önde geldiğini düşünenlerdenim. Burada tüm dünyanın önünde aslında haksız bir savaş yaşandığını, haksız bir saldırı yaşandığını, bu tezi işleyebildi İran ve oldukça da aslında taraftar toplayabildi. 7 Ekim saldırıları sonrasında Gazze'ye yapılan o büyük katliam, hatta soykırım artık tüm dünyada zaten dikkatleri İsrail'in üzerine çekmişti. Bir de üzerine İran'a yapılan bu saldırı geldiğinde açıkçası ben şöyle yorumluyorum. Dünya üzerinde ilk kez ve başta Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu olmak üzere ben bu kadar yoğun bir İsrail karşıtlığı görüyorum. Evet. Tabii bu bizim gördüğümüzü İsrailliler de görüyor ve değerlendiriyor.
1: Evet. Buyurun. Hocam, Orta Doğu'nun önünde kısa süreli bir kriz değil, uzun yıllardır etkisini hissettirebilecek yeni bir güvenlik dönemi bulunuyor. Siz de bahsettiniz. Bu nedenle yalnızca ateşkesleri ya da günlük askeri gelişmeleri takip etmek yeterli değil. ABD-İsrail-İran savaşında bozulan ateşkes Orta Doğu güvenliği için ne söylüyor? Siz bölgenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Masada neden uzlaşı sağlanabilir? Kalıcı bir ateşkes için neler yapılmalı sizce?
0: Evet, şimdi bir kere güven ortamı inşa edilmeli. Şimdi Amerika-İran ilişkilerine baktığımızda Trump'ın sıklıkla yer verdiği üzere 1979'dan bugüne devam eden karşılıklı bir düşman tanımlaması var. Bundan ayrı olarak ta 1953'e geri götürürsek, işte darbede özellikle Amerikan ve İngiliz istihbaratının etkili olması, Musaddık'ın devrilmesi, yani İran açısından özellikle bu işin kökeni çok daha eskilere dayanıyor. Yani ötekileştirilen Amerika üzerinden üretilen bir siyaseti var İran'ın. Yani bu adeta İran'ın varoluş sebebi haline gelmiş. Evet. Dolayısıyla bu kadar köklü meseleleri böyle hızlıca çözmek ve üstelik ümidimiz o ki tabii ki kalıcı bir barışa ulaştırmak çok da mümkün değil, kolay değil. İmkansız demeyelim ama kolay değil. Bu zorluklar arasında bir taraftan da şöyle bir ilginç durum var. İşte Hürmüz'ün kapatılması gibi stratejik bir silahı var İran'ın ve bu tüm bölgeyi olduğu gibi dünyanın ekonomisini de, başta Amerika'nın ekonomisini de etkiliyor. Her şeyden önce Amerikan halkının cebine giren parayı etkiliyor çünkü petrol fiyatları yükseliyor. Bu durumda Trump da siyaseten sıkışmış oluyor. Ve somut bir şekilde halkına dönüp hani özellikle birkaç ay içerisinde bu savaşı niye yaptım ve sonuçta ne elde ettim diye anlatabilmesi lazım. Henüz dediğim gibi elinde böyle somut veriler yok.
1: Evet.
0: Çok çetrefilli bir durumdan bahsediyoruz. Bölgemizin geleceği açısından.

0: açısından da çok çok önemli. Yani evlatlarımızın geleceği açısından da önemli. Çünkü maharet nerede olacak biliyor musunuz? Bu kadar büyük çetrefilli çatışma ortamını büyük bir dünya savaşına dönüştürmeden yok edebilmek, ortadan kaldırabilmek asıl mahareti gerektirecek. Türkiye burada elinden gelen katkıyı sağlıyor ve bir açıdan da şöyle düşünmek lazım. Aslında tüm taraflar da biliyorlar ki çok boyutlu küresel bir savaştan özellikle hiç kimse bir şey kazanamaz. Bilakis kaybeder, çok büyük kayıplar yaşanır. Dünya iç içe geçmiş karmaşık ilişkilerden oluşuyor. Bir pandemi yaşandığında Çin'den tedarik zinciri bozulduğunda dünyada neler eksiliyor? Bakın bir çip Tayvan'dan özellikle dünyaya en çok satışı yapılan ürün, otomotiv sektöründen savunma sanayine her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla da tüm dünyada aslında kabul etsek de etmesek de çok ciddi karmaşık iç içe geçmiş bir ilişkiler yumağı var. Böyle bir yumakta, böyle bir karmaşık ilişkide savaşa gitmek aslında en akıl dışı seçenekler arasında özellikle
1: evet.
0: Küresel bir savaş.
1: Evet hocam, siz de değindiniz tabii. Türkiye açısından da yeni dönemin doğru okunması gerekiyor. Ankara NATO'nun önemli üyelerinden biri olmasının yanında İran, Irak, Suriye, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'e komşu bir bölgesel güç. Bu nedenle yaşanan gelişmeler Türkiye'nin enerji güvenliğini, ticaret yollarını, savunma planlamasını ve dış politikasını doğrudan etkilemekte. Türkiye'nin barış çabalarını ve bölge için önemini nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Ben bunu teknik anlamda özellikle okumaya çalışıyorum. Uluslararası ilişkiler literatürü bağlamında. Burada özellikle yükselmekte olan orta ölçekli güçlerin dünya barışı ve istikrarı için olumlu katkılar yapabileceğini iddia ediyoruz. Ve Türkiye yükselmekte olan son dönemin orta ölçekli güç kapsamındaki önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Bu ülkelerin, Türkiye'nin başta olmak üzere, temel refleksi aslında çok farklı taraflarla konuşabilmek, arabuluculuk ya da kolaylaştırıcılık rollerini oynayabilmek, bir takım insani diplomasi gibi işte alanlarında parlamak. Yani sırf NATO toplantısının Ankara'da yapılmış olması bile aslında baktığımızda son derece önemli, kıymetli bir gerçekliğe işaret ediyor. Bu nedenle Türkiye ve benzeri ülkelerin işte küresel ölçekte mesela Brezilya'nın adı geçiyor, Asya Pasifik'te Endonezya'nın, Güney Kore'nin adı geçiyor, Güney Afrika'da adı geçiyor. Ülkelerin özellikle asıl istikrar ve barış üretici ülkeler olacağı düşünülüyor. Yani mevcut büyük süper güçler ortamında rekabet yaşanırken orta ölçekli güçlerin bu çok taraflılığı gündeme getirmesi, diyalog ortamını ve diplomasiyi öne sürmesi aslında çok kıymetli. Dünya barışı geleceği açısından.
1: Evet hocam, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılında Kiev'de siren sesleri ve patlamalar gündelik yaşamın bir parçası haline gelirken barış için yürütülen diplomasi trafiği de yeni bir evreye taşınıyor. Savaşın mevcut aşamasında iki tarafın da net bir askeri zafer elde edemediği bir yıpratma savaşına dönüştüğü görülüyor. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırdı. Bölgeye dair değerlendirmelerini de almak isteriz. Neler aktaracaksınız hocam?
0: Yani inanın o kadar yine karmaşık bir gerçeklik ki, bakın Ukrayna'nın gidip son dönemde İran gemisini Hazar Denizi'nde vurması. Yani işin arka planında biraz okuduğumuzda yine İsrail faktörünü görüyorsunuz. İşte özellikle savunma sanayi ile ilgili bir takım gelişmeleri okuyabiliyorsunuz. Burada işte bir kamplaşma ya doğru dünyanın, bölgenin itilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Nasıl bir kamplaşma? Özellikle İran, Çin, Rusya'yı belli bir blokta toplamak, Ukrayna'yı da Batı dünyasının, NATO'nun bir parçası halinde tutmak. Ama bunun ayrı ve gizli bir oyuncusu daha var. Yani İsrail arka planda, özellikle Ukrayna'nın bambaşka işbirlikleri içerisinde de olabilir gibime geliyor. Yani bu noktada ben son derece riskli buluyorum İran'ın özellikle vurulmuş olmasını, Ukrayna tarafı.
1: Evet.
0: Savaşı, çatışma ortamını büyütebilecek, körükleyebilecek bir durum. Bu noktada özellikle bölgemizdeki ülkelerin refleksi ne olur? Bir önceki sorunuza da ithafen söyleyeyim. Herkes aslında bu güvensizlik ortamında tek başına ayakta kalmanın yollarını arar. Bunu da stratejik özellik diyoruz. Yani bölgemizde Türkiye başta olmak üzere Körfez ülkeleri özellikle belli bir stratejik özellik noktasına ulaşmaya çalışacak. Çünkü bu ortamda ne batıya ne doğuya tam olarak güvenemiyor hiç kimse. Ve bir şekilde de bekalarını sağlamak zorundalar.
1: Evet hocam, son olarak soykırımcı İsrail ordusunun 2000-2023'te başlattığı saldırılar Gazze'de büyük yıkıma yol açarken bölge halkı açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuyla baş başa kaldı. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlara kadar onlarca kişi dünyanın gözleri önünde açlıktan hayatını kaybetti. Evet. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkes Gazze'deki Filistinlerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşma beklentisini karşılamadı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73.329'a ulaştı. Gazze'de yaşanan gelişmelere ve son duruma ilişkin neler söylemek istersiniz?
0: Çok önemli. De toparlamamız gerekecek söylemek istediklerimizi, ama insani dram devam ediyor. Dünyanın gözü önünde devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman Netanyahu üzerindeki baskıyı artırarak sanki çözüm yanlısıymış gibi görünmesinin arka planında bir başka şey daha görüyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'la efendim Suudiler Abraham anlaşmasına geri dönmezse, yani ona imza atmazlarsa iptal ediyorum diyen bir Trump var. Yani bir takım ilişkilerini Körfez ülkeleriyle olsun, bölgedeki ülkelerle olsun sürekli bir İsrail ipoteği altına sokmaya çalışan bir Trump yönetimi görüyorum. Bu da sorunların çözülmesini giderek zorlaştırıyor. Şöyle bir gelişme var. Bütün bu insani drama, hepimizin içini acıtan o binlerce insanın kaybına rağmen ben akademik hayatımda ve kendi kişisel hayatımda ilk kez dünya genelinde bu kadar çok insanın İsrail karşıtı protestolar yaptığını, bu drama dikkat çektiğini görüyorum. Yani bundan elimizde halkların tepkisi var. Bu da işte bize neyi gösteriyor? Artık Avrupa ülkeleri eski Avrupa ülkeleri değil. Amerika eski Amerika değil. En azından bir farkındalık oluştu. Amerikan kamuoyunda yapılan anketlerde Amerikalı gençler, okumuş eğitimli gençler arasında ilk kez bu kadar yüksek oranda İsrail karşıtlığı oranları görülüyor. Bu da tabii ki ayrıca ele alınması gereken bir şey. Yani yönetimlerin reflekslerini, İsrail'e verdikleri destekleri bir günde kırmak çok zordur, ama kamuoyunun kanaati değiştikçe sorgulamalar başlar ve ben ilk kez başta Amerika olmak üzere dünyada İsrail'e karşı bakışın sorgulandığı da temel sebebinin işte Gazze'de yaşanan ve hala devam eden o insanlık dramının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar
0: ben
1: diliyoruz
0: teşekkür
1: size.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.

0: getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınlarıyla mücadeleyi ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahmut Bekar Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların ardından Devrekhane çayının taşması sonucu sel meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Ve bütün ilk olarak
2: geçmiş olsun diliyoruz biz de.
1: Evet, biz de. Hocam ilk olarak sormak isteriz. İklim değişikliği ve küresel ısınma orman yangınlarının sıklığını ve karakterini nasıl etkiliyor? Son yıllarda orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin artmasında iklim değişikliğinin payı nedir? Bizleri gelecekte nasıl bir tablo bekliyor?
2: Şöyle, malumunuz olduğu üzere özellikle son yıllarda artan sıcak periyotlarını daha sık yaşamaktayız. Bu da tabii ki ormanda biriken yanmaya elverişli yanıcı maddeleri kurutup daha hızlı yanabilir hale getiriyor. İklim değişikliği özelinde meteorolojik parametreler de yangınların başlaması için gerekli olan 3 temel faktörden bir tanesi. Biz yanıcı madde özellikleri, hava halleri diğerini sınıflandırıyoruz. Üçüncü olarak da bunları tutuşturan bir etken. Bu insan ya da yıldırım kaynaklı olabiliyor. Bunların içerisinde yanmanın başlaması, başlayan yangının gelişmesi ve büyük bir afet haline dönüşmesinde en önemli parametreler meteorolojik parametreler, yani iklim değişikliğinin etkisinde olan parametreler. Bunların içerisinde sıcaklığın yüksek olması, nispi nemin de çok düşük olması, ki biz oransal olarak şu değerleri kullanıyoruz. Eğer nispi nem %30'un altına düşerse, sıcaklık da 30 santigrat derecenin üzerine çıkarsa orman yangınları açısından riskli bir dönem demektir.
1: Evet.
2: Bu aralık ne kadar uzun sürerse çıkabilecek yangının şiddeti veya etkileyecek olduğu alanın büyüklüğü de o kadar yüksek olur. Özellikle de yüksek sıcaklıklarda ve yüksek şiddetli rüzgarlarda. 2020 yılından sonraki süreci hafızalarımızı tazelersek hemen hatırlayabiliriz. 2020 yılında ülkemizin farklı noktalarında başlayan orman yangınları özellikle 2021 yılında Manavgat'ta afet halini almış ve o yıl ülke orman yangınları istatistikleri açısından en büyük yangınların olduğu sezon olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl yine hatırlayın, bu bölgede Batı Karadeniz'de bile, Kastamonu'da ve Karabük'teki yangınlar ülke kamuoyuna oturmuştu. Evet. Yine Bursa'da şehir merkezlerini tehdit eden, keza yine İzmir'de çok büyük orman yangınları, Çanakkale'de çok büyük orman yangınlarına şahitlik ettik. Bunun en önemli sebepleri geçmişte kısa süren sıcak periyotların artık günümüzde tekrar eden çok uzun sıcak periyotlara dönüşmesi. Bu da orman yangınının, sizin de ifade ettiğiniz gibi, sıklığını artırmakta, çıkan yangınların da şiddetli olmasını tetiklemektedir.
1: Evet.
2: 2-3 gün önce başlayan ve hala devam eden İspanya'daki ve Fransa'daki yangınları kamuoyu yakından takip ediyor. On binlerce insanın tahliyesi. İspanya mesela şu anda ülke tarihinin en şiddetli orman yangınlarıyla karşı karşıya.
1: Peki hocam, orman yangınlarının önüne geçmek için vatandaşların alabileceği en basit ama en kritik önlemler nelerdir? Bir yangın başlangıcı gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey nedir?
2: Şimdi yangınlarla mücadelede en önemli unsur aslında bütün afetlerde, bu deprem olsun, sel olsun, aynı şey yangınlar için de geçerli. Önleyici tedbirlerin alınması, koruyucu bir önleyici.

0: tedbirler ve bu daha henüz yangın başlamadan alınabilecek tedbirler. Ülkemizdeki orman yangınların sebeplerine bakıldığında yaklaşık %90'ı insan kaynaklı. En temel faktör burada vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, kamuoyunda farkındalığın oluşturulması temel vazifelerimizden bir tanesi. Bu her yaş grubuna hitap eden farkındalık eğitimlerinden başlayabilir. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi tabii ki vatandaşların yeni çıkmış, henüz başlamış bir yangında orman teşkilatına haber vermesi. Şu anda eskiden alo 177 idi. Şu anda 2 yıldır 112'ye ihbarda bulunarak yetkililere haber vermeleri. Üçüncüsü son mega yangınlar dediğimiz 2021 yılından beri uygulanan bir uygulamamız var. Yangın riski yüksek olan dönemlerde vatandaşlarımızın ormanla etkileşiminin azaltılmasına dikkat etmek. Yani yasak olunan bölgeleri kullanmamamız. Evet. Bir diğeri yine gaz döneminde hasat dönemi oluyor malumunuz. Tarım alanlarının hasadın alandan uzaklaştırıldığı dönem. Özellikle kalan materyallerin, anız dediğimiz materyallerin yakma yöntemiyle ortadan kaldırılması yoluna gidiliyor. Bu çok tehlikeli. Şiddetli rüzgarlarda, sıcak havalarda, ormana bitişik olan yerlerde çok kolayca orman yangınına dönüşebiliyor. Bu tür eylemlerden yine vatandaşlarımızın biz hasreten uzak durmalarını, ateşli pikniklerden yangın döneminde riskin çok yüksek olduğu dönemlerde uzak durulmasını, yetkililerin piknik için uygun gördükleri alanları kullanmasını biz istirham ediyoruz.
1: Evet, bu uyarılarınız da önemliydi hocam. Peki yeşil vatan kavramı son yıllarda hayatımıza girdi. Bir orman mühendisi ve akademisyen gözüyle yeşil vatan tam olarak neyi ifade ediyor hocam ve neden stratejik bir öneme sahip?
0: Şimdi şöyle, biz biliyorsunuz gök vatan, mavi vatan ve yeşil vatan kavramları var ülkemiz açısından son derece kıymetli. Yeşil vatan da İklim değişikliğini temele aldığımızda ülkemizin biyoçeşitliliğini, gelecek neslimizi güvence altına alma adına en stratejik adımlardan birisi. Artık gıdanın muhafaza edildiği, tarım alanlarının tabiri caizse ormanlar tarafından sigortalandığı ve son günlerde, son birkaç yıldır da kamuoyunda daha sıkça telaffuz edilen karbon depolama fonksiyonunu da dikkate aldığımızda bu fonksiyonları en öncül, primer dediğimiz birinci sırada yerine getiren ormanlar olduğunu dikkate aldığımızda bu manada yeşil vatan son derece kritik bir anlam ifade ediyor. Türkiye'de bu anlamda şöyle de çalışmalar yapılıyor. Hem biyoçeşitliliğin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması adına bir taraftan erozyonla mücadele çalışmaları, bir taraftan kurak alanların ya da yarı kurak mıntıkaların yeniden ağaçlandırılması ve bu bağlamda da orman varlığının giderek artırılması. Evet. Son envanter verilerine göre baktığımızda 2026 için yaklaşık 23,5 milyon hektar alanın orman alanı olduğunu, yani ülkemizin %30'unun orman varlığıyla kaplı olduğunu düşünürsek ne kadar yerinde bir kavram olduğunu daha da kolay anlayabiliriz.
1: Evet. Hocam, Kastamonu Üniversitesi'nin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olması hem şehre hem de öğrencilere somut avantajlar sağlıyor. Kastamonu ekonomisinin ormana dayalı yapısını korurken ormancılık ve tabiat turizmini sürdürebilir şekilde nasıl büyütebiliriz? Şunu da eklemek isterim hocam. Batı Karadeniz Türkiye'nin en zengin orman alanlarından biri. Kastamonu ve çevresindeki ormanların sürdürülebilir yönetimi ve biyoçeşitliliğinin korunması için üniversiteniz ne tür projeler yürütüyor?
0: Teşekkür ederim. Bizim üniversitemiz ifade ettiğiniz üzere ormancılık ve tabiat turizmi alanında İhtisas Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitemize verilen bir misyon. Bu da tam yerinde bir karar. Batı Karadeniz, özellikle Kastamonu hem tabiat turizmi noktasında çok zengin, 3 tane milli parkı olan bir vilayet. Orman varlığına bakıldığında %20

0: 70'i neredeyse orman alanıyla kaplı bir il. Hatta biz mesleki olarak ormancının başkenti Kastamonu ifadesini kullanırız. Böylesine zengin bir coğrafyada biz hem kamu kurumlarıyla hem özel sektörle hem de sanayiyle beraber hem ormancılık hem de tabiat turizmi alanında gerek proje gerek nitelikli işbirliği çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Birkaç tanesini müsaadenizle ifade etmek isterim. Yani elimizdeki var olan doğal varlığı sürdürülebilir kullanmadığımız takdirde geleceğe taşımamız mümkün değil. Yani sürdürülebilirlikten kasıt hem koruma hem kullanma dengesinin yerinde olması. Söz gelimi Kastamonu'da bir taraftan orman envaline dayalı üretim yapılırken bir taraftan bu envale dayalı üretimin katma değerli nitelikli ürünlere dönüştürülmesi adına da çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Kastamonu'da defnenin yaygınlaştırılması projesi. Aslında defneye bakıldığında Türkiye defnenin ana vatanlarından bir tanesi ve dünyanın ihtiyacının yaklaşık %80'ini tek başına karşılıyor. Biz de burada bir proje başlattık. Özellikle Cide İnebolu bölgesine Orman Genel Müdürlüğümüz ve yerelde de Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile yaklaşık 700 hektarlık bir alanda başlayan çalışma 3000 hektara kadar çıktı. İlk başlarda 300 ton olan defne üretimi son 4-5 yıl içerisinde 3000 tonlara ulaştı. Bu şunu getirdi beraberinde, bir taraftan var olan ürünün ekonomiye kazandırılması, ama ekonomiye kazandırılırken yöre halkının, yaklaşık burada 100-150 kişiden bahsediyoruz, buna bağlı olarak istihdam edilmesi, aynı zamanda da bu üretilen ürünün sanayiye kazandırılması noktasında yeni sanayi alanlarının ortaya çıkması ve bunun bu ürünlerin de ihraç edilmesi noktasında güzel bir çalışma oldu. Bir diğeri mesela burada yine...
1: Evet hocam, süremiz artık tamamlamamız gerekiyor. Süremiz sona erecek.
0: Estağfurullah. Biz bunun odun dışı orman ürünleri noktasında, tıbbi aromatik bitkiler noktasında yerel halkla, vatandaşlarımızla, kooperatiflerle, sanayiyle ortak yürütülen çalışmalar çeşitli alanlarda devam etmektedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'da başlayan ve Kastamonu'da devam eden, ömrünü ormanları korumaya ve anlamaya adamış bir bilim insanısınız. Biz size kolaylıklar diliyoruz hocam.
0: Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük konuğumuzdu. Kendisiyle iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınlarıyla mücadeleyi ve dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Bugün de programımız burada sona erdi. Programı hazırlayan Ana Çıtak, teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı ve spikeriniz ben Mahfi İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz ama aslında derin bir geçmişe ve anlamlı hikayelere sahip olan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir detay, geçmişteki insanların dünyaya nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olur. İşte bu programda da bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugünkü konumuz, Osmanlı'da sokak hayvanları için vakıflar olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı döneminde hayvanlara karşı büyük bir merhamet anlayışı vardı. Bu anlayış yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı kalmıyor, kurumsal bir yapıya da dönüşüyordu. İşte bu noktada vakıf sistemi devreye giriyordu. Osmanlı'da insanlar sokak hayvanlarının beslenmesi, korunması

0: koruması ve bakımı için özel vakıflar kuruyordu. Bu vakıflar sayesinde kedi, köpek ve kuşlar için düzenli olarak yiyecek bırakılıyor, su kapları konuluyor ve onların yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanıyordu. Üstelik bu sistem yalnızca gönüllülüğe dayanmıyordu. Mancacılık adı verilen uygulamayla hayvanların beslenmesi daha düzenli hale getirilmişti. Mancı ya da mancacı olarak adlandırılan görevlilere maaş ödenir, bu kişiler kasaplardan toplanan artıkları ve sakatatları sokak hayvanlarına dağıtırdı. Bu sayede hayvanların aç kalmaması için planlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmuştu. Hatta bazı vakıflar hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edilmesini de kapsıyordu. Görevliler belirli aralıklarla sokakları dolaşır, hayvanların ihtiyaçlarını kontrol ederdi. Bugün sokakta gördüğümüz bir kediye ya da köpeğe uzattığımız bir parça yiyecek aslında yüzyıllar öncesinden gelen bir geleneğin devamı olabilir. Belki de geçmişe baktığımızda sadece insanların değil, tüm canlıların düşünüldüğü bir yaşam anlayışının izlerini görmek mümkündür. Bir başka Bunu Biliyor Muydunuz programında yeniden görüşmek üzere.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için politik atmosfere katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik

0: aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına da bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir diyen Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.
0: Yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Mukaddesimiz, Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda da bulundu. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor ifadelerini kullandı.
0: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim, tüm bu olaylar başladığında. Yani bizi, AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında, ağır sözlerin ve karşılıklı ithamların bir süre sonra kişileri ve partileri değil, toplumsal huzuru da yıpratacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini söyledi. Küresel gelişmelerin önemine dikkat çeken Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir dedi. Bahçeli, MHP'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında yarın kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi yürürlüğe 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde, kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis saatine girmeden tamamlanması öngörülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında 13 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılara ilişkin açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Başaran Holding'in 22, Power İnşaat'ın 10, Koç Su Yapı'nın 17, Orhan İnan'ın ise 10 taşınmazı Yeliz Kaya'ya devrettiği belirlendi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Şüpheli Haluk Levent ifadesinde derneğin çeklerini teminat olarak kullandım demişti. Dernek çekleriyle bunların dolaşım ve tahsil süreçlerinde yapılan incelemelerde de usulsüzlük iddiaları üzerine dernek çalışanı Sibel Kaya gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'le Babala Televizyonu kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 22 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Pekinbet isimli yasa dışı bahis sitesinin para trafiğini yöneten şebekeyi mercek altına aldı. Şüphelilerin söz konusu yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettikleri ve bu işlemler için elektronik para hesaplarını kullandıkları tespit edildi. MASAK koordinesinde şüphelilerin banka, kripto ve e-para hesapları incelendi. Toplam 231 milyon liralık yasa dışı para hareketi saptandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumdaki 9 şahsın yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana terörizmi öven ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesaplardan 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Erişim engeli getirilen hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. Güvenlik kaynaklarına göre son 7 ayda ortaya çıkan bu veriler Türkiye'nin terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uygulandığını ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri

Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara'da gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

0: Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifu Modi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu.
1: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
0: LGS tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Öğrenciler tercihlerini saat 17'ye kadar yapabilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD mutabakat zaptının bütün maddelerini ihlal etti, biz de taahhütlerimizi yerine getirmeyi durdurduk dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değişmediğini, İran tarafından kapalı tutulduğunu vurguladı. Hafta sonu Umman'la Boğaz'ın yönetimine ilişkin yapılan görüşmelerin ABD ile ilgisi bulunmadığını belirtti, olumlu geçtiği bilgisini paylaştı. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 katlı bir evi yıktı. O anları sadece Tereze Haber görüntüledi. Ramallah ve Cenin kentlerinde Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tesis yıkıldı. Tubas kentinde 498 dönüm araziye de el konuldu. Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Bu yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Avrupa yine sınıfta kaldı. Katil Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın hava sahalarından geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçağın rotası tepki çekti. Mahkeme, Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijye'ye düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'larla misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen ile gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu.

0: Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Jamal Musiala ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Yarın 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Milletler Ligi'nde şampiyon olan filenin sultanları yurda döndü. A Milli Kadın Voleybol takımı için İstanbul'da karşılama töreni düzenlendi. Atletizm Süper Lig müsabakaları tamamlandı. İki gün süren müsabakalar sonunda Enka Spor Kulübü hem erkeklerde hem de kadınlarda zirvede yer aldı.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Yozgat 16, İstanbul ve Kocaeli 23, Edirne ve Sakarya 21, İzmir ve Denizli 25, Antalya 27, Adana ve Gaziantep 24, Konya ve Nevşehir 15, Samsun ve Ordu 18, Trabzon 20, Van ve Malatya 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Bolu-Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kürşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale-Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup, trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.

0: Siz, siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
5: Reklamlar. Soralım bakalım. Sağlık için doğru nefes alımının önemi nedir? Doğru nefes almanın ipuçları neler? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ve nefes terapisti Doktor Gül Kulan'a sorduk.
6: Yaşamın kaynağı nefestir. Oksijen iç organların, bezlerin, sinir sistemi ve beynin çalışması için gereklidir. Doğru nefes alamayanlar sürekli kendilerini yorgun hissederler. Sinirli, kaygılı, depresif olurlar. Bebekler bu işi mükemmel yapıyorlar ve diyaframı kullanıyorlar. Ama sonradan edinilen korkular, yaşanan travmalar ve kırgınlıklarla doğal nefesi unutuyorlar. Doğru nefes burundan alınan nefestir. Burun solunan havayı ısıtır, nemlendirir. Tozları ve yabancı maddeleri filtreleyerek akciğerlerimize her zaman sabit kalitede temiz hava sunar. Ağız yoluyla alınan hava direkt akciğerlere gider ve kronik faranjit, bronşit ve az solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarır. Doğru nefes diyaframla olur. Çiçek koklar gibi soluduğumuz havayı akciğerlerimizin en derin köşesine alırız. Diyafram nefesi karın bölgesindeki organlarda masaj etkisi yaratır. Safra kesesi ve midenin yukarı hareketi önlenerek reflü önlenir. Ayrıca göğüs kafesinde lenf drenajı artar ve artıklar vücuttan uzaklaştırılır. Oturarak veya yatarak bir elimizi karına, bir elimizi göğse yerleştirelim. Nefesi burundan alıp karnımızı iyice şişirelim. Sadece karnımız üzerindeki el hareket edecek ve dörde kadar sayalım. Daha sonra nefesimizi göğüse geçirelim ve tutalım. Şimdi göğüsteki el hareket edecek ve dörde kadar sayalım. Sonra dörde kadar sayarak nefesimizi burundan yavaşça verelim ve karnımız iyice içine çöksün. Sekize kadar sayarsak daha da güzel olur. Doğru nefesle kan kalitesi artar ve toksinler daha kolay atılır. Tüm sinir ve hormonlar üzerinde olumlu etkiler yapar. Bağışıklık sistemi güçlenir, yaşlanma gecikir.
5: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Saatler 19.27 dakika geçiyor ve TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 stüdyosundan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftanın ilk spor servisi başladı. Her pazartesi olduğu gibi programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Bu akşam teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı. Programı birlikte sunacağım arkadaşım
2: Muhammed Çevik
1: ve ben Kerem Demircioğlu. Bugün hem telefon bağlantılarımızla hem de stüdyo konuğumuzla yaklaşık bir saat boyunca, bir saati aşkın bir süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Stüdyo konuğumuzu hemen tanıtalım. Yine hepinizin yakından tanıdığı spor yorumcusu, gazeteci, TV bu spor yorumcusu sevgili Ferhat Kızıltaş bizimle birlikte. Ferhat hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim davet için.
1: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz stüdyomuza kadar geldin. Bir de telefon bağlantımız var ve telefon bağlantımızın hazır olduğunu arkadaşlarım işaret ediyorlar. Benim Gökova'dan sevgili komşum, yılların gazetecisi, deneyimli yorumcu, A Spor yorumcusu sevgili

0: Hüseyin Özkök telefon hattının diğer ucunda. Hüseyin abi selamlar.
1: Merhaba sevgili Kerem, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Orada konumuz Ferhat da sevdiğim bir kardeşimdir, ona da iyi akşamlar diyorum. Tabii diğer beraber sunduğunuz arkadaşımıza da selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim Hüseyin abi, sen de hoş geldin. Ferhat ben.
1: Evet, Ferhat, onu söylüyorum ben de.
0: Evet. Yok ben, yani iki kişi, üç kişiyiz ya burada. Evet.
1: Biliyorum. Üç
0: kişi. Kendi yani sesinin Ferhat olduğunu anlatmak için öyle dedim.
1: Hem Ferhat'ı söyledim hem de beraber sunduğumuz.
0: Evet, onun için zaten. Sevgili Hüseyin abi, geçen hafta orada zannediyorum çok sıcak günler yaşanmış. Deli Mehmet esmiş, doğru mu?
1: Evet, doğru. Valla ya biliyorsun o Deli Mehmet estiğinde nem de acayip derecede azalıyor. Benim nem ölçerim var Kerem, %5'e falan düşmüştü. Öyle %5'e düştüğü ortamlarda biliyorsun yangın tehlikesi çok
0: tabii,
1: büyük oluyor.
0: Tabii.
1: En ufak bir kıvılcımda yani ağaçların tutuşmaması mümkün değil. Yani diken üstünde oluyorsun. 42 doğru. derece sıcaklık, doğru, %5 doğru. nem. Yani gerçekten çok böyle tedirgin edici bir sıcaklık oluyor o zaman. Neyse ki fazla uzun sürmedi. Şu sıralar böyle 30-32 derece, gayet geceleri serin, gayet iyi gidiyor.
0: Gayet hem makul.
1: Normal seviyeye ulaştı 30'lara 40'lara tekrar.
0: Bu arada transfer haberi bekleyen tüm takım taraftarları kim bu Deli Mehmet? Acaba bir futbolcu mu diyebilirler. Hayır, hemen kısaca biz anlatalım. 1970'li yıllarda o yörede, Gökova yöresinde Mehmet adlı bir balıkçı var. Farz olunur ki, konuşulur ki bir gün eşiyle tartışıyor ve sinirleniyor. Denize açılmaya karar veriyor. Fakat fırtına var. Tüm uyarılara rağmen gene de açılıyor. Tabii maalesef geriye dönemiyor. Ama o kızgınlığı kalıyor. İşte senede böyle birkaç gün dağlardan alev gibi esen o sıcak rüzgara Deli Mehmet ismi o tarihten beri konmuş. Böyle bir rivayet var. Onu da dinleyicilerimize aktaralım.
1: Rüzgarımızın adıdır Deli Mehmet.
0: Deli Mehmet, evet.
1: Gökovalılar iyi bilir.
0: Evet.
1: Hakikaten o günlerde biliyorsun burada hani kayıt merkezi bizim burası Akyaka.
0: Evet.
1: Kayıt da yapılamıyor. Gerçekten onu da engelliyor. Çok tersten estiği için ve yangına da neden olacak derecede nemi ortadan kaldırıyor.
0: Doğru.
1: Neyse çok uzun sürmedi seni anlatan.
0: Şimdi uzun sürmeyen bir şey de şu sevgili Hüseyin Özkök. Musiala transfer olacak, Galatasaray anlaştı gibi, yani haber vermeyen radyo ya da televizyon kanalı kalmadı. Fakat kısa bir süre sonra kulüpten bir yalanlama geldi. Ama asıl haber sendi, çünkü bilenler biliyor, sen Almanya'da uzun süre kaldın. Hatta Bayern Münih'in kongre üyesisin. Hem kulübe yakınsın hem Alman gazetecilere yakınsın ki yaklaşık 1-2 saat önce Sport Bild dergisi futbol haber müdürü Christian Falk'la da bir görüşme yaptığını biliyorum. Kendisinin bir videosu da var. X'te zaten koymuşsun bunu. Detayını merak edenler
1: az
0: oradan da bakabilir.
1: Az önce Sport'da da yayınladık o şeyi, videoyu.
0: Aha. Sen daha önce zaten sabah ya da sabah zannediyorum bu transferin mümkün olmadığına dair bir görüş de bildirdin. Niçin bu isim gündeme geldi? Niçin olamaz?
1: Yani,
0: bize hikayeyi anlatabilir misin bu transfer?
1: Ferhat belki nereden çıkmış olabileceğini Galatasaray'ı yakın takip ettiği için daha iyi bilir ama ben bir türlü oturtamıyorum yani nereden çıktı böyle bir haber. Ben çünkü Bayern Münih'i senin söylediğin gibi çok yakın takip ediyorum.
0: Evet.
1: Alman gazeteci arkadaşlarım var. Böyle bir durum olsa benim mutlaka kulağıma gelirdi. Bir anda özel haberler bugün yayınlanmaya başladı. Çeşitli hem de böyle dişe dokunur hesaplardan, TRT'den, Bein Sports'tan, şuradan buradan işte Musiala Galatasaray'da falan diye.
0: Evet.
1: Şaşırdım ben, gerçekten şaşırdım ve tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü Cemal Musiala Bayern Münih'in Kane ile birlikte en çok para kazanan oyuncusu. 2030'a kadar sözleşmeyi daha yeni imzaladı. Bunun yanında 2030'a kadar olan bölümde eğer 2028'e kadar giderse 175 milyon euro bonservis ücreti var. 2028-30 arası giderse 100 milyon bonservis ücreti
0: serbest
1: var.
0: Serbest kalma bedeli değil mi bu yüzden?
1: Serbest kalma bedeli, evet. Dolayısıyla Bayern Münih'in çok büyük yatırım yaptığı ve çok şeyler beklediği, hem Bayern Münih'in hem Alman milli takımının boyu oyuncu. Hatta Dünya Kupası'ndan sonra ayağında bir platin vardı. O platin uzaklaştırıldı, yani alındı.
0: Evet.
1: Şimdi Bayern Münih tesislerinde çalışacak. Kendisi Bayern Münih Asya turuna çıkıyor. Asya turuna bile götürmüyorlar. Koruma amaçlı. Hı hı. Tesislerde yavaş yavaş çalışarak formunu bulacak sezon başına kadar. Nereden böyle bir şey çıktı bilmiyorum. Ben yine de tabii ki sağlam bir kaynağa başvurmak istedim. İşte Bit gazetesinin ve Sport Bit dergisinin futbol haber müdürü Christian Falk benim uzun yıllardan beri arkadaşım. Kendisinden bir bu konuda bir video göndermesini rica ettim ve son durumun ne olduğunu söyledim. O da işte paylaştığım gibi böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını ve Jamal Musial'ın Bayern Münih'te kalacağını hem kulüple hem de oyuncunun menajeriyle görüştüğünü birebir ve onların kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediğini söylüyor. Ben de ona inanmak durumundayım. Yani Ferhat, sen biliyor musun bu haber nereden kaynaklandı?
0: Evet, Ferhat'ın nereden... bazı bilgileri var. Program öncesi konuştuk, dinleyelim, dinleyicilerimize dağıtalım.
2: Yani Hüseyin abi, sen zaten aslında dün aklıma geldin. Çünkü Bayern Münih kongresisin, Münih'e hakimsin. Ben de dün bu haberi aldıktan sonra Galatasaray'ın en yakın kaynaklarına sordum. Hatta senin de tanıyabileceğin, şimdi o ismi burada vermeyeyim. Hani o isimler de yalanladı. Ama zaten kendisi yalanladıktan sonra Galatasaray kulübü de yalanladı bu haberi. Ama evet, ben nedense bu haberde kısmen biraz daha stratejik davranıldığını düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın Musial'a bir ilgisi var. Bir görüşme de yapıldı ama %100 anlaşma var mı? Ben de biraz onun zor olduğunu düşünüyorum. Ama Musial'a Galatasaray gitti. Ve Dursun Özbek tarafından yürütülen bir operasyon olduğu söylendi. Yani Galatasaray'ın şu an mevcuttaki transfer politikasını belirleyen isimler değil de direkt başkandan giden bir karar olduğu söylendi. Ben de çok şaşırdım. Ama yalanlandı yani. Bunu herkes yalanladı. Ama Avusturya kampını orada takip eden birçok muhabir arkadaşımız da bir anda haberi orada girince bu haber acaba kamptan mı çıktı tartışmaları çıktı haliyle. Evet. Ama nedense Dursun Özbek cephesinde bu transfere yoğun bir heyecan duyulduğunu ben de duydum. Ama zor. Yani
0: gönül ister tabii ama yani çok mantıksız şey, gözüküyor.
1: Söz konusu değil. Hani evet, Bayern Münih belli bir para getir işte, ancak 175 milyonu götürür masaya koyarsan sözleşmesi gereği oyuncu hı-hı, sana gelebilir. Hı-hı. Onun haricinde Bayern Münih zaten oyuncuyu göndermek gibi bir niyeti yok. Yani öyle bir şeyi akılların ucundan dahi geçirmemişler. Yani çok şey bekliyorlar yani. Musiala'yı niye göndersin 23 yaşında oyuncuyu gelecek vadeden. Hem de yani şimdi sakatlı falan bir süre şey diyorlar Galatasaray'da, işte biraz kiralık kendine gelir. Ya sen mücevher olarak nitelediğin oyuncunu bilmediğin ne olacağını bilmediğin bir kulübe, takıma gönderir, onu gözünden çıkartır mısın yani? Onu kendi gözünün önünde tedavi edersin, işte hazırlarsın sezona. Yani böyle bir şey bana mantıklı da gelmiyor ayrıca. Yani Bayern Münih sakat bir oyuncuyu özellikle başka bir lige gönderecek, başka bir takıma, kendi gözleminden çıkartacak, orada ne başına gelecek onu da bilmiyor. Asya'ya götürmüyor adam sakatlanır diye, evet, tekrar evet, evet. Yani bilmiyorum, bana çok mantıksız geldi bu haber.
2: Şimdi Hüseyin abi, ben biraz fazla konuştum bu bölümde,
0: yok,
2: ama mesela Leroy Sané Galatasaray'a gelirken Bayern Münih kendisinden kontrat indirimi istemişti benim duyduğum. Aha. Şimdi Bayern Münih acaba gelecek sezon Saibari transferle beraber çok fazla kullanamayacağı bir ismin yıllık maaş yükünden kurtulup bir sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'a verme kararını daha doğru bulabilir mi? Böyle bir ihtimal
1: yok,
2: de
1: yok
2: var.
1: Öyle hani, bir ihtimal de yok.
2: Yani iyi bir maaş yani, çünkü.
1: Hani... Leroy Sané'nin sözleşmesi bitmişti. Leroy Sané'ye dediler ki sen işte 15 milyon alıyordu sözleşmesi bitmeden önce. 10 milyona razı olursan kalabilirsin. O da razı olmadı. Ve ayrıldı Bayern Münih'ten. Galatasaray'a geldi. Yani sözleşmesi zaten bitmişti ama Cemal Musiala ile ilgili öyle bir durum söz konusuydu. Adam zaten yeni uzattı sözleşmesini. 2025 yılında 2030'a kadar uzattı. Yani Bayern Münih'in öyle tasarruf etme gibi bir derdi de yok. Yani dünyanın en zengin kulübü.
0: Ki zaten gazeteci arkadaşım Bild haber müdürü de hem kulüpten hem de oyuncu tarafından konuştum. Hiç böyle bir şey yok demiş.
1: Christian zaten kulübün çok içinde. Yani evet, hem evet, kulüp evet, üyesi hem de gerçekten çok içinde. Yani evet, o Bayern Münih kulübünde tanımadığı ve samimi olmadığı herhangi bir yönetici yok yani. O kadar içinde olan bir insan. Evet, evet. Zaten podcast'ı var bir tane mesela. Podcast'ın adı Insight Bayan, yani
0: Bayan'ın içinden. İcraatın içinden vardı evvelden. Bu da Bayan'ın içinden.
1: Yani ben Christian Falk'tan daha güvenilir bir gazeteci Bayan konusunda tanımıyorum şu anda yani. O yüzden ben ki inanmadım zaten. Nitekim de

0: Christian'ın söylediği de o.
1: Evet, zaten biz dün kendi aramızda konuşurken yapımcı spiker arkadaşlar bu Musiala transferine geçince tüm kanallar, biz dedik ki bu işi bilse bilse Hüseyin abi bilir, yarın bir bağlayalım da gerçekleri anlatsın bize. Durum bu.
0: Ben de zaten bugün baktım çok konuşuluyor her tarafta. Hı-hı. O yüzden hemen Christian'a aradım, rica ettim. Bana bir video gönder, nedir son durum diye. Sağ olsun o da kırmadı, gönderdi. A-Spor'da da az önce yayınlayınca işte bütün Türkiye'yi duyurmuş olduk.
1: Peki.
0: Herkes takip etmiyor tabii.
1: Peki biz Ferhat'la az sonra konuşacağız elbette ama biraz daha derinlemesine. Senin Galatasaray ile ilgili duyduğun bir transfer var mı? Çünkü çok taraftar, hatta Ultra Aslan bile, Sabahattin Bey bile bir tweetle çok geç kalındığını, biraz acele edilmesini, Şampiyonlar Ligi oynanacağını, 14 gün 15 gün sonra ligin başlayacağını söyledi bir taraftarın sesi olarak. Sence Galatasaray geç kaldı mı transferlerde Hüseyin abi, ne dersin?
0: Geç kaldı ama ben transfer gazetecisi asla olmadım. Çünkü en nefret ettiğim futbola dönem transfer dönemi. O kadar çok haber çıkıyor ki bombardıman halinde. Evet. Hakikaten hiç ilgilenmiyorum transferle. İmzayı görmeden de hiçbir transfere inanmıyorum. Bu şekilde bir tarzım var benim. Ama şöyle söyleyebilirim size. Geçen gün hatta paylaşım da yaptım. Büyük kulüpler, özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe 10+4 kuralı bir yıldır kapı gibi talimatla yazdığı halde, hı hı, değişme ihtimali olan 12+2'ye göre transfer planlaması yapmışlar. Bu, hı hı, çok net. Hı hı. Yani değişme ihtimali üzerinden plan yapmışlar. 10+4 yazan talimat üzerinden değil, değişme ihtimali üzerinden plan yapmışlar. Futbol Federasyonu da bana göre kuralın iyi veya kötü olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, doğrusunu yapıyor. Yani kurallar sürekli kulüpler istedikçe esnetilecekse o zaman koymasınlar daha iyi. Kulüpler bir de kendileri daha sonra şikayet ediyorlar. Her şeyi değiştiriyorlar falan diye. Evet. Bu kural konmuş madem bir sene önce. Galatasaray tahkime gitmişti bu kural maddesiyle ilgili. Tahkim red verdi. Ondan sonra bir daha Galatasaray'ın ve hiçbir kulübün sesi çıkmadı. Ta ki son sezon bitene kadar. Ondan sonra yangın yapmaya başladı hepsi. Federasyon da bence doğrusunu yapıyor. Kulüpler çok istiyorlarsa önümüzdeki sene için şimdiden federasyonla oturup konuşsunlar. Bu yerli kuralı, yabancı kuralı nasıl olacak şeklinde. Evet. Bunu aralarında tartışsınlar ama bu kural değişmemesini ben doğru buluyorum. Bu arada dilersen hemen bir bağlama yapayım Vedat Muriç'e. Vedat Muriç ile ilgili, yok efendim Türk vatandaşıymış da yerli
1: sporcusunda
0: oynama hikayesi var. Onunla ilgili de bir paylaşım yaptım, görmüşsünüz.
1: Evet, gördüm.
0: Bu iş Fatih Terim'in 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren milli takımda oynama uygunluğu olan oyuncularla ilgili koyduğu bir kuraldı. Hı hı. Aradan geçmiş 11 sene. Yani Süper Lig'de ancak A milli takımda oynama uygunluğu olan futbolcular yerli statüsünde forma giyebilirler.
1: Bunun ve belirli bir tarih öncesine kadar.
0: Evet, vatandaşlıkla ilgisi yok. Şimdi 15 Haziran 2015 öncesinde ki futbolcular bunu kapsamıyor çünkü kural o tarihte konduğu için geriye dönemiyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada İlkay'dı, işte Mesut Özil'di, bazı başka futbolcular oynama hakkına yerli statüde hakim sahiptiler. Ama 15 Haziran sonrasında milli takım tercihinde bulunanlar, başka milli takımı tercih edenler, ki Vedat Muriç de 2016'da ilk kez Kosova A milli takımında oynamaya başladı. Dolayısıyla tercihini o tarihte yaptığı için Türk vatandaşı da olsa milli takımda oynama uygunluğu yok ve bu formayı giyemez. Ferhat çok iyi biliyor. Yusuf Demir oynayabildi mi Ferhat?
2: Oynayamadı. Hatta bu kuraldan dolayı Galatasaray kariyeri dip yaptı.
0: Bitti. Evet, dip yaptı.
1: Onun
0: bitti
1: da ilginç
0: yani
1: açıklamaları oldu bu aralar ama.
0: Ya, o da ayrı.
1: O da ayrı.
0: Ama öyle yani. Bu kural böyle. Madem çok istiyorlar onu da değiştirsinler federasyona. Yani ama önümüzdeki sene itibaren şu anda hani Vedat Muriç'e özel bir şey yapacaklarını tahmin etmiyorum ben.
1: Evet, peki son olarak sevgili Hüseyin abi, bu Dünya Kupası'nda bazı yeni kurallar la oynandı Dünya Kupası.
0: Evet.
1: Ligimizde de zannediyorum ağız kapama ve su molaları hariç aynen uygulanacağı söyleniyor. Yani tam resmiyet kazandı mı bilmiyorum. Sence yararlı olacak mı bu kurallar ligimiz için?
0: Evet, Kerem. Bundan birkaç gün önce, sanırım cuma günüydü, UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti 5 büyük ligin

0: hakem komitesi başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıda özellikle VAR konusunda bütün federasyonların ve UEFA'daki maç yöneten hakemlerin VAR müdahalelerinin aşağı yukarı birbirine benzer olması hedeflendi. Çünkü her ülkede VAR değişik yorumlanıyor, müdahaleler çok farklı oluyor ve bu da tabii ki futbol severler arasında, insanlar arasında böyle infial yaratıyor. Kimse bir şey anlamıyor. Bir tarafta VAR'ın müdahale ettiği yerde, diğer tarafta etmiyor başka bir VAR'daki oturan hakem. Dolayısıyla bu toplantı sonrasında alınan kararlar diğer bütün federasyonların merkez hakem komiteleriyle paylaşıldı. Bunların işte şeyleri, toplantı sonuçları daha sonra yayınlanacaktır, işte eğitim videoları falan. Ama bu sezon bütün liglerde ve UEFA maçlarında aşağı yukarı aynı müdahaleleri, aynı kararları göreceğiz. Tabii ki bu yeni kurallar da o toplantının konusuydu. Senin söylediğin gibi ağız kapamaya kırmızı kart verilmeyecek. Orada hakem kendi algısıyla karar verecek. İşte sağdan çekilmeye de yine kırmızı kart yok. Ama bütün o vakit geçirmeyle alakalı, işte ikinci sarı, yanlış sarı karta müdahale, kornere müdahale gibi şeyler uygulanacak. Muhtemelen bütün liglerde paralel olarak aynı kurallar uygulanacak gibi duruyor. Çünkü toplantının amacı buydu. MHK'de kısa süre sonra inşallah bir açıklama yapar diye düşünüyorum.
1: Düşünüyoruz, evet.
0: Uygulanıp uygulanmayacağı.
1: Bu aralar açıklamalar da biraz ilginç. İşte konuşmuştuk ya 2-3 hafta önce tersine. Bu arada fikstür falan gibi böyle anlaşılmaz açıklamalar vardı.
0: Bir bilgi daha vereyim. Bugün bana Alman Futbol Federasyonu'ndan bir davet geldi. Şöyle, Alman Futbol Federasyonu işte Almanya Spor Gazetesi Birliği ile ortaklaşa gazetecilerin VAR konusunda ve kurallar konusunda eğitimiyle ilgili bir toplantı ayarlamış Ağustos ayında. Ben de bunu paylaştım. Daha sonra bizim Aspor'dan arkadaşımız Taner Karaman aradı. Aynı şeyi Futbol Federasyonu'nda, Merkez Hakem Kurulu'nda Türkiye'de gazeteciler için Ağustos ayında yapmayı planladığını ama bunu daha duyurmadıklarını öğrendiğini söyledi. Dolayısıyla Ferhat, ben de gidersin İstanbul'da olsana göre diye düşünüyorum.
2: Umarım inşallah.
0: Öyle bir toplantı Türkiye'de de olacakmış ki bence faydalı. Çünkü hakikaten bu kurallar artık iyicene karma karışık oldu. Hatta ben bugün yayınımda dedim ki artık emekli olan hakemler, ki birçok hakem emekli oldu, işte Michael Oliver'di de diğer
1: Vinciç
0: oldu, işte Anthony Taylor oldu, Deniz Aytekin yine bırakmıştı sezon sonunda. Stephanie Frappart'ta bırakmış hakemliği. Aslında artık hakemliği bırakan hakemler çok daha revaçta olacaklar. Çünkü televizyonlarda yorumculuk yapmak bu kural karmaşasında çok daha cazip olmaya başladı.
1: Kesinlikle. Peki son soru Hüseyin abi, bu akşamlık seni yorduk, kusura bakma. Deniz Aytekin Bundesliga'da ya üst düzey başarılı bir hakem miydi?
0: Evet, çok başarılı. 3 kere yılın hakemi seçilmişti. Ve herkesin çok takdir ettiği, saygı gösterdiği bir hakemdi Deniz Aytekin. Şu anda boşta, yani bir şey yapmıyor ama onu da mutlaka yorumcu olarak kullanacaklardır diye önümüzdeki dönemde, veya hatta belki Futbol Federasyonu'nda görev alır Almanya'da, bilmiyorum ama gerçekten çok çok iyi bir hakemdi. UEFA'nın da çok değer verdiği hakemlerden biriydi. Son 1-2 sezonda UEFA'da yapmadı ama Bundesliga'da yaptı son 2 sezonda galiba. Ondan sonra da bıraktı hakemliği.
1: Peki Hüseyin abi, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Aspor yorumcusu, gazeteci sevgili Hüseyin Özköktü konuğumuz.
3: Değerli dinleyenler, saatimiz 19.47'yi gösteriyor ve şu anda stüdyomuzda bulunan TV Bu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'la programımıza devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasının ardından Spor Servis'in ikinci bölümünde Sayın Kızıltaş'la sohbetimize devam edeceğiz.
4: Reklamlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: size kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Saatimiz 19.49, stüdyomuzda TV bu spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'la sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili meslektaşım, genç meslektaşım Muhammed Niyazi Çevik de bana eşlik ediyor. Muhammed, nasıl gidiyor sohbet?
5: Gayet iyi benim açımdan.
4: Gayet güzel.
5: Hayat böyle daha güzel olacak inşallah.
6: Çok teşekkürler.
4: Gayet güzel. Sevgili Ferhat, şimdi az önce Hüseyin Özkök'ü dinledik. Senin de zaten söylediğin gibi Bayern Münih'le arası çok iyi.
6: Kongre üyesi
4: ve
6: yani.
4: Kongre üyesi. Ve Bayern Münih Insight programını yapan, Insight Münih programını yapan gazeteci Folk da böyle bir transferin, Musiala transferinin ne kulüp açısından ne de oyuncu açısından doğru olmadığını söylemiş. Ama böyle dedikodular da var. Sen de zaten çok isim vermeden açıkladın ama sanki olacakmış gibi gözükmüyor bu transfer. Ne dersin?
6: Yani Galatasaray'ın bir ilgisi oldu Musiala'ya kiralamak için. Ama özellikle dün geceden sonra yaşanan yoğun gündem sonrası biz de Galatasaray kaynaklarına sorduğumuzda yalanladılar. Sonra Galatasaray resmi olarak bunu bir kez daha yalanladı. Herkes bunun haberine girdi, paylaştı. Bugün çok böyle bir anda inanılmaz bir gündem oluştu. Hı. Acaba oyuncu bu hafta İstanbul'a mı gelecek, kampa mı katılacak? Çünkü Avusturya kampı bitiyor. Hı. Galatasaray'ın pazar günü İstanbul'da Ren'le bir hazırlık maçı var kendisi aslında.
4: Bu akşam da var değil mi?
6: Bu akşam da var, Venezuela'yla. 9'da hatta şu çok az bir zaman dilimi kaldı. Onun haricinde ben Musiala için tabii ki zor görsem de kesinlikle Galatasaray ilgilenmedi diyemem. Hani Galatasaray açısından çok sıcaktı. Sayın Başkan Dursun Özbek'in bizzat istediği oyuncudan bir tanesi. Ama acaba Musiala bir zarf mıydı? Bunu da düşünmeye başladım. Çünkü çok fazla oyuncu önerildi Galatasaray'a.
4: Yani Musiala'yla oyalarken arkadan, diğer taraftan başka bir oyuncuyu mu bitirmek?
6: O da olabilir. Çünkü benim aklıma Brahim Diaz geliyor Real Madrid'den. Çünkü Real Madrid dün Diomande'yi transfer etti. Leipzig'ten çok da iyi bir bonservis ücretine 100 milyon euroları aşan inanılmaz bir rakam konuşuyordu en son. Resmi olarak tekrar bakmak lazım. Şimdi orada Brahim Diaz'la ilgili bir ayrılık süreci var. Kendisi İtalya'dan isteyen takımlar da var. Ama Galatasaray onu 10 numarada ve kanatta da değerlendirebilir.
4: Ben de bu Brahim Diaz'a şöyle bakıyorum. Bilmiyorum yani, yanlış bir açıdan mı bakıyorum. Bir hafta 10 gün önce yeni forma lansmanında da Brahim Diaz önde olan isimlerden biriydi. Evet. Yani çünkü 25 futbolcunun hepsi lansmana çıkmıyor böyle. Birkaç önemli Brahim Diaz bunlardan biri olduğuna göre dedim ki herhalde kalacak takımda.
6: O olabilir ya. Hani bu geçmişte Galatasaray'da da yaşandı. Yani değil Schneider mi? Yeni sezon forma çekimlerinde vardı. O sene ayrıldı. Mesela Berlanda'nın geldiği sene Schneider gitti. Evet. Yani bunlar yaşanabiliyor tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Hani Galatasaray mutlaka Musiala'lı bir görüşmesi oldu diyebiliyorum.
4: İstemiştir tabii.
6: Yani istedi. Hani kesinlikle masada yok diyemem. Çok sıcak girişmeler de yaşandı. Ama ben Galatasaray'ın hedefinin başka bir isim olduğunu düşünüyorum.
4: Mesela?
6: Ya ben mesela bugün bir isim vermeyeyim ama Portekiz'den genç bir 10 numara var. Hmm. Galatasaray'ın takip ettiği. Yani özellikle
4: Rafa Silva çok genç.
6: Bu muhtemelen şimdi hassas bir dönem olduğu için maalesef. Evet, şimdi evet. İsimler geliyor. İsimleri veriyorsunuz, haberleştiriyorsunuz. Sonra o transfer

0: gerçekleşmediğinde maalesef taraftarlar da hayal kırıklığına uğruyorlar. Acaba transferi muhabir mi bozdu? Evet. Bunlar çok sık yaşanmaya başladı.
1: Bu arada Muhammed'in yine bu hani transfer yalanlamayla ilgili bir sorusu olacak. Zannediyorum kaleci Günay ile ilgili bir sorun olacaktı sevgili Ferhat'a. Günay'ın da çünkü transferen Göztepe ile konuşuluyor diye Ferhat bir haber girmiş. Evet. Bize anlattı. Yani bir soru istersen sen Ferhat, nedir bu Günay'ın durumu diye.
2: Evet, Günay'ın durumunu sizden bekliyorum.
0: Yani şimdi
1: çünkü yeni bir haber girmiş.
0: Evet, evet, az önce girdim. Şimdi Günay Güvenç'le ilgili çok tartışmalar yaşandı. Monza maçından sonra özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının çoğunluğu Günay gitsin, kalmasın. Ya sanki geçen sene sezona başlayan kaleci Günay değilmiş gibi inanılmaz tepkiler oluştu. Olabilir, seviyesi tartışılır. Artık Galatasaray'ın geldiği seviye belli yani. Şampiyonlar Ligi'nde üst noktaları hedefliyor. Uğurcan Çakır'ın arkasında daha farklı bir yedek de düşünebilirler. Ama Günay Güneş benim öğrendim. Çok yakın kaynaktan da bilgi aldım. Günay Güneş Göztepe iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Takımda kalacak. Galatasaray'da oynamaya devam edecek.
1: Ya bir iki gündür çok yazıldı çizildi Göztepe.
0: Yani ben de öyle çok hani merak ettim, sordum. Günay tarafı da anlam veremiyor bu tepkilere ve çıkan haberlere. Okan Hoca ile arası çok iyi.
1: Evet.
0: Hatta geçmişe Göztepe'de forma giydi. Okan Buruk da teknik direktörüydü. Sonra Okan Buruk görevi bıraktı. Başka bir takıma gitti. Akhisar'a gitti. Yılmaz Vural'la da Göztepe o dönem Eskişehir finali vardı meşhur. Antalya'da oynanan iki gün süren maç neredeyse. Orada Süper Lig'e çıkmışlardı. Yani şu anlık Günay'la ilgili böyle bir durum yok. Yani takımda kalacak.
1: Takımda kalıyor.
0: Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hafta içerisinde bence Galatasaray bir tane transfer indirecek İstanbul'a.
1: Yani Galatasaray'ın 10 numara ve 9 numara transferi yapması şart gibi görüyorum ben. Bilmiyorum.
0: Yani ben nedense hücum hattına bir transfer bekliyorum. Çünkü 7 günlük bir süre var. Hani bu süre çok önemli. İstanbul'daki çalışmaların artık 3. etabı diyeyim ben. Çünkü ilk etap İstanbul'da açıldı. 2. etap Avusturya. 3. etap İstanbul'da. 15 Ağustos'ta da senin Çorum'da maçın var.
1: Evet.
0: Artık sezon başlıyor senin için. Evet. Ben nedense bu bir haftalık sürede mutlaka bir oyuncu geleceğini düşünüyorum. Ve bu isimlerden birinin de yani Brahim Diaz bu sıralar Fenerbahçe tarafında çok konuşuluyor. Rafael Leao. Ben Rafael Leao, Brahim Diaz bir Can Uzun kanadında o üçgende bir gelişme bekliyorum. Bir tane de bir isim var Portekiz'den. Çok sürpriz. Wonderkid diyebileceğiniz. Piyasa değeri 80-90 milyon euro gösterilen.
1: Artı 4 kontenjanı
0: uygun. Artı 4 kontenjanı uygun. Bizzat kiralık durumu da söz konusu. O oyuncuyu da birkaç gün sonra versek daha doğru olur. Çünkü şu an verirsek biraz yanlış anlaşılabiliriz. Özellikle dünkü gündemden sonra çok tartışılır.
1: Dünkü gündem gerçekten çok ilginçti. Çok çok ilginçti. Sevgili Muhammed, sen haberleri izlemişsindir akşam. Bu Musiala çok önemli bir futbolcu. Evet. Galatasaray'la anlaştı deyince yani ne düşündün? Mantıklı geldi mi sana bu?
2: Yani ilk başta biz de şaşırdık tabii ama bugün çok farklı şeyler açıklandı.
1: Çok farklı şeyler.
2: Şimdi ayrıntıları Sayın Kızıltaş bize anlatır.
1: Bize zaten evet. Ediyorum. Zaten o yani isim vermeden
2: sıcak bilgiler onda çünkü.
1: Avusturya kampında bazı gazetecilerin yani ben biliyorum, ben de ismini biliyorum çünkü program öncesi konuştuk ama burada doğru olmaz dedi Ferhat. Biz de tabii telaffuz etmeyelim o ismi. Evet. Günay konusunda da çok taze bir bilgi. Teşekkür ediyorum sevgili Ferhat.
0: Bu arada Günay şu anda hazırlık maçı kadrosu açıklandı. Geçen maçta Günay vardı. Bu maçta Cankat var.
1: Cankat var.
0: Geçen
1: zaten şimdi oradan şöyle hani Günay'ın ayrılmasına Galatasaray taraftarlar çok fazla tepki göstermediler. Çünkü Cankat'ın daha genç bir kalecinin ikinci kaleci olmasını istiyorlar. Cankat da hani duyduğumuz kadarıyla sosyal medyadan güven yok ama hani ben üçüncü kaleci olacaksam kalmak istemem, beni gönderin gibi bir açıklama yapmış.
0: Hatta bir tık daha ileri gidin. Cankat ailesinin temel düşüncesi şu: biz yeni sezonda daha fazla süre alabilir bir takıma giderek gelişmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Yani şimdi hak verebilirsiniz. Geçen sene Eyüp Spor'daydı. Gayet iyi oynadı. Evet. Şimdi Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek beklerse çok gelişebilir mi? Ben sanmıyorum. Bence yedek kaleciler özellikle dört büyükler üzerinde daha çok tecrübeli isimler olabilir. Çünkü onlar biraz daha işi profesyonel olarak kapsıyorlar. Tabii, mesela tabii. Genç kalecinin bir hayali olabiliyor. Gelişmek
1: devamlı
0: istiyorlar.
1: Devamlı oynamak
0: istiyorlar. Mesela Milan'da benim bildiğim Abbiati vardı. 40 yaşını geçene kadar oynadı. Yani iyi bir yedek kaleciydi.
1: Evet.
0: Mesela Juventus'ta Chimenti vardı. Çok iyi bir yedek kaleci. Hani bir dönem Chelsea'de Hilario vardı, 40 yaşını geçmişti, 3. kaleci, neredeyse 4. 5. kaleci. Hani bence bu tarz takımlarda yedek kaleciler biraz daha tecrübeli kişiler olabilir.
1: Kesinlikle mantıklı.
0: Ya sorun sevgili etmeyecek adam şekilde ama.
1: Kesinlikle mantıklı. Genç kaleciler dediğin gibi oynamak istiyorlar, sabırsız oluyorlar ama belli bir olgunluğa gelmiş kaleciler ikinci kaleci yolu olarak da
0: bir de süre almayınca performans çok geriye gidiyor
1: tabii,
0: gençlerde.
1: Doğru.
0: Yani mesela Berke Özer'i hatırlıyorum. Fenerbahçe'de iyi bir çıkış yaptı. Sonra evet. Altay'ın sakatlığı sonrası ilk 11'i aldı. Ama hatalı goller yedi bir iki tane. Çok tartışıldı. Evet. Ama sonra rahat bir ortamda gelişti. Bugün Milan'la anılıyor mesela. Lille'den acaba Milan'a gider mi?

0: Bugün Fenerbahçe alsa bence en az 25 milyon euro konuşulacak.
1: Aman Fenerbahçe'de çok kaleci var zaten. Almasın ya Fenerbahçe. Fenerbahçe gönderecek eleman arıyor değil mi Muhammed? Çok fazla yabancı oyuncusu var. Nasıl çözülecek bu sorun? Soralım mı Ferhat'a? Yani çok fazla bonserviste oyuncu var Fenerbahçe'de. 10 artı 4 kuralı var. Evet. Süre azalıyor. Nasıl olacak bu iş? Fenerbahçe nasıl çözecek bu işi?
0: Yani Fenerbahçe için bence geçen sene yapılan bonservis transferler vardı. Kante, İşte Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı.
1: Evet.
0: Acaba yeni yönetimin bırakılmalı mıydı? Yani kimse Talisca'ya da böyle kapmak için sıraya girmezdi bence. Bu yaş grubuna gelmiş Brezilyalı bir oyuncu için. İşte geçen gün geçmiş yönetimden bir kişi açıklama yaptı. 12,5 milyon eurodan 7,5'a indirdik. Ertan Torunoğlu'lar işte o dönemin transferde etkili isimlerinden biri. 7,5'a indirdik, o bir fırsatta aldık, uzattık tekrar. Bence çok da büyük bir fırsat değilmiş. Yani bugün Talisca'yı serbest bırakın, İddia ediyorum o rakamları Arabistan'dan da alamaz artık. Brezilya'dan hiç alamaz. Yarısını bile alamaz. Brezilya'da alacağı maaş maksimum 3 milyon eurodur. Şimdi Fenerbahçe'yi uzattırdın. Kante'yi getirdin. Hadi Gendüz'ü ihtiyaçlı. Çok beğendiğim bir isim. Aldın ama yabancı sınırı var.
1: Çok.
0: Mesela Galatasaray geçen sene daha iyi davranmış bence. Ne yaptı? Noalang'ı kiraladı. Aspiri'yi kiraladı. U23 kotasında oyuncu boştu. Oraya Renato Niaga'yı çekti. En azından yabancı sınırını doldurmadı. Hani bugün mesela Lemine de sadece uzattı. Şu an bakıldığında Nelson'u saymazsanız 9 tane yabancım var senin. Bir tane alabiliyorsun. Diğerini de artı 23 harcayacaksın. Ve Gabriel Sara gibi isimler de satılırsa orada yine takviye yapma şansın oluşuyor. Ama Fenerbahçe 22 tane yabancı oyuncusu kontratı var. Sadece yabancı. Yani Diego Carlos diye
1: ve bunlar sağlam kontratlar. Yani diğer başka hiçbir kulübün veremeyeceği rakamlar ödeniyor.
0: Yani mesela Diego Carlos diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe. Kiraladığın Como'ya, Como Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Ama şu an alamıyorlar, bekliyorlar. Oyuncu Fenerbahçe'yi yıldırmaya çalışıyor. Yani bence Fenerbahçe bu noktada işi çok zor. Yani almaktan ziyade önce göndermeli. Ama nasıl göndereceksin?
1: Nasıl göndereceksin?
0: Menajerler mesela fisik bedellerini arttırıyorlar. Neden? Taraftar senden transfer bekliyor. Sen gidiyorsun transfer yapıyorsun. Greenwood'u getiriyorsun. Greenwood'un maliyeti ortada. Şimdi ben başka futbolcu menajeri olsam ne derim? Greenwood'u getiriyorsan bize de fisik bedelini fazla çık, biz gidelim. Böyle düşünebilirsin. Aklı, kendisine göre aklı belki de.
1: Evet.
2: Sayın Kızıltaş'a ben şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de göndermek lazım dediniz ama sizce kimler gitmeli Fenerbahçe'den?
0: Yani bence şimdi Fenerbahçe camiası detaylı bunu düşünüyordur ama mesela ben geçen gün Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili ayrılık iddiaları gördüm. Bence Kerem bir kere Fenerbahçe'de kalmalı. İyi bir yerli gücü bakımından.
1: Tabii yerli.
0: Cengiz Ünder'i saymıyorum. Acaba ikinci bir şans hak ediyor mu? Hatta kimine göre dördüncü, beşinci şansı. Yani evlendi, daha düzenli bir hayat, belki futbolcuya bu yansıyacak. Henüz 30 yaşına girmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: İsmail Hoca geldikten sonra mı böyle?
0: Tabii tabii. Yani işte bence Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Kartal birliklerinden iyi bir elektrik çıkabilir. Onun haricinde bir kere Diego Carlos zaten mutlaka gönderecek. BK bence kesinlikle gönderilmeli. Livakovic. Hatta ben Fenerbahçe'nin yanında olsam, Süper Lig seviyesinde yarışacaksam, Avrupa'da çok büyük hedeflerim yoksa, Mert Günok'a da sezona başlarım ya. Çok da bir sıkıntı yaşamam. 2 sene önce amir takımın turnuva kayırısı yani.
1: Ederson'a ne oldu?
0: Yani 11 milyon euro Ederson'a vereceksem o maliyetlere, Mert Günok'a sezonu tamamlarım. Veya Tarık Çetin geçen sene Nottingham Forest maçında çok iyi performans gösterdi. Fenerbahçe taraftarlar acaba Ederson yedek mi kalsa diye düşünmüştü.
1: Bu yabancı sıkıntısından dolayı herhalde.
0: Tabii tabii, ondan dolayı.
1: Yani yabancı. Hani,
0: ama Ederson bugün idmana çıkmış. Çalışmalara katıldı artık.
1: Evet.
0: İyi görünüyormuş yani. Aziz Başkan'la da herhalde bir görüşme de yapmış. Morali iyi görünüyor. Ama yıllık 11 milyon euro Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen bir cami için ne kadar mantıklı yabancı bir kaleci için.
1: Asıl sorun o işte yani. Fenerbahçe'nin göndereceği, göndermek istediği futbolcuların çok müthiş maaşları var. Yani nasıl bu halledilecek ben de merak ediyorum.
0: Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Asensio ve Greenwood aynı anda ilk 11'de oynarsa Fenerbahçe acaba defansif yükten zarar görebilir mi? Yani önünde hücum olarak oynatan ve bunu seven bir hocası var İsmail Kartal. Ama acaba hem Asensio hem Greenwood aynı anda sahada olur mu? Ve Talisca'yı da sayarsak.
1: Şimdi iki tane camia, bir camia transfer yapılmamasından şikayetçi. Diğer camia elimizde çok fazla yabancı futbolcu var. Bunları nasıl göndereceğiz? Bundan şikayetçi. Diğer bir camia da bugün futbol direktörü Önder Özen çıktı canlı yayında, açık açık taraftarın beklediği sorulara yanıt verdi ve bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kaldırıldığını, çünkü fiyatın ilk günkünden çok daha fazla şişirildiğini, bu menajer olabilir, başka unsurlar olabilir, söyledi. Ve taraftar da en azından yetkili bir ağızdan rahat etti. Yani mesela benim kişisel olarak en sevmediğim şey belirsizliktir. Sonuç olumlu da olsa, olumsuz da olsa bir söylensin, biz de bilelim. Yani sadece futbolda değil, bu hayatta da böyle. Belirsizlik çok kötü. Yani taraftar için de öyle. Şimdi Galatasaray'da bir belirsizlik var. Fenerbahçe'de kim gidecek, kim kalacak belirsizlik var. Beşiktaş en azından Salah'ın gelmeyeceğini söyledi. İyi de transferleri yaptı. Biraz Beşiktaş'tan da bahsedelim istersen sevgili Fer. Trossard çok iyi bir transfer.
0: Ben mesela Trossard transferden ziyade Önder Özel'in bugünkü basın toplantısını çok beğendim.
1: Evet.
0: En azından çıkıp net bir şekilde Muhammed Salah sürecini anlattı.
1: Hı-hı.
0: Mesela bu toplantı sonra sosyal medyaya baktım biraz. Nabız ölçmeye çalıştım. Hem Galatasaray taraftarlar hem Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor, herkes bu toplantının ne kadar iyi bir iletişim başarısı olduğunu dile getiriyor. Neden? Artık şu andan itibaren kimse Muhammed Salah'la ilgili beklentiye girmeyecek.
1: Evet.
0: Belki de bugün Muhammed Salah Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı.
1: Doğru.
0: Bu gözdağından sonra.
1: Doğru.
0: Çünkü herkes Muhammed Salah ve menajerinin isteklerinden şikayetçiydi. Bugün Beşiktaş net bir mesaj verdi. Biz de oynamak istiyorsanız şartlarımız budur. Yani başka bir seçeneğin varsa gidersin. Ki eminim Muhammed Salah bence Beşiktaş'tan kimse fazla maaş da vermeyecektir.
1: Aha.
0: En iyi maaşı Beşiktaş veriyor. 12-13 milyon eurolar konuşuluyor. Bence bugünkü toplantı iyi bir iletişim başarısıydı. Bunu son zamanda Galatasaray'ın çok fazla yapamadığını görüyorum.
1: Aha.
0: Fenerbahçe'de resmi siteden yalanlıyor. O da bir başarı bence. Ama Galatasaray çok sessiz kalıyor.
1: Çok sessiz.
0: Ama Beşiktaş'a bakacak olursak hem transferler hem bu iletişim başarısı çok iyi ama eksik kadro. Mesela ben Midland maçını izledim. Beşiktaş'ın iyi bir ilk 11 kadrosu olacak. Doğru. Net bir santrafor geldiğinde de mesela Olaytan, Yangi, Oh gibi isimler bence biraz da yedek kulübesinden takviye olarak görünüyor. Mesela İlhan Fakılı çok enteresan. Beni çok şaşırttı. Hatta Vincenzo İtalyano bir açıklama yaptı. Kendisi bile bu kadar beklentiye
1: evet,
0: girmemiş.
1: Evet, evet.
0: Hani topu ayağa alışı, direkt dikine oynamak istemesi, uzun paslar atması. Zaten Orkun'un attığı gole baksın herkes. Önce İlhan Fakılı terse doğru oynuyor. Serni Orkun'u görüyor. Çok da güzel bir gol atıyor. Ve bunu 5 dakika öncesi aynısını tıpatıp Beşiktaş çalışmıştı. O zaman kaleci kurtarmıştı ama sonraki pozisyon gol oldu. Mesela Beşiktaş'ın transferleri doğru iyi ama bence en az net ilk 11'e 4 takviye daha şart. Ya çünkü ilk 11 seviyesinde mesela yedek kulübesine baktığımda bugün işte Kartal Kayra bence Beşiktaş'ın seviyesinde değil. Daha çok oynamaya ihtiyacı var. İşte Cihan Onana zaten gönderilecek. İşte Amir var. Geçen sene Hulusi'deydi. Ben onu çok beğeniyordum aslında ama çok gözden düşürüldü. Acaba İtalyan'a şans verecek mi? Hani onun haricinde mesela savunmada Udokai, Jalo. Acaba Agbotu soru işareti.
1: Udokai'nin galiba gönderileceğini söyledi.
0: Öyledir. Bundesliga'dan talipleri varmış.
1: Evet.
0: Ki zaten Bundesliga'dan gelen bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ın bence iyi bir stopere ihtiyacı var. Mesela
1: evet.
0: Ben olsam Bologna'dan Lukumi'yi almak isterdim Beşiktaş'a.
1: Galatasaray'la da adı geçiyor.
0: Galatasaray'la adı anıldı ama orada Abdülkerim Bardakçı ilk 11 oyuncusu.
1: Tabii.
0: Kendisi sahada da çok fazla oynayamıyor. Mesela Lukumi'yi ben olsam Beşiktaş'a getirirsem takımın çehresi inanılmaz derecede gelişir. Hemen rekabete girecek oyuncu da milli takım seviyesinde olan Emirhan. En azından orada stoperi halletmiş olurum. Kaleci zaten bence çok iyi.
1: Evet.
0: Çok kritik bir pozisyonunda net bir kurtarış
1: evet,
0: yaptı.
1: Evet, evet.
0: Biraz bana Manuel Neuer'i hatırlattı Nübel. Çok
1: zaten
0: da beğendim.
1: Zaten Neuer'in arkasındaydı senelerdir.
0: Evet işte. Bence ondan çok da iyi dersler almış.
1: Tabii.
0: O belli. Yani Beşiktaş'ın ilk 11 iyi doğru ama hala transfer diye bağırıyor.
1: Bir santrofor, bir stoper.
0: Santrofor, stoper, orta saha, kanat. Yani bas bas bağırıyor. Mesela çok enteresan. Muhammed Salah işi olmazsa ben Beşiktaş'a Mauro Icardi hamlesi beklerim.
1: O da olabilir.
0: Yani santrafor noktasına
1: şimdi sürpriz. Konu konuyu açıyor. Ben Mauro Icardi'nin
2: ben de tam onu soracaktım.
1: Onu
2: Salah şart mı diyecektim. Salah'ın alternatifi kim olabilir diye soracaktım aslında.
1: Ve Mauro Icardi ile ilgili bir belirtmek istediğim nokta var. Ben onun yani herkes takip ediyordur da özellikle çok merak ettiğim için Instagram hesabını takip ediyorum. Hikayelerini takip ediyorum. Bir gün şeyler yazıyor İspanyolca. Ve onu çeviriyorum Türkçe'ye. Futbolun F'sinin bak F harfinin tek bir çizgisine ait bir şey bile yok. Aylarca, aylardır. Futbolun fesi yok. Devamlı işte mahkeme, sevgilisi, çocukları, yok mahkeme sonucu ne olmuş, nafaka ne verecekmiş, mahkeme ne... Futbolla ilgili ne bir söz var, ne bir görüntü var. Koştuğunu, yürüdüğünü dahi görmedim. Ama efendim söyleniyor ki Galatasaray'da oynamak istiyormuş ve üzülmüş... kırılmış. Ya sen futbol oynamak istediğini biraz belirt yani bir şeyler yap. Ne dersin?
0: Ben temsilcisine mesaj attım. Sık sık konuşuyoruz Pino'ya. Kendisi İtalyan zaten.
1: Hı hı. Signor yani, Pino.
0: İşte bayağı bir o da Türkiye'deki çıkan haberlerden çok şikayetçiydi. Mauro Icardi ile ilgili. Ben de şunu söyledim. Ya Mauro Icardi'nin özel çalışmış bir görüntüsü yok.
1: Evet.
0: Onu transfer etmek isteyen takımlar onun son durumunu göremiyorlar. Evet. Sürekli siyah tişörtle geziyor kilosunu saklamak için. Ama yüz şişmiş, yanak şişmiş. Maalesef böyle bir durum var. Evet. Son paylaşımlarına bakıyorum. Futbolun feysi yok. İşte Arjantin'deki magazin muhabirlerine mesaj gönderiyor. Onlara sert cevaplar vermeye çalışıyor. İşte eski eşiyle ilgili nafaka iddialarına cevap vermiş.
1: Devamlı bunlar mahkeme yani süreci.
0: Şimdi kafa var. Olarak rahat olmayan bir oyuncunun ben yeşil sahada artık başarılı olmasını beklemem. Geçen sene aslında bu şartta da yine Galatasaray'da ligde 14 gol attı. Hı-hı. Süper Kupa ve Türk Kupası'yla beraber toplamda 16 golü var. Evet. Aslında iyi bir gol sayısına ulaşmış yine Mauro Icardi. Ama kafa yapısı o kadar karışık ki şu an. Futboldan çok uzak. Ben bunu da sordum temsilcisine. İşte Mauro Icardi özel çalışıyor dedi bana. Arjantin. Hmm. Ben hiç inanmadım nedense.
1: Ya peki bir futbolcu yani gerçekten özel çalışıyorsa bunu sosyal medyada başka göstermez mi?
0: İşte Mauro Icardi bunları sevmez dedi.
1: Allah Allah.
0: Ama bence Mauro Icardi paylaşsaydı en azından kafalardaki soru işaretini bilebilirdi. Ama şu an hiç hazır değil. Mesela biz diyoruz ya 5 yaşa önerildi. Önerildi yani doğru. Mesela İtalyan'a sert bir hoca. İtalyan. Gerçekten fizik ve kondisyon önem veriyor. Eminim ki Mauro Icardi Beşiktaş'a gelirse Emre Berezo'nun Atletico Madrid'deki serüveni gibi olur. İlk bir ay muhtemelen idmanları almazlar. Spor salonuna gönderirler. Sen bir git kilo ver. Arda Turan'ın başına da gelmişti Atletico Madrid'de. Evet, evet. Diego Simeone işte öyle yapmıştı. Hatta eski hocası Manzano vardı ilk gittiğinde. Ama şu an bakıldığında mesela Mauro Icardi'nin en az hani evet kilosu çok yüksek olmayabilir ama ağırlık, hantallığı, hızı inanılmaz derecede geriye gitmiş durumda. Yani belki de ben futbolu bırakırsa şaşırmam. Mauro Icardi.
1: Şimdi Mauro Icardi ile ilgili bir cümle kuracağım. Lütfen sevgili yapımcı arkadaşım Kemal Çat bu cümlemi not alsın. Çünkü bir daha bir araya getiremeyebilirim bu cümleyi. Güzel bir şey söyleyeceğim. Zannediyorum, öyle tahmin ediyorum ki. Başlık şu. Mauro Icardi ya komalık ya komoluk. Ne dersiniz? Güzel bir cümle değil mi?
0: Bence yani Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım için Mauro Icardi şu an çok şey.
1: Ama koma olur yani.
0: Ama şöyle.
1: Milano'ya da yakın.
0: Ama Como Şampiyonlar Ligi'nde. Mauro Icardi ne kadar hazır? Mesela Mauro Icardi Serie A'da oynar.
1: Oynar.
0: İşte Genoa'ya karşı gol atar. İşte Como'lar sevinir. Hı-hı. Çok da güzel bir stadı var biliyorsun abi. Orada evet, balık tutar. Evet, işte evet, gezer. Evet, evet. İşte ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde Mauro Icardi bir depar atarsa acaba
1: komalık olur.
0: Oyuncu yani sakatlanır mı? O beni işte çok düşündürüyor.
1: Onun için ya komalık dedim ya komoluk dedim.
0: Mesela geçen sene şu söyleniyordu çok doğru. Mauro Icardi sakatlanmıyor. Ama işte ne kadar sakatlanabilecek bir dakika aldı ki?
1: Ya da kendini üzdü ki.
0: Yani mesela yani. Antalya maçı çok enteresan. Çok iyi bir dribling yaptı. Kaan Ayhan'ı gol attırmıştı. Hı-hı. O da çok mistik bir andı. İki tane eleştirilen oyuncu evet. Son final maçında gol atıyor. Evet. Yani şampiyonluğu getiren maçta. Ama ben nedense Muhammed Salah ve Mauro Icardi süreci Beşiktaş'ta çok hareketlenmez ama ben Salah'la ilgili Beşiktaş'ın bir teklif daha yapacağını düşünüyorum.
1: Evet ben de yani, sana katılıyorum yani.
0: Şu an hareketleri yok ama bence bir teklif daha olacak.
1: Salah tarafı demiştir ki hay Allah ya biz çantada keklik görüyorduk. Aa bir an bence ne biraz, oldu falan demiş olabilir.
0: Bence Salah şu an menajerle tartışıyordur.
1: Aynı şey Icardi için olabilir mi? Galatasaray'a.
0: Ya ben Icardi menajerine çok söylüyorum. Türkiye önerildiğini anladım ben yani o çıkarımlardan.
1: Hayır Galatasaray tekrar olabilir.
0: Yok yok. Çok
1: oğlum, bitti mi artık?
0: Çok bitti o hikaye. Bitti. O hikaye çoktan bitti. Hatta şöyle Mauro Icardi ligi şöyle bir iddia vardı. Türkiye'ye gelecek vedalaşacak. Hı-hı. O kadar kızgın ki Galatasaray'a. Hı-hı. Şu an hiçbir paylaşıma cevap vermedi. Etkileşim bile vermedi. Hı-hı. Paylaşımdan sonra kız arkadaşıyla sürekli fotoğraf paylaştı. Evet. Galatasaray'a teşekkür bile etmedi. Ha bu şunu da söyleyelim. Mauro Icardi'yle görüşüldü mü? Biz seninle veda devam etmeyeceğiz diye. Ben görüşüldüğünü düşünmüyorum nedense. Hı-hı. Menajerine bildirmiştir bu haber. Mauro Icardi de ikinci senesinde El Hilal'den aldığı 40 milyon euro teklif sonrası kabul etmemişti. Galatasaray'a gelmişti. Oyuncu şu an kendisine bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Yani inanılmaz derecede kızgın. Mesela Fenerbahçe teklif yapsa Mauro Icardi'ye ben Mauro Icardi'nin hayır demeyeceğini düşünüyorum. İntikam alması için. Futbolda futbolda böyle hikayeler var. Yani Luis Figo gitmedi mi Real Madrid'de?
1: Tabii.
0: Adama hiç neler yaptılar. Doğru. Onun hatta belgeseli yapıldı çok güzeldi. Florentino Perez anlatıyor.
1: Doğru.
0: Sözleşmede bir açığı yakalıyorlar. Ödüyorlar o maddeyi alıyorlar.
1: Şimdi sevgili Ferhat Kızıltaş genel soru sormak istiyorum. Tabii sosyal medyaya güven olmuyor yazılıyor çiziliyor da. Hani genel olarak bu doğru mudur ve niye diye soracağım. X futbolcu bir Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı adı çıkıyor herhangi bir futbolcu.
0: Evet.
1: Deniyor ki işte Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş 30 milyon bonservis önerdi. Fakat karşı taraf 50 milyon istiyor. İşte 35'e çıktı. Onlar da 45'e düştü en fazla. Yani 40'ta buluşulur. Buluşulamıyor. falan filan. Yani böyle 35, 40, 50. Bir bakıyorsun o transfer olmuyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra o aynı futbolcu mesela Fransa'da Lille'e gidiyor.

ne bileyim Benfica'ya gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Bir bakıyorsun bonservis parası 9 milyon. Yahu bu adamın bonservis parası 30 milyon değil mi? 35'ti, 30 vardılar, razı olmadılar, 40 istediler.

0: yazdı işte 40 milyon euro istedi Nantes. Hı. Ama bugün bir haber gördük az önce. Kendisinin 25 milyon euroya ayrılacağı söyleniyor. Hatta Romano yazdığı haberde de bu takımın, ben size söyleyeyim, Monaco olduğunu açıklamış. Yani Monaco Nantes'tan 25 milyon euroya almış. Zaten bu oyuncunun değeri buydu ama bu haberden bir hafta sonra çok garip haberler çıktı. 45 milyon euro istediler Galatasaray'dan. Benim bildiğim böyle bir şey yok. Ama 17 kişi için de aynısı geçerli.
1: Ya da şöyle bir şey mi? Yani bir oyuncu Avrupa'da mesela bir Portekiz'e, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya gittiğinde bonservis parasını işte Arap ülkelerine ya da hani Türkiye'ye gittiği zaman yüksek mi tutuyor? Ya ben Türkiye'ye gelirim ama benim değerim 10, ben 20 isterim mi diyebiliyor. Öyle bir ya şey var mı yani?
0: Bence aradaki kişiler biraz fiyatları şişiyorlar.
1: Ya da işte hangi şey, menajerler mi devreye giriyor?
0: Mesela ben bir transfer atılıyorum 4 ülkeden bir takımın. Ya dediklerine göre arada 5 kişi varmış. Yani komisyon, ya şöyle komisyon, düşün. Komisyon. Mesela İstanbul'da bir hale domates gider ya.
1: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim.
0: Üreticiden çıkar o 3 evet, liraya. Evet, İstanbul'a evet. gelir 15. Evet. Bayrampaşa hale gider 25. Evet. Sana gelir 50. Böyle bir durum yaşanıyor Süper Lig'de evet. maalesef.
2: Bizim bu eksiğimizi görmüşler yani. O yüzden
0: bence öyle, neden şekilde. Senin kulübün doğrudan iletişime geçebilecek bir profesyonel yapıya sahip değil. Hı-hı. Gidiyor işte iş adamını arıyor. Sen bu kulübü tanıyorsun. Bize işte görüştürür müsün? Bir görüşme ayarlar mısın? Biz transfer yapalım. O da aradaki komisyonunu alıyor. Hı-hı. Ama bence mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor böyle markalar bence direkt karşı rakiple oturabilmeli. O potansiyele sahip takımlar. Sen neden araya aracı koyuyorsun? Ya çok enteresan. Beşiktaş mesela geçtiğimiz yıllarda bir oyuncu sözleşmesini uzatacak. Süper Lig'den herkesin de çok istemeyeceği bir oyuncu. Orada bile menajerlik payı ödenmiş. Ya ne gerek var ki Beşiktaş bu oyuncuyu almak için de menajerlik payı ödeyecekse, yüklü veya onun aracıyla teklif yapacaksa hiç yapmasın daha iyi. Yani gidip kendin alabilirsin ya. Başkasını devreye sokmana gerek yok aracı olması için.
1: Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Senin tabii yaşın tutmaz sevgili Ferhat. Öyle Muhammed'in hiç tutmaz. Ben hatırlarım ama. Şimdi oyuncular kaçırılırdı biliyor musun? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray yöneticiler oyuncuyu kaçırırdı mesela Bodrum'daki villasına. Zorunlu olarak bir hafta misafir ederdi.
3: Hasan Vezir mi kaçırılırdı?
1: Yani Hasan Vezir herhangi bir tanesi. Yani çok oyuncunun kaçırıldığına şahit oldum ben. Kimse ellerinden kapmasın diye. Zaten cep telefonu falan da yok o zamanlar. Evet. Sosyal medya yok. Ancak fax var, ev telefonu var, mektup var, postacı evet. var, telgraf var. Başka bir şey yok. Kaçırırlardı. Oyuncuyu sözleşme günü, yani çünkü federasyonda bir sözleşme imzalama günü açacak. O güne kadar, açılana kadar bir hafta zorunlu misafir. Hapis yani, ev hapsi. Evet. Sonra ilk günde imzalayıp kurtulurlar. Tamam kardeşim serbestsin. Antrenmana gel bir hafta sonra derlerdi. Ya yani kaçırırlardı resmen futbolcuyu.
0: Bayağı zormuş ya düşününce.
1: Yani çok ilginç şeyler. Gerçekten. Özellikle, her takım yapardı.
0: Mesela bunu. Bosman kanunu sonrası evet. biraz daha futbolculara haklar geldi. Yani eskiden kontratı bittiğinde yine çıkamıyordu. Oyuncu gidemiyordu kafasına göre.
1: Evet.
0: Veya takas yaptırıyordun başka bir oyuncuyla. Şu an mesela oyuncu kontrat bittiğinde ezeli rakibe bile imza atabilir. Hiç kimse bir şey diyemez.
1: Tabii.
0: Çok örneği var ama 90'lı yıllarda veya 80'li yıllarda futbolcu olmak şu an düşününce gerçekten
1: çok zor.
0: Ve çok zor, hem de bu kadar fazla para kazanamıyorlardı.
1: Tabii.
2: Yani şartlar kötüydü o zaman. Sağ
0: ya var. Şöyle mesela Rıdvan Dinmen, Feyyaz Uçar gibi eski oyuncular
2: her maçta sakat.
0: Aynı evlerde yaşıyorlarmış. Ev yani, tutup
1: tabii,
0: İstanbul'da.
1: Tabii.
0: Yani minibüslerle, servislerle giderlermiş. Evet, evet, evet. Şimdi altyapı oyuncusunun bile altında lüks arabalar var. Ben görüyorum yani. Kemal
1: ve beğenmiyorlar değil mi?
0: Yani aslında o da zarar veriyor. Çünkü oyuncu çok genç yaşta inanılmaz bir refah seviyesine kavuşuyor. Hayal kurmaz ki o daha sonrası için. Hı-hı. Çabuk pes eder.
1: Evet.
0: Yani eskiden öyle değildi ama.
2: Hep altyapı eksikliğinden söz ediyoruz. Altyapı yok. Peki bu Pele'ler, Maradona'lar nereden? Mükemmel tesislerden çıkmıyor herhalde.
0: Ya, Maradona'nın antrenman
2: bence yaptığı... altyapı biraz şey galiba. Değil mi? Bahanesi.
0: Biraz ama mesela Maradona'nın antrenman yaptığı sahayı gördünüz mü? Bir ara paylaşmışlar arşivlerde.
2: Ya patates tarlası gibi.
0: Ya ben orada düz yolda yürüyemem belki de. Ama adam orada maç yapıyor. Sabah kalkıyor, elini yüzünü kovanın içinde yıkıyor
2: ve
0: falan.
2: Ve sakatlanmıyorlar
0: böyle.
2: Yani.
1: Çok ilginç. Şimdi süremiz giderek doluyor. Biraz da bu Avrupa Kupası maçlarından konuşmak isteriz sevgili Ferhat Kızıltaş'la. Geçen hafta oynandı. Fenerbahçe çok gol pozisyonuna girmesine rağmen Muhammed herhalde ilgili seyrettim. 1-0. Ama çok gol kaçırdı değil mi?
2: Evet.
1: Yani çok gol kaçırdı. 3-0, 4-0 bitebilirdi o maç bence. Evet. Beşiktaş da öyle iyi oynadı. Ki rakibi ciddiydi. 10 kişi kalması. Gene 2-3-0 bitebilirdi. Evet, olmadı. Başakşehir biraz şanssızdı. İnter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Şimdi çarşamba günü Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin rövanş maçı var. Gornik Zabrze ile oynayacak Polonya temsilcisiyle. Perşembe gününde her iki takımımız birer saat arayla başlıyor maç. 19'da Başakşehir maçı, 20'de de Midtjylland Beşiktaş maçı var. Sen geçen haftaki maçlarda bu üç takımımızı nasıl buldun ve rövanşlarda şansları ne olur sevgili Ferhat?
1: Bence Beşiktaş 3-0 kazanabileceği bir maçı çok tehlikeye attı. Evet. Danimarka'daki maç çok sıkıntılı geçecektir. Beşiktaş tur atlarsa büyük başarı derim. Çünkü ilk maçta çok beğendim. İtalyan'ın takımı dokunmaya başlamış. Henüz 2 ay geçirmediği bir takımla gayet iyi izlenimler bıraktı. Mesela Olaytan'ın kaçırdığı 2 tane gol pozisyonu vardı. Çok kritik. Orada mesela Muhammed Salah ayarında bir oyuncu olsa affetmez tabii, yani. Tabii. Atardı.
0: İşte bu tip oyuncuların önemi. Icardi bile mesela o pozisyonu işte, yazardı.
1: Bence atardı net yani. Bir şekilde. Yani boş kaleye futbolcu artık gol atamıyor. Çok enteresan. Dünya Kupası bile gördük. En direk karşı karşıya Brezilya'da atamıyor yani. Kaç milyonluk adam diyorsun ama atamıyor. Onun haricinde mesela Fenerbahçe'de 1-0 kazandı. Yine sert bir rakip bence. Deplasman zor geçecektir. Ama Fenerbahçe'de 2-0 mutlaka 3-0'ı bulabilecek pozisyonlar da yakaladı. Olmadı. Evet, ama eksik var. Neden? Net bir santraforla hala oynayamıyor Fenerbahçe. Biraz daha eksik var. O da tamamlayabilir. Onun haricinde Başakşehir maçını izledim. Başakşehir çok fazla gol pozisyonuna girdi. Çok şanssız bir gol yedi. Beraberliği yakaladı. Ama Başakşehir belki de deplasmanda çok daha rahat oynayacak. Yani bu maçın 1-1 bitmesi Başakşehir'e deplasmandaki maçta avantaj sağlayabilir. Ben Başakşehir'in oyun gücünü beğendim. Hani özellikle Şomurodo, Bertu bir arada kullandı. Nuri Şahin. Bence net oyun üstünlüğünü ele aldı. Ama son toplarda sıkıntılar yaşadı. Karar veremediler. Bir de sezonun ilk resmi maçı. İçeride oynuyorsunuz. Ama ben 1-0'dan sonra gösterdikleri reaksiyonu çok beğendim. Yani Nuri Şahin iyi bir teknik direktör takımı yaratmaya çalışıyor Başakşehir'de.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye dönmek ve biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Orada da genç futbolcu Bartu muydu onun?
1: Bartu çok beğendim.
0: Bartu çok iyi oynadı yani. Çok şaşırttı. Çok beni çok da sevindirdi. Çok iyi oynadı.
2: Ciddi hatalar yaptı sanki, ben bilmiyorum.
0: Kim?
2: İlk Bartu.
0: Yok Bartu iyi oynadı bence. Bartu, yaptı mı hata?
2: Ama şut konusunda biraz eksikleri var gibi geldi bana sanki.
1: Yani mesela ben normal aslında. Neden? Çünkü Bartu sezonun ikinci yarısında sürekli kiralanıyor. Hı-hı. Mesela Karagümrük'e kiralandı geçen sene. Evet. Daha sonra öncesinde Sivasspor'a kiralandı. Mesela Bartu Arda Turan'ın Galatasaray altyapısından ayrılırken en çok üzüldüğü isimlerden bir tanesiydi. Hmm. Bir röportajını hatırlıyorum Marsilya'ya giderken. Çünkü Bartu'yu tutamıyorlar. Neden tutamıyorlar? Galatasaray ligi 13. bitirdiği sezon bir maça çıkıyor. Orta sahada Alparslan, Van Hamolt. Biri stoper, biri sol bek. Yedek kulübesinde de orta saha cevherin Bartu. Şimdi genç oyuncu olsan böyle düşünmez misin? Ya arkadaş sezon bitmiş zaten.
0: Tabii.
1: Tam küme düşme hattına takım yaklaşıyor, doğru. Torrent takım başındaydı. Belki de Galatasaray küme düşme hattına daha da çok yaklaşacak. Korkabilir hoca ama böyle bir maçta da o zaman oynat çocuğu, süre ver. Sol bekten adam devşirme. Veya stoperden bir adam öne çıkarma. Çok da farklı bir performans göremedim. Yani o maçı ben dün gibi hatırlıyorum, yerinde izlemiştim. Yani o kararı veren oyuncu sende kalmaya gidiyor. Mesela Fenerbahçe'deki dönemini aslında çok iyi görüyorum. İsmail Kartal bence mutlaka kadroda tutmalı. Bu yerli kuralında özellikle. Ben çok cool görüyorum. Mesela İtalya Serie A'da çok iyi oynar Bartu. Biraz daha gelişip. Mesela iyi bir pozisyon bilgisiyle çok tempo arttırmasa da Hakan Çalhanoğlu kadar etkili olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye getirin çok tepki alacak. Ondan herkes 3 tane adam geçip gol atmasını bekleyecek. Ama kendi pozisyonunu çok iyi korumasına kimse söz etmiyor. Oraya çok kolay kolay rakibi sokmuyor, dahil etmiyor. Topu aldığında direkt dağıtıyor. Mesela Bartu bunları çok iyi yapıyor. Ben beğendim yani Bartu'yu.
0: İsmail Kartal. Ben Levent'i de beğeniyorum mesela Fenerbahçe'de. Levent girdikten sonra
1: o da mesela Alman altyapılı 10 numara mentionlı bir oyuncu. Pirlo sol bek yaptı Karagümrük'te. Ama Fenerbahçe'de mesela geçen sene son anlarda şans buldu. Daha fazla ön plana çıktı. Archie Brown'ın önüne geçti. Neden? Orta kalitesi daha iyiydi.
0: Evet.
1: Ben çalışkan buluyorum ama bence Fenerbahçe gibi takımlarda bek oyuncuları net isimler olmalı. Böyle ağırlığını koyabileceği net isimler. Biraz daha geçmişten örnek vereyim. Mesela Beşiktaş'ta Adriano vardı. Net bir isim yani. Yerin arkasına birisini koyamıyorsun artık. Adriano oynar diyorsun. Mesela Galatasaray'da Jakobs'ta aslında istikrar sorunu var ama tam bir Şampiyonlar Ligi beki. Mesela diğer tarafta da kafan rahat. Singo. Net bir Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Ama ligde oynayınca 3 maç sonra sakatlanıyor. O ayrı bir konu. Mesela Fenerbahçe'nin bekleri bence sıkıntılı. Semedo'dan da vazgeçmeli Fenerbahçe. Archie Brown'da da varsa iyi bir teklif gönderip daha farklı bir profil almalı. Doğrudan böyle seni şampiyonu oynatacak net isimler olmalı.
0: Ama Archie galiba artı 4 kontenjanından.
1: O da artık gelişiyor oldu ya bizim için. Eskiden böyle bir kavram vardı ya, ligi biliyor. Yerli kalsın. Hı-hı. Artık artı 23 kalsın.
0: Artı 4 yani, kalsın.
1: Yani 23 yaşındaki bir oyuncu da genç diyoruz. Yamal 19 yaşında dünya şampiyonu oldu ya. Yani
0: evet. Artık Fenerbahçe'nin kesinlikle bir santrafor alması gerekiyor.
1: Bence Şerif giderse 2 tane alması gerekiyor.
0: Evet, tabii.
1: Yani bir de Şerif'i gönderirsen. Bence Şerif kalmalı işte.
0: Şerif de artı dört değil mi?
1: O da artı dört. Mesela ben Şerif'i takımda tutarım. Ya geçen sene Galatasaray maçında yapmış olduğu dribling penaltıyla sonuçlandı. Hmm. Talisca penaltıyı atsa Şerif bugün kahramandı.
0: Değil mi?
1: Ama Talisca kaçırdığı penaltıyla çocuğu da yaktı.
0: Tabii.
1: Yani bak hem Tedesco'yu yaktı, hem kendisini hem de Şerif'i, yani. Hem de Fenerbahçe'yi yaktı.
0: Şampiyonluk gitti yani, belki de.
1: Yani. O penaltıyı atsa bugün çok farklı bir tepki vardı kendisine.
0: Kesinlikle öyle. Peki İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi, şimdi ikinci yönelmeyi geçti varsayalım. Zabzre'yi. Sturm Graz ve Hartz galibiyle oynayacak. Sturm Graz ilk maçı farklı kazandı. Avusturya temsilcisi. Herhalde Sturm Graz da oynayacaktır. Hani kağıt üzerinde Fenerbahçe gene çok daha büyük takım bence. Yani bir şey belli olmaz tabii ama.
1: Bir zahmet Sturm Graz'ı geç yani.
0: Yani bir zahmet geç. Daha sonraki rakipler biraz daha iyi. İşte orada biraz Lyon göze batıyor değil mi?
1: Bence Fenerbahçe'nin geçebileceği takımlar.
0: Bence de öyle. Lyon yani Lig 1'in dördüncüsü.
1: O son maç olacak herhalde lig aşaması öncesi.
0: Playoff maçı.
1: Playoff.
0: Bence... Ya o da Lyon'un geleceği belli değil yani. Ya
1: yine o ayarda takımlar gelecek. Mesela Fenerbahçe 2 yıldır Şampiyonlar Ligi turnuvasından kapıdan dönüyor. Mesela evet. Lille maçında son dakikada elendi.
0: Evet.
1: Direkten dönen bir kafa şutu vardı.
0: Benfica maçı öyle.
1: Benfica maçı Kerem Aktürkoğlu gol atmasa evet. Elenmeyeceksin. Veya bir hafta önce sen transfer etsen Mourinho seni sıkıntıya sokmasa gidip sen öyle bir hamle yapacaksın. Şu an bakılınca mesela Fenerbahçe bence lig aşamasına kalabilir. Ya öyle böyle değil ya. Greenwood gelmiş, Asensio var, Talisca var. Daha ne yapacaksın? Gendouzi, Kante. Ya bu takım bir zahmet artık Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalsın. Bak kalırsa Fenerbahçe camiasında inanılmaz kötü enerji gider. Çok mutlu bir camia oluşur. Herkes ligdeki o şampiyonluk olayını unutur biliyor musunuz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndesin artık.
0: Evet. Muhammed.
2: Ben Kante'yi sormak istiyorum. Geçen sezon hiç kendisini sahada böyle göremedik ama şimdi İsmail Kartal'la beraber bir değişim yaşayacak mı?
1: Yani bence Kante geçen sene geldi. Fiziksel olarak gerideydi belli. Sonra toparladı Tedesco'yla. Ama lig bitmişti yani artık. Hani Kante'ye ihtiyaç vermedi bence yoktu.
0: Yoktu evet.
1: Ama şu an mesela Fenerbahçe Kante'siz de yapamaz gibi sanki. Çünkü gönderemezsin. 10 milyon euroya geçen bir maaşı var. Hatta daha da yüksek. Paris FC ilgilenmiş ama Paris FC nasıl versin yani o paraları? Onlar bile veremiyorlar. Şimdi Fenerbahçe mecburen kullanacak Kante'yi. Şimdi Gendüzi, Kante, İsmail Yedek, Fred bence ayrılacaktır. Kalacağını düşünüyorum. Mecburen ayrılacak bu arada. Hani yabancı sınırından dolayı. Orada. İsmail Hoca kalsın dedi ama bence ayrılacaktır. O yüzden ben Kante'nin Fenerbahçe'de yararlı olacağını düşünüyorum. Hı. Ama hiç Dünya Kupası'nın bir dakika bile süre alamadı ya. O beni biraz düşündürdü.
0: O kötü oldu.
1: Yani Döşans bence biraz takıntılı biri.
0: Şimdi az önce playoff'tan bahsettik ya. Bir istatistik var elimde. Çarpıcı bir istatistik. Aslında Fenerbahçe için de kötü bir istatistik. Şimdi tüm takımların, Avrupa takımlarının ön elemelere ne kadar katıldığı ve kaçında Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkları istatistiği tutulmuş. Fenerbahçe, dikkatli dinleyin burayı, 9 kere katılmış ön eleme, yani ikinci tur, üçüncü tur, playoff neyse ön elemeye 9 kere katılmış, Şampiyonlar Ligi'ne bir kere dahi çıkamamış. Yani çıktığı zaman direkt gittiği zamanlar.
1: Beşiktaş'ın sanki öyle bir başarısı var.
0: Fenerbahçe'nin yok. Şeyde Beşiktaş yok listede. Mesela şöyle bir durum var. PAOK da mesela hiç kalamamış.
1: Ben Fenerbahçe'nin bak lig aşamasını hatırlıyorum ya. Beşiktaş aynı dönemde Şampiyonlar Ligi oynadı Fenerbahçe.
0: Ama o direkt gittiği zamanlar işte galiba.
1: Ama Beşiktaş şampiyon olmamış mıydı o zaman?
0: Ya da belki playoff yok da ikinci eleme, üç eleme, üçüncü eleme mi? Playoff değil belki.
1: O da olabilir. Üçüncü eleme. Çünkü Beşiktaş Liverpool'u içeride yenmişti ya, hatırlıyor musunuz? 2-1.
0: Bu listede mesela, Beşiktaş yok. Bilmiyorum Beşiktaş'ı.
1: Beşiktaş, Fenerbahçe o sezon beraber Şampiyonlar Ligi oynadılar.
0: Belki işte direkt yani, gitmiş olabilir.
1: Ama acaba Fenerbahçe mi?
0: Belki Fenerbahçe direkt gitti. Beşiktaş mı elemeden geldi?
1: Beşiktaş o sene Mustafa Denizli'ye
0: yani şampiyon sonuçta olmuştu. 9 kere bir de bu 2009 ile 2026 arası senin dediğin.
1: Pardon, Beşiktaş 2009. Beşiktaş ikinci olup gitti.
0: Tamam işte ikinci olmuş. Doğru. Fenerbahçe demek direkt gitmiş. Ve ön elemeye katıldığı zaman 9 kere katılmış, hiçbir şekilde kalamamış. Mesela PAOK da hiç katılmamış ama o 5 kere eleme oynamış. Mesela Fenerbahçe'nin 9 kere çok fazla ve hiç katılmamış. Ya yani inşallah bu sezon bu şanssızlığı kırar diyelim inşallah.
1: Zaten işte benim hatırladığım en son Fenerbahçe ile Beşiktaş beraber oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra yok, hiçbir takımımız yok. Evet. Oynayamadılar.
0: Evet.
1: Yani hep birileri elendi. Mesela benim hatırladığım Galatasaray şampiyon olmuştu. Rekartın geldiği sezondu galiba.
0: 2007-2008'miş Kemal Kulağıma fısıldadı senin işte, bahsettiğin sezon.
1: Beşiktaş o zaman playoff'u geçip kalmıştı Şampiyonlar Ligi'ne. Hı-hı. Mesela Galatasaray şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi oynayamadı.
0: Evet evet. 2009'da. Çünkü önerim oynuyordu şampiyonumuz bile.
1: Sabık Göç elenmişti. Evet. Hatırlıyorum Hacı ile evet. çıkıp elenmişti.
0: Evet.
1: Yani enteresan.
0: Young Boys'a elenmişti.
1: Pardon, Sikipe vardı o zaman Alman teknik direktör. Onunla elenmişti. Sonra Raykart gelmişti evet. Galatasaray'a.
0: Yani bu Avrupa biraz takımlarımız için bu ön eleme tabii sezonu erken açmakta kötü.
1: Bence hiç Fenerbahçe için kolay yani zor değil. Bu kadro bir zahmet artık kesinlikle. Lig aşaması. Yani Lyon'un ekonomik yapısı belli ya. Geçen sene neredeyse iflas bayrağı çekiyordu.
0: Lig 1'in dördüncüsü ya. Lig A mı? Lig 1 mi?
1: Lyon iflas bayrağı çekiyordu az kalsın geçen sene.
0: Dördüncü yani. Onu da geç artık yani. Beşiktaş'ın rakibi en iyi gözüküyordu. Çünkü geçen sene Fenerbahçe Avrupa Lig aşamasını 19. bitirmişti hatırlayacaksınız. Bu Midtjylland denen takım sevgili Muhammed kaçıncı bitirdi biliyor musun o lig aşamasını?
2: Evet.
0: Üçüncü bitirdi. Bir evet. galibiyet daha alsa birinci bile olabilirdi. Yani o kadar kuvvetli bir takım.
2: Evet, evet,
0: Beşiktaş onun için takım. 10 kişi kalmasına rağmen Midtjylland iyi oynadı ve ama
2: kalmasaydı zorlayacaktı Beşiktaş'ı.
0: Rövanş da çok sıkıntılı olacak Ferhat'ın dediği
2: evet,
0: gibi.
2: Evet öyle düşünüyorum.
1: Allah Midtjylland mesela Beşiktaş'ı ben beklediğinden daha iyi buldum. Bir zahmet olay tano pozisyonları atacak 5 milyon euro transfer yapmışsın Göztepe'den. Atamazsan taraftar tepkisine de maruz kalırsın yani.
2: İtalya'da şöyle bir şey demişti. Ben sahadaki bazı oyunculardan daha çok koştum.
1: Evet evet.
0: Evet evet İtalyan'ın ısı haritası falan çıkarılmış biliyor musun ya? Futbolcuların ısı haritası çıkarılır ya.
1: Şu an
0: İtalyan'ın ısı haritası çıkarılmış.
1: Ligin en maliyetli hocası İtalyan'a. Öyle mi? Bence Beşiktaş'ın son yıllarda verdiği en doğru karardı.
0: Evet İtalyan'a. Bence de öyle. Süremiz doluyor. Artık yavaş yavaş veda etme vakti geldi. Programımızın başında sevgili Hüseyin Özkök bizimle birlikte oldu. Musiala'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini Alman meslektaşından da aldığı sağlam bilgilerle bir kez daha dinleyicilerimize duyurdu. Tüm programımız boyunca TV Bu Spor yorumcusu sevgili Ferhat Kızıltaş bizimle birlikte oldu. Hem yorumlarını hem son transfer haberlerini buna Günay'ın Göztepe'ye gitmeyeceği de dahil.
1: Ha şu da olabilir bu arada. Günay günün sonunda
0: gidebilirdi.
1: Şöyle olur mesela Günay şu an gitmeyecek.
0: Evet.
1: Ama Güney'e derlerse ki biz seni istemiyoruz git.
0: O zaman
1: gider. O zaman gider yani. Tabii, çocuk tabii, ne yapsın şey yani şey olur. Gururlu bir çocuk yani evet. O yüzden.
0: Sevgili Muhammed programımızı kapatalım o zaman ha ne dersin? Sonuna geldik çünkü.
2: Tabii ki değerli dinleyenler spor servisinin bugünlük sonuna geldik. Sunucularınız Kerem Demircioğlu ve ben Muhammed Çevik vardı. Prodüktörümüz Kemal Çattı ve teknik görevlimiz Ebru Dezgahçı'ydı. Ve stüdyo konuğumuz Sayın Ferhat Kızıltaş'a da çok teşekkür ediyoruz
1: çok
2: değerli sohbetleri için.
1: Çok sağ ol. Ben de büyük keyif aldım.
0: Muhammed'ciğim bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. Benim için zevkli sizinle birlikte yayında olmak.
0: Dinleyicilerimize de spor dolu bir hafta dileyelim. Şimdiden Avrupa'daki takımlarımıza rövanş maçlarına da başarılar dileyelim. Elbette konuşacağız. Hani beni soracak olursanız yarın saat 11'de TRT Radyo Haber'de Fatih Doğan'la biraz daha irdeleyeceğiz bu Avrupa maçlarını. Bekleriz efendim. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar.
3: Spor servisi.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire Haber Kuruluşu'na açıklama yapan Eşşar'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz, eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemleri geri döneceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Yeni partide ise yarın Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü

isim de ifadeye çağrıldı. Yasa dışı bahis şebekesine yönelik olarak 22 kentte operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon lira tutarındaki para trafiği tespit edildi. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra ise Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılık ve mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

Yaşı 50'nin üzerinde olanlara şu isimler muhtemelen çok tanıdık gelecektir. Dallas, Şahin Tepesi, Komiser Colombo, Kaçak, Flamingo Yolu. Milyonları ekranlara kilitleyen o unutulmaz diziler arasında bir tanesi vardı ki giriş jeneriğiyle ötekilerden ayrılırdı. Hareketli bir caz müziği fonu üzerindeki San Francisco sokaklarının kısa kısa çarpıcı görüntüleri akardı ekrandan. Görüntüler Oakland Köprüsü'yle sona ererdi. Dizinin adı San Francisco Sokakları'ydı.

San Francisco sokakları TRT ekranlarında 1980'lerde gösterildi. Aslında yapım yılları 70'lerdi. San Francisco Polis Departmanı'nın cinayet masasında görev yapan iki dedektifin maceralarını izliyorduk her hafta. Tecrübeli müfettiş Michael Stone rolünde Carmaden ve onun genç yardımcısı Steve Keller rolünde Michael Douglas başroldeydi. Rüştü Asyalı ve Mümtaz Sevinç'in ustalıklı dublajları unutulmazdı. Bu dizi sayesinde San Francisco'yu yakından tanıma fırsatı bulmuştuk. Tabii bizim gördüğümüz İspanyolların 1700'lerde San Francisco Körfezi çevresinde kurdukları ve Avrupalı yerleşimcilerin büyütüp genişlettiği şehrin sokaklarıydı. Körfez'in asıl sakinleri ise Avrupalılardan önce 5000 yıldır o topraklarda yaşayan Ohlone yerlileriydi. Amerika kıtasının her yerinde olduğu gibi burada da yerli halk misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılmaya, tarım işçisi olarak çalıştırılmaya başladı. Pek çoğu bulaşıcı hastalıklardan öldü. İsyan edenlerse öldürüldü. Hikayedeki yerlilerin hazin sonunu hepimiz biliyoruz. San Francisco, Orta Amerika'nın batısında Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki yarımadanın tam ucunda yer alıyor. Üç yanı denizle çevrili bir şehir. Teknoloji devi şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi, San Francisco Körfez bölgesinin güneyinde. Filmlere, romanlara konu olan ünlü Alcatraz adası da bu körfezde. San Francisco doğumlu yazar Jack London, 1800'lerin San Francisco'su için şöyle diyor. Market Caddesi'nin kalabalığına karıştığınızda dünyanın bütün denizlerinden gelen gemicilerin, kumarbazların ve hayalperestlerin kokusunu alabilirdiniz. Burası insanlığın kaynadığı bir kazandı. O yıllarda gerçekten öyleydi çünkü 1800'lerin ortasında şehirde tam bir altına hücum dönemi yaşanıyordu. Dünyanın dört bir yanından altın aramaya gelenlerin gemileri körfezi dolduruyor, ortalık madenci ve tüccar kaynıyordu. London'ın sözünü ettiği Market Caddesi günümüzde hala şehrin önemli ticaret ve alışveriş merkezlerinden biri. Yarımadanın ortasından başlayıp 5 kilometre boyunca körfeze kadar uzanıyor. Çok katlı iş yerlerinin, gökdelenlerin yoğunlukta olduğu caddede yıllardır süren bir altyapı yenileme çalışması var. Şehirde yaşayanların yorumlarına bakılırsa caddenin en büyük sorunu artık dolu olmayan ofislerle dolu olması. Ofis dışından çalışma olanaklarının artması nedeniyle insanlar artık her gün işe gelmiyormuş. Bu da o koca koca iş merkezlerinin boş kalmasına sebep oluyormuş. Her büyük şehir gibi San Francisco'da farklı kültürlerden insanların yaşadığı bölgelere sahip. Latin halkının yoğun olduğu bölgeler, Çin mahallesi, Japon mahallesi gibi yerler var şehirde. Şehrin kendisinden daha ünlü bir yer varsa o da elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin de simgelerinden biri olan Golden Gate Köprüsü. Adını üzerinde asılı olduğu Golden Gate Boğazı'ndan alan ve turuncu ile kırmızı arasında bir renge sahip olan köprü, yapıldığı tarihte dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsüydü. Günümüzde ise 13. sıraya geriledi. San Francisco ile Körfez bölgesi arasındaki 5 köprüden biri olan Golden Gate'in yapımına 1933'te başlandı. Ülke büyük buhran döneminden geçtiği halde köprü için 35 milyon dolar harcanmış, bu da yoğun eleştirilere sebep olmuştu. 1937'de trafiğe açılan köprüden bugüne dek 2 milyardan fazla araç geçti. Köprünün böyle canlı bir renge boyanmasının nedeni, sisli bir havası olan Körfez'de gemilerin köprüyü kolayca fark edebilmesiydi. Zor koşullarda inşa edilen köprünün yapımı sırasında çok sayıda işçi ölümden döndü. Köprü altına gerilen güvenlik ağı sayesinde ölmekten kurtulan işçiler daha sonra Halfway to Hell, Cehennemin Yarı Yolu isimli bir kulüp bile kurdular. 1987'de açılışının 50. yıl dönümünde bir kutlama yapılması planlandı. Köprü araç trafiğine kapatıldı ve sadece yayaların gelmesi istendi. 50 bin kişinin gelmesi beklenirken aynı anda köprü üstünde bulunan yayaların sayısı 300 bini geçince korkulu anlar yaşandı. Köprünün kavisli kısmı düzleşti, boyu da neredeyse 2 metre alçaldı. Neyse ki daha kötüsü olmadı ve tehlike bu kadarla atlatıldı. Pek çok Hollywood filminde görüntüsüne rastladığımız Golden Gate, San Francisco Sokakları dizisinin jenerinde de yerini almıştı elbette. Amerika
Amerikalıların "beni aşmadan geçemezsin" anlamında mecazi olarak "I'm the Golden Gate Bridge" (ben Golden Gate Köprüsüyüm) cümlesini kurduğunu ekleyelim ve sözümüzü Tony Bennett'in "I left my heart in San Francisco" (kalbimi San Francisco'da bıraktım) şarkısıyla son verelim. Şimdi evimize, denizin ötesindeki şehre dönüyorum. Kalbimi San Francisco'da bıraktım. Bir tepenin zirvesinde bana sesleniyor. Küçük teleferiklerin tırmandığı o yerde, oraya, göklere doğru uzanan Golden Gate Köprüsü'ne dönmek için, siz sabahları havayı serinletirken, "San Francisco, sadece sana dönene kadar kalbim orada, o şehirde beni bekliyor olacak. Çünkü ben kalbimi San Francisco'da bıraktım."

0: Francisco.
1: Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bir sözcük var ki nasıl kullandığımıza bağlı olarak hem anlamları değiştiriyor Hafize, hem de belki yanlış sözcük kullanmamıza neden oluyor.
1: Hangisi?
2: O da ilk sözcüğü. İlk sözcüğünü nereye ve hangi sözcüğün başına getirdiğimiz çok önemli. Mesela ilk tanışma olur mu?
1: Olmaz.
2: İlk buluşma olur mu?
1: Olur.
2: İlk evlenme olur mu?
1: Birden fazla evlenmişse olur.
2: Ya da aynı kişiyle birden fazla evlendiyse yine olur, ama ilk tanışma olmaz. Tanışma olur belki.
1: İlk tanıştığımız zaman dediğimizde ortada sanki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kez aynı kişiyle tanışma durumu varmış gibi anlaşılır. Sanıyorum nerede hangi sözcüğü hangi sıralama ile kullanmamız gerektiği konusunda da zihnimiz çok net değil. İlk görüşme, ilk buluşma, bunların hepsinde ilk sözcüğü olur. Ama ilk tanışmada olmaz. Tek evlilik yapmışsanız ilk evlendiğimiz gün demezsiniz.
2: Evlendiğimiz ilk gün belki olur.
1: Evet. Bunun dışında ilk sözcüğünün yerinin çok doğru. Sadece ilk sözcüğünde değil, zamanla ilgili, sıfatlarla ilgili o sözcük nerede olmalı mutlaka
2: dikkat etmeliyiz.
1: Öyleyse
2: konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Yeniden Başlamak programımıza hoş geldiniz. Bugün yeniden yeni, canlı, aktif, dinamik konularımız ve konuklarımızla sizlerle bir arada olmanın keyfini, hazını, mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniden hayata bir paradigma örgüsü, mantık örgüsü, hayata yeni bir başlangıç yapmak ve kendine yeni bir yol çizmek isteyen her dinleyicimize, arkadaşımıza, kardeşimize buradan gönül dolusu selamlar ve merhabalar iletiyoruz. Bugün sizlerle çok hakikaten kaliteli bir konu ve çok kaliteli bir konukla birlikte olacağız. Benim de hem zaman zaman seminer ve konferanslarından, kitaplarından yararlandığımız çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor Ejder Okumuş hocamızla birlikteyiz. Din sosyolojisi alanında kendisi uzman, aynı zamanda sinema, edebiyat, siyaset, kamu yönetimi, sosyal bilimler alanında aşağı yukarı birçok doktoralı ve doçentliği olan hocamızı bugün sizlerle bir arada buluşturacağız. Hocam, ben böyle kısa bir tanıttım size ama siz kendi cümlelerinizle önce bir hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle
0: kısaca kendinizi bir takdim etseniz.
1: Daha bir şey kalmadı, bir de inşallah hak ederim o söylediklerinizi. Evet. Çok sağ olun. Ben bir de tabii mesaj çıkarıyorum. Böyle olun demek istediniz galiba. Çok sağ olun.
0: Çok değerli hocamıza teşekkür
1: eyvallah.
0: Ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, konumuz insanın özgürlük arayışı. Evet. Ta kadimden günümüze, güncele. Bir de günümüzde özgürlüğün formu, formatı, ötesi, berisi çok değişti. Çok böyle farklı özgürlük anlayışları falan da ortaya çıktı ama takdir edersiniz bir de her işin bir popülaritesi var. Bir de o işin realitesi, hakikati var değil mi yani?
1: Evet.
0: Biz bugün bu işin hakikati nedir, derinliği nedir, bilgeliği nedir, entelektüelliği nedir? Kendisine yeni bir yol çizmek isteyen insanlara kadim ve o erdemli yolu, o hakikat yolunu sizin o güzel paylaşımınızla ulaştırmak istiyoruz. Şimdi başlığımız insan özgürlük arayışı.

0: İnsanın tanımı doğrudan doğruya mündemiş, mevcut. İnsanın özgürlük arayışı içinden şöyle bir cümle kurabiliriz, önerme kurabiliriz. İnsan özgürlük arayışında olan bir varlıktır.
1: Evet.
0: Şimdi bu önemli bir konu gerçekten de. Özgürlük arayışında olmayan, şimdi özgürlük arayışı diyoruz. Arayış bu çok iyi seçilmiş, teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Yani arayış içinde olmakla ilgilidir insan olmak aslında. Yani özgürlük çünkü nihai anlamda tamamlanan bir şey değil. İnsan mütemadiyen arayış içerisindedir. Ne arayışı içerisindedir? Özgürlük arayışı içerisindedir. Şimdi insanı da insanın kendi anlam dünyası çerçevesinde düşündüğümüzde bu özgürlüğü nasıl anlamamız gerektiğini de çıkarıyoruz. Şimdi insanı ünsiyetle ilişkili olarak düşündüğümüzde işte Aristo'nun yaklaşımıyla antropozoon politikon, insan toplumsal bir canlıdır.
1: Canlı.
0: İşte Farabi'nin ve diğer İslam filozoflarının ifadesiyle el insanu medeniyyun bitav, insan tabiatı gereği, doğası gereği toplumsaldır. Toplumsal bir varlıktır. İbn Haldun'un pür sosyolojik bir ifadeyle söylediği gibi hem ontolojik anlamda hem de sosyolojik anlamda el içtimeül insani daruri. İnsanın toplum halinde yaşaması zorunludur.
1: Zorunludur.
0: Zaruridir yani. İfadesi.
1: Aslında bu da sosyolojinin ilk temeli değil mi yani?
0: Zaten öyle.
1: Yani Auguste Comte'a kadar gelene kadar aslında işin de temeli.
0: Bunun için de teşekkür ederim. Yani bu önemli bir konu. İbn Haldun'un hemen kısaca söyleyeyim geçeyim. İbn Haldun'un ilk defa icat ettiği bilim ilmul umrandır. Yani umran bilimi. Science of umran yok işte onu söyleyeceğim tam. Şimdi uygarlık bilimi diye çeviren de kültür bilimi diye çeviren de bana göre yanlış çeviriyor. Eksik çeviriyor daha doğrusu.
1: Biraz daha indirgemeci.
0: Umran, evet indirgemeci. Umran kavramını bizzat mukaddimenin başında İbn Haldun'un kendisi zaten anlatıyor. Diyor ki umran yani el içtime o. Ne demek? Yani toplum. Umran toplum demek. Fakat İbn Haldun'un mukaddimede baştan sona sosyolojinin temel konularını işlerken medeniyeti ve kültürü ihmal etmediğini, tersine sosyolojinin çok önemli temel bir konusu olarak aldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu anlamda dediğiniz çok doğru. İlk bilimsel anlamda ilk sosyolog, ilk sistematik sosyolog ve sosyolojinin kurucu babası İbn Haldun'dur.
1: Eyvallah.
0: Ondan önce sosyolojik okumalar yok mudur? Vardır. Mesela Farabi ilk defa bir çok önemli bunu da söylemem lazım. Farabi de insanın özgürlük arayışına çok katkıları olmuş. Temel eserleriyle çok önemli bir insandır.
1: Medinetül Fazıla mesela değil mi? Bu anlamda çok
0: Arau
1: önemli.
0: Arau Ehlül Medinetül Fazıla. Kısaca Medine-i Fazıla erdemli toplum. Onun tam Türkçesi de erdemli toplum. Hep biz ne yazık ki politik okumaları seviyoruz. Erdemli devlet, ideal devlet. Halbuki toplumu tanımlıyor orada. Siyaset de onun bir parçası. Çok önemli. Orada da mesela Farabi mesela Aristo'dan çok farklı olarak özgün bir bilim dalı ortaya koyuyor. O da el ilmul medeniyyu. Medeni ilim aslında sosyal bilimlere karşılık geliyor.
1: Yani.
0: Uzun hikaye evet. Ama bunlar insanlığın bilimi de işin içine katarak hakikat arayışında, özgürlük arayışında gerçekten de önemli adımlar, önemli yapı taşları bu bağlamda. Şimdi insanı toplumsal bir varlık olarak aldığımızda aslında özgürlüğün de arayışla birlikte ne anlama geldiğini ortaya koymuş oluyoruz.
1: Evet.
0: O da şu, ben toplumsal bir varlıksam yalnız yaşamıyorum. Zaten yalnız yaşayamam. Toplumla sınırlıyım. Yani özgürlük demek aslında insanın sınırlılık belli bir sınırlı alan içerisinde alabildiğince özgür olması. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü toplumsal bir varlık olarak yaşayabilmesi insanın fikirle mümkün, düşünce yeteneğiyle mümkün. Onun için insan diğer varlıklardan ayırmada en önemli şeylerden biri de düşünme yeteneğidir. Fikretme yeteneğidir insanın. O da toplumsal olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla fikir, toplumsal varlık olması yani toplum gerçeği, akıl, akletme aslında. Akıl, durağan bir aklın bir şeyi yok. Aslında akletme insanın özgürlük arayışında teakkul dediği Kur'an'ın işte
1: akletme.
0: Yani işlevsel akıl yani aklı devreye sokmak, kullanmak çok önemli. İrade, bu da yeterli değil. Bakın irademizi kullanmadığımız zaman bunun da şeyi yok. Atıl bir iradenin bir şeyi yok. İnsanı kölenleştirir.

0: köleleştirir.
1: O zaman ifade ettiğiniz üzere özgürlük aslında akletmeyle başlayan,
0: evet,
1: iradeyle devam ettirilebilen
0: ve ihtiyarla seçme özgürlüğü. Seçme, yani tercihte bulunma.
1: Tercihte bulunma.
0: Evet.
1: Onunla yani, da bir nevi şekillenen.
0: Şekillenen bir şey. Yani bu buraya geldiğimizde aynı zamanda tabii ki toplum gerçekliğiyle de özgürlüğün mutlak anlamda serbestlik olmadığını, bir başkasının özgür sınırlarıyla sınırlandığını anlıyoruz.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla özgürlük aslında bizim sahip olduğumuz yeteneklerimizi diğer insanların sahip olduğu yeteneklerle ölçülü bir şekilde kullanma ve bu noktada arayışa girme çabasıdır.
1: O zaman değerli hocam, dolayısıyla şimdi ikinci sorumuza da siz bir kapı açmış oldunuz. O zaman sonsuz ve sınırsız özgürlük diye bir kavramdan bahsedemeyiz herhalde.
0: O işte sınırsız kavram aklı devre dışı bırakmaktır aslında. Aklı ve düşünmeyi devre dışı bırakmak anlamına gelir. Bir tür insanlaşmaktan çıkmak, gayri insanileşmek anlamına gelir. Hmm. Bir filozofun ifadesiyle, yani insan dışılaşma demektir bu. İnsan dışılaşmayı da, yani şöyle diyelim, bir anlamda hayvanlaşma, Türkçe, tam Türkçe anlamıyla hayvanlaşma anlamına gelir bu. İnsanlıktan çıkma anlamına gelir. Yani canlı olursunuz ama düşünce ve akıl orada devreden çıkıyor demektir. Çünkü o zaman başka insanların özgürlük alanlarına girersiniz, zulmedersiniz, tepelersiniz, ekini ve nesli yok edersiniz. Yani kültürü, demografik yapıyı, nüfusu, işte toplumsal
1: birikimleri, havayı,
0: her şeyi, her şeyi, medeniyeti yok edersiniz. Bugün özgürlük adına liberal devletlerde bunu görüyoruz mesela. Özgürlük adına, hatta buna pozitif özgürlük diyorlar. Bu aslında özgürlük değil bu. Bu başka insanların medeniyetlerini elinden almaya çalışmak, yani emperyalizm, kolonyalizm demektir. Nitekim kolonyalizmin tabiatında başkalarının özgürlüğünü elinden alma, yok etme, köleleştirme vardır. Sömürgeleştirme vardır. Bugün de bunu görüyoruz. Bunlar hatta kendilerini bir medeniyet götürme işini yapmakla meşrulaştırmaya çaba harcılar. Kolonyal kimlik oluşturulurken meşrulaştırma çabasına girerler. Neyle? Biz medeniyet götürüyoruz derler. Uygarlık götürüyoruz derler.
1: Bu çok, yani, hakikaten insanlık için aslında çok kaliteli bir tezgah ve tuzak.
0: Evet.
1: O zaman insanlığın, kurduğunuz kelimeden de yola çıkarak, özgürlük diye peşinden gittiği şey o zaman günümüz modern insanı serbestlik aslında. Kısmen.
0: Evet.
1: Yani her şeyi her zaman her yerde. 3H diyorlar ya. İstediğimi yaparım. Aslında bu özgürlük,
0: evet,
1: kavramı sınırları içerisinde değerlendirilebilir mi?
0: Bu insanlıktan çıkmakla ilgili bir şeydir. Hatta bugünün şeyiyle konuşursak aşırı tüketimciliktir. İslam dininde israf kelimesiyle, tebzir kavramıyla ve israfla karşılık bulan aşırı tüketim. Yani doymamacasına tüketim. Büyük bir tatminsizlik. Öyle ki bugünün postmodern dünyasında aşırı tüketim bildiğiniz gibi bir statü aracıdır. Ne kadar çok tüketirsen o kadar yüksek statüdesindir. Ne kadar israf edersen o kadar yüksek statüdesin. Yani ne kadar prestijli yerlerde tüketirsen, işte marka yerlerde tüketirsen o kadar yüksek statüdesin gibi bir yaklaşım. Bu aslında özgürlük değil. Bu Erich Fromm'un tabiriyle yabancılaşmadır. Özgürlükten, belki de özgürlükten kaçıştır. Onun böyle bir kitabı da var. Özgürlükten kaçıştır. Yabancılaşmadır. Yani peygamberi yaklaşıma aslında savaş açmaktır. Bu bir putlaştırmadır aynı zamanda. Onu söyleyelim. Yine Fromm çok güzel metaforik yaklaşımlarla yaklaşır. Mecazi. Yani insanların puta tapması nedir? Ya da put ya da put benzeri şeylere. Fark etmez. Puta tapması aslında yabancılaşmadır.
1: Kendisine, doğaya.
0: Tabii mesela puta tapmanın karşılığı nedir? Alienasyondur, alienasyondur. Yabancılaşma, yani divane olmak. Divane olmak nedir? Aslında insanın kendi olmaktan çıkması, insanın içine cin girmesi, cin girdiği halde, yani insanın kendi olmaktan çıkması, fakat o kendi olduğunu zannediyor ve putlara tapıyor. Şimdi putlara tapmayı, onun için Fromm der ki yabancılaşmadır, alienasyon. Peygamberler de insanı bu alienasyondan kurtarmak için gelirler. Putperestliğe karşı çıkarlar ve özgürleşmenin yolunu açarlar.
1: Hani fıtratına çeviriyor, evet, doğasına, evet, özüne, kendisine.
0: Özüne, kendine dönüştürür. Şimdi burada kendi demişken müsaade edersen bir şey daha açmak istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Özgürlüğü gerçekten çok dikkatli anlamak lazım. Özgürlük, hak hukuk sınırlarını çiğnemek anlamına gelmiyor. Özgürlük başkasının hakkını, hukukunu bilmek anlamına, ama bundan önce özgürlük kendini bilmek anlamına geliyor. Kendini bilen ancak başkalarını bilir, ama ondan önce

0: Rabbini bilir. Men arafe nefse fekat arafe Rabbe.
1: Yani kendini bilen, gerçekleştirme noktasında.
0: Kendini varoluşsal olarak düşünürsek, yani kendini gerçekleştiren, var kılan, mütemadiyen bu şekilde yaşayan bir insan ancak Rabbini bulur.
1: Evet.
0: Rabbini bulan ise özgür insandır. Yani Rabbe erişme yolunda. Şimdi biz inne lillahi ve inne ileyhi raciun deriz ya şeyde.
1: Evet.
0: Özellikle ölüm vakalarında deriz ama bütün olumsuz şeylerde bunu kullanır aslında Hazreti Peygamber. Şimdi inne lillahi ve inne ileyhi ne demek? Ya biz Allah içiniz, Allah'a aitiz ve ona doğru yol alıyoruz demek. İleyhi oradaki ona doğru gidiyoruz yani.
1: Dönüşte ona.
0: Dönüşte ona yani. Şimdi burada süreklilik var. Sürekli bir arayış dediniz ya.
1: Evet.
0: Aslında bu arayış var sürekli.
1: Hı hı.
0: İşte orada kendini bilmek çok anahtar bir kavram. Kendini bilen insan kendine tapmaz. Hevasını tanrı edinmez. Hani Furkan suresinde var ya, Furkan suresinde bir ayette. Hevasını, yani arzusunu, nefsini, kendini tanrı edineni gördün mü?
1: Evet.
0: Görmez misin veya tanrı edineni? Bugün ya da dün kendini tanrı edinen o kadar çok insan örneği var ki. Burada egosantrizm, eğer egosantrizm boyutuna ulaşırsa, kendini önemseme insanda,
1: ben
0: önemseme,
1: merkezci yaklaşım diye.
0: Enaniyet merkezli, ben merkezci yaklaşım işte kendini tapmaya götürüyor insanı. Ve bu köleleşmenin en nihai noktasıdır.
1: Yani özgürlüğün önündeki en büyük engel.
0: En büyük engel. Bu firavunlaşmaktır. Ben de tanrıyım diyen firavun gibi, Nemrut gibi olmak demektir. Yani büyük bir aslında yabancılaşmadır. Özgürlük yanılsamasıdır.
1: İnsanın sapması aynı zamanda.
0: Kendi olmaktan çıkması demektir. Şimdi evet. Esasen şöyle diyelim. Yani insanın özgür olabilmesi için zindanlar vardır. Bir takım zindanlar. Yani mesela insanın nefsi, yani kendisi, arzuları, hevesleri, içi, ruhu, he neyse işte, bir zindan olabilir insan için dikkat etmezse. İnsan kendisinin tutsağı olabilir. Bu kendini büyük görenler, müstekbir, işte tekebbüre dalanlar, başkalarını küçümseyen insanların temel özellik, narsistlerin
1: narsistler.
0: Temel özelliklerdir. Şimdi bir de mesela insanın toplumsal bir varlıktır, doğru. Toplumla uyumlu halde yaşamalıdır ama her konuda toplumu ölçü almaya kalktığında toplumun zindan haline getirmiş olur kendisi için. Toplum onun için bir hapishane olur. Bir zindan olur. Yine tabiat. Tabiat o kadar önemli ki. Tabiatla bir bütün halinde yaşamak zorundayız insan olarak. O da varlığın önemli bir parçasıdır ve insan tabiatla barış içinde yaşamalıdır. Birlikte yaşamalıdır. Ama tabiatın unsurlarına, tabiatta var olan zenginliklere kendini bağımlı hale getirirse tabiat onun zindanı olur.
1: Zindan.
0: Yani bunlar gerçekten çok çok önemli. Ve bir de en önemli zindanlardan biri tarihtir. Tarihi birikimleri eğer biz ders almak için, tarihte olanları bir ders amacıyla okumaz, ondan ders alarak şimdimizi ve geleceğimizi inşa etmezsek, tarihe tapmaya başlarız. Tarihi yüceltme, övgü dolu bir birikim haline getirirsek, anlayış haline getirirsek tarih bizim için zindan olur.
1: Yani bir ibret ve tecrübe dosyası olarak
0: evet.
1: Görmek lazım.
0: Yani tarihi bir felsefi perspektifle, bir hikmet yaklaşımıyla olan biteni anlamaya çalışmak ve kendimize yol gösterici kılmak, o doğrultuda ders çıkarmak bu çok önemli bir şey. İşte özgürlük de bu zindanlara düşmemek, bu zindanlardan kurtulmak. Bu zindanları aslında tanrı olarak da görebiliriz, tanrılaştırma. Kur'an'ın yaklaşımıyla veya felsefi bir yaklaşımla insan eğer bu tanrılaşma tuzaklarına düşmezse, benim kanaatime göre özgürlük arayışında çok iyi bir noktaya gidecektir. Çok
1: o zaman biz programımızın formatı gereği yeni bir başlangıç ve yeniden başlamak isteyen herkes önce işe kendisinden başlamalı diyorsunuz hocam. Kendisini dizayn etmede, kendisini gerçekleştirme noktasında öncelikle kendi iç zindanlarından kurtulabilmeli ve özgürleşmeli ki toplumla uyum, doğayla uyum, çevreyle uyum ve insanlığa katkı yapacak bir seviyeye gelmeli. Peki bu süreçte bir de son zamanlarda bu pozitif özgürlük, negatif özgürlük kavramları konuşuluyor. İnsanın kendini gerçekleştirme ve tamamlama süreciyle özgürlük arayışı, anlayışı ve özgürlük kavramı arasında bir ilişkiden bahsediliyor.
0: Evet.
1: Bu konuda ne söylersin
0: yani
1: sence?
0: Esasen bu ayrım, bazı felsefe alanında çalışan bazı kişiler, bazı sosyal bilimciler böyle bir tipoloji yapıyorlar, ayrım yapıyorlar. Özellikle Berlin diye biri var. Bu negatif özgürlük, pozitif özgürlük.

0: özgürlük ayrımı yapıyor. Fakat aslına bakarsanız bu ayrımı yapmaya da gerek yok. Bu ayrımlarda şimdi şöyle düşünüyor bu insanlar, bu ayrımı yapanlar. Negatif özgürlük daha çok bireysel özgürlük, bireylerin özgürlüğü. Pozitif özgürlük ise kamusal özgürlük, devletlerin özgürlüğü daha çok da.
1: Evet. Yani
0: kamudaki özgürlük. Hatta şöyle diyelim, negatif özgürlük özgürlüğü negatif yönüyle, yani bir takım sınırlılıkları düşünerek tarif etmek. Pozitif ise olumlu yönleri düşünerek. Mesela diyelim ki işte negatif özgürlük dediğimiz zaman işte savaşa karşı durmak, savaşmamak şeklinde bir şey düşündüğümüzde, savaşla ilgili olumsuz bir şey kurduğumuzda negatif özgürlüğü ortaya koyuyoruz. Ama doğrudan doğruya özgürlüğü barışla ilişkilendirdiğimizde pozitif özgürlük. Madalyonun iki yüzü gibi aslında.
1: Anladım.
0: Yani.
1: Ama negatif özgürlük kişinin sadece bireysel veya işte modern zamanlarda kişinin bireysel istek, arzu, heva ve hevesleri onu aşamama olarak ifade edilirken, pozitif özgürlük biraz daha böyle kendini gerçekleştirme noktasında sizin ifade ettiğiniz o literatürdeki kamusal alana ait özgürlükleri de aşarak insanların topluma, medeniyete, kültüre veya kelime dağarcığı, hazinesi, zenginliği oranında katkı sağlamak anlamında bir özgürleşme kavramından bahsedilir. O zaman arayıştaki insanın bu manada zihin dünyasının, gönül dünyasının, duygu ve ruh dünyasının zengin olması beklenir. Öyle mi Sayın
0: Hocam? Evet, evet. Tabii.
1: Peki bu manada hocam, sizin uzmanlık alanınıza da ilintili olarak şöyle bir soru sorsak. Bu kadim zamanlardaki insanın özgürlük telakkisi ile modern zamanlardaki insanın özgürlük telakkisini böyle karşılaştırdığımızda, avantajlar, dezavantajlar, üstün tarafları, zayıf tarafları, böyle bir kıyaslama, karşılama yapsak ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle, öncelikle şu metodolojik şeyi söyleyeyim ben. Yani kesin ayrımlarıyla işte geleneksel toplum, modern toplum ayrımını ortaya koymamız çok zor. Yani
1: tabii,
0: bunu sosyologlar bu dikotomiyi kullanırlar ama
1: evet,
0: daha iyi konu anlaşılsın diye yaparlar. Elbette,
1: zihinde şekillensin evet, için evet.
0: Kuşkusuz modern dünyanın kendine has özellikleri var ama modern dünyanın içinde geleneksel olarak yaşayan toplumlar var, topluluklar var.
1: Evet.
0: Tersine modern toplumların bazı özelliklerinin geleneksel toplumlarda var olduğunu da görüyoruz geçmişte. O yüzden böyle düşünerek söyleyebilirim belki. Orada kadim ve geleneksel toplumlarda daha dingin bir şey var. Bütün varlıkla, varoluşla uyum içinde, daha barışık onlarla. İşte örneğin tabiatla daha barışık, tabiata savaş açmayan, tabiatı bir düşman olarak, karşıt olarak görmeyen bir yaklaşım söz konusu iken, bu neredeyse bütün vahiy dinlerinde ve diğer pek çok dinde, geleneksel öğretilerde bunu görebiliriz.
1: Ta uzak ama, doğuda da benzer bir
0: tabii,
1: durum var değil mi?
0: Geleneksel öğreti derken özellikle mesela Konfüçyanizm'de, Budizm'de, hakeza Hinduizm'de, Asya dini olarak orada da görebiliriz yani bunları. Ama modern dünyada özellikle de tabii sekülerizmle de, sekülerleşme daha doğrusu, öyle dememiz daha doğru, dünyevileşme, yani dünyevileşmeyle bağlantılı olarak da belki buradan biraz daha farklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Özgürlük yaklaşımı. Mesela tabiata, modernizmle özellikle tabiata karşı müthiş bir ötekileştirme şeyi olmuştur. Tabiata üstün gelme, galip gelme. Onun için tabiatı mahvettik biz. Tabiatı bu dünya, modern dünya mahvetti. Yani kolonyalizmi bir de bu açıdan, sömürgeciliği bu açıdan da okumak gerekiyor. Bir tür modern barbarlık gördü insanlık bu süreçte. Ve tabiata karşı düşmanca bir yaklaşım oldu. Tabiat sanki bizim düşmanımız, onu alt etmemiz gereken bir düşman. Ne oldu ama şimdi? Şimdi baktık ki biz kendimize savaş açmışız ve bu defa da bugün çevreyi birinci mesele olarak görüyoruz. Çevre problemlerinden bahsediyoruz. Sıfır atık problemiyle ilgileniyoruz. Sıfır
1: evet,
0: atık için uğraşıyoruz. Yani bu noktaya geldik. Halbuki insan kendi yaptı bunu. Biz yaptık bunları, biz yaptık. Yani dolayısıyla belki geçmiş toplumlarla bugünkü toplumlar en çok bu noktada sınırlandırılabilir. Ve orada kendini bilmekle ilgili özellikle

0: Bu da özgürlük arayışına, insanın özgürlük arayışına sekte vuran, insanın özgürlük arayışını sekteye uğratan veya tersi yönde yönlendiren, tersi yöne manipüle eden bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de tabii uyum çok güzel bir tespit oldu. Ben de istifade ettim Sayın Hocam. Bir de denge.
0: Evet.
1: Yani kadim zamanlardaki o sizin ifade buyurduğunuz doğayla, kendisiyle, yaratıcıyla, diğer insanlarla dengeli bir ilişki söz konusuyken, modern zamanlarda böyle adrenalin, uçlarda yaşamak, ifrat tefrit dengesini...
0: Bir tür insanın yüceltilmesi ve tanrılaştırılması sürecini gördük biz.
1: Değil mi?
0: Yani özellikle modernizm, yani modernist paradigmada, batıda bunu aydınlanmadan sonra, gerçekten 18. yüzyıldan itibaren bu süreci çok yoğun bir şekilde işledik. Çok yoğun bir şekilde işledik, gördük, gözlemledik hakikaten. Ondan dolayı o sizin bahsettiğiniz bir problemle karşılaştık. Gerçekten denge problemi. Kendimizi aslına bakarsanız Tanrı'nın yerine, kendilerini Tanrı'nın yerine koydu insanlar.
1: Hani Homo Zeus, o Tanrı insan.
0: Evet. Bu yani bir anlamda insanı yüceltme, yani dini tanımlarken, tarif ederken bu bazı aydınlanmacı düşünürler işte insanın yabancılaşması olarak gördüler. İnsanın aslında kendisinde görmek istediği özellikleri bir başka var.

0: onların kültürünü ve neslini, onların medeni birikimini, medeniyet birikimini, kültürel mirasını yok etmek anlamına gelmiyor.
1: Peki hocam, sizi yakalamışken bu müktesebatınızdan, bu bilge kişiliğinizden istifade etmek bakımından hakikaten yeniden başlamak isteyen ve hayata yeni bir paradigma örgüsü kurmak isteyen dinleyicilerimize hem bu özgürlük arayışı anlamında hem de hayatın yeniden dizayn etme anlamında ne tür tavsiyeleriniz olur? Onu da kapatalım.
0: Eyvallah, estağfurullah. Tavsiye değil de belki görüşlerimi, düşüncemi söyleyebilirim. Buyurun. Şimdi burada insanın bir defa insan olmaklığı itibariyle, insan olması hasebiyle öncelikle kendi sınırlarını bilmesi, ama fikir yönünden, akıl yönünden, irade yönünden, iradesini kullanma yani ihtiyar yönünden çok büyük bir donanımla sahip olduğunu unutmadan bütün olaylara ön yargısız, açık görüşlü bir şekilde yaklaşması, bütün varlığı kuşatması ve özgürlük arayışının sonuna kadar gitmesi, kendini özgürlük arayışı içerisinde görmesi lazım. İnsanın başlangıç noktası budur. Bunu yaparsa eğer hayatı bütünüyle yeniliklerle geçer. Kendisini yenilemeyen, yenilik içinde düşünmeyen kişi de zaten insanlığının birçok özelliklerini kaybeder. Geçmişte kalır, dünde kalır, bugünle, yarınla irtibatını koparır, varlıkla irtibatını koparır ve tabii ki bu irtibatı koparması demek kendi kimliğini kaybetmesi, yabancılaşması, muallak bir birey ya da toplum olması demektir. Bu birey için de geçerli, toplum için de geçerli.
1: Evet. Değerli hocam, çok değerli fikirlerinizden, görüşlerinizden istifade ettik. Hakikaten insanın modern zamanlarda özellikle kelimelerin, kavramların öyle tabir caizse anlamını yitirdiği, içinin boşaltıldığı ve ona nasıl bir renk, tat, koku vereceği noktasında kararı olmayan yeni nesle, yeni insanlara, insanımıza rehber olma anlamında çok anlamlı katkılarınız oldu. Ben TRT Radyo 1 Ankara stüdyoları adına, programımız adına

0: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli dinleyenlerim, hocamıza, Profesör Doktor Ejder Okumuş'a insan özgürlük arayışı konulu sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından bu yayını sizlere ulaştırmak için yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımdan Mehmet Acar'la bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Yeniden başlamak için biz buradayız. Siz de başlayın diyoruz. Hoşça kalın efendim.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

ayaklarına kapanacağım. Verinceye kadar önünde yatıp yuvarlanacağım. Buraya kameryasız dönmeyeceğim. Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz saat 5'te yola çıkacağım. Neyse, Tanrı yardımcın olsun. Biliyor musunuz, onun adına sevinmiştim. Ordu Sevin evine döndüm. Saat 1'i geçiyordu. İnanır mısınız, aklımda hep Petya'nın söyledikleri vardı. Yatıp uyumak istiyordum ki birden aklıma çok değişik bir şey geldi. Hemen mutfağa geçtim. Arabacı Saveli'yi uyandırdım. 15 ruble sıkıştırdım eline. Yarım saat sonra araba hazır olsun. Anlayacağınız, yarım saat sonra araba kapıda hazırdı. Duyduğuma göre Anfisa Alekseyevna'nın migren ağrısı tutmuş, ateşler içinde sayıklıyormuş. Arabaya atladığım gibi yola çıktım. Saat 5'te Yekşaya'da oteldeydim. Ortalık aydınlanana kadar bekledim. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz saat 7'de Trepalov'un yanındaydım. Böyleyken böyle: babamsın, atamsın, yardım et, kurtar beni, ayaklarına kapanırım. Bir yandan da süzüyordum onu. Uzun boylu, ak saçlı ve çok sert bir ihtiyardı. Hayır olmaz, dünyada vermem dedi. Birden ayaklarına kapandım. Öylece yere uzandım önünde. Neyiniz var anam babam, neyiniz var diyordu. Korkmuştu bile. Bir insanın hayatı söz konusu diye haykırdım. Öyleyse alın, Tanrı yardımcınız olsun dedi. Küçük bir limonluğu vardı ihtiyarın. Harika kırmızı kamelyalar yetiştirmişti. Ben kamelyaları keserken ihtiyar iç geçiriyordu. Bir 100 rublelik çıkartıp uzattım ona. Hayır anam babam, bu davranışınızla küçük düşürmeyin beni lütfen. Öyleyse çok saygıdeğer efendim, bu 100 rubleyi hastaların daha iyi bakımı ve beslenmesi için kasabanızın hastanesine bağışlayın. Bu başka anam babam dedi. Hayırlı, yararlı, Tanrı huzurunda iyi bir şey. Öyleyse sizin adınıza, sağlığınıza yatırırım parayı. Bu yaşlı ihtiyar Rus'u, nasıl desem gerçek Rus'u, Delavrya Soke, kökten, atadan çok sevdim biliyor musunuz? Yaptığım işin sevinciyle hemen arabaya atlayıp kente doğru yola çıktım. Petya ile karşılaşmamak için arabacıya yan yollardan gitmesini söyledim. Eve gelince Buket'i uyanmasına yakın Anfisa Alekseyevna'ya yolladım. Nasıl heyecanlandığını, sevindiğini, minnet gözyaşları döktüğünü tahmin edersiniz. Platon, daha bir gün önce kendini bitmiş, ölmüş hisseden Platon, başı göğsüme dayanmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Heyhat, bütün kocalar böyledir. Yani yasal evlilik icat edildi edileli. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ama zavallı Petya'nın bu olaydan sonra bütünüyle çöktüğünü eklemeliyim. Başlangıçta yaptığımı öğrenince beni öldürür diye düşünüyordum. Buna hazırlamıştım da kendimi. Ama benim de inanamadığım bir şey oldu. Birden düşüp bayıldı. Akşama sayıklamaya başladı, sabah ateşlendi. Nöbetlerden kasılarak çocuklar gibi yırtınırcasına ağlıyordu. Bir ay sonra düzelince Kafkasya'ya gönderilmesi için dilekçe verdi. Tam bir aşk romanı yani. Sonunda Kırım'da vurulup öldü. O sıralar alay komutanı olan ağabeyi Stefan Vorhovski de önde gelen bir subaydı. Ne yalan söyleyeyim, uzun yıllar vicdan azabı çektim. Neden öylesine üzmüştüm onu? Anfisa Alekseyevna'ya ben de aşık olsaydım hadi neyse. Oysa benimki basit bir çapkınlık özleminden, şımarıklıktan başka bir şey değildi. O buketi ondan önce alıp Anfisa Alekseyevna'ya vermeseydim, kim bilir adamcağız şimdi hayatta mutlu olacaktı. Başarılar kazanacaktı ve belki de Türklerle savaşmaya gitmeyi aklının ucundan geçirmeyecekti. Afanasi Ivanoviç başladığı gibi yine büyük bir ağırbaşlılıkla bitirdi öyküsünü. Sözleri bittiğinde konuklar Nastasya Filipovna'nın gözlerinin tuhaf bir biçimde parladığını, hatta dudaklarının titrediğini fark ettiler. Herkes merakla ikisine bakıyordu. Artık bir şeyler söylemesinin sırası geldiğini, buna zorunlu olduğunu düşünen Ferdişçenko ağlamaklı bir sesle "Kandırdınız Ferdişçenko'yu" diye haykırdı. "Çok kötü kandırdınız. Evet, çok kötü kandırdınız." Toski'nin eski dostu, sırdaşı Darya Alekseyevna mağrur bir tavırla kesti Ferdişçenko'nun sözünü. "Olayın buraya geleceğini neden düşünmediniz? Aklı başında insanlardan ders alın işte." Nastasya Filipovna pek önemsemez bir tavırla "Haklısınız Afanasi Ivanoviç" dedi. "Çok sıkıcı bir oyunmuş. Hemen bitirelim bunu.
Ama önce söz verdiğim gibi ben de anlatacaklarımı anlatayım. Bütün kartları açalım. General heyecanlı. Evet dedi. Önce sözümüzü yerine getirelim. Nastasya Filipovna yavaşça prense döndü. Pek ağırbaşlı, ciddi bir tavırla ona birden şöyle dedi. Prens, işte size benim eski dostlarım generalle Afanasi Ivanoviç. İkisi de evlenmemi istiyor. Söyler misiniz, siz ne düşünüyorsunuz? Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Siz ne derseniz onu yapacağım. Afanasi Ivanoviç'in yüzü çarşaf gibi bembeyaz olmuş, general donup kalmıştı. Herkes başını uzatmış, gözünü dikmiş prense bakıyordu. Gavrila olduğu yerde taş kesilmiş gibiydi. Prens ürgün bir sesle, ki kiminle diye kekeledi. Nastasya Filipovna yine öyle ciddi, kararlı, açık bir biçimde karşılık verdi. Gavrila Ardalionovich Ivolgin'le. Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Prens bir şey söylemeye çalışıyor, göğsünün üzerinde korkunç bir ağırlık varmış gibi söyleyemiyordu. Sonunda hayır, evlenmeyin diye mırıldandı ve derin bir soluk aldı. Nastasya Filipovna buyurur gibi bir tavırla mağrur, öyle olsun bakalım Gavrila Ardalionovich dedi. Prensin kararını duydunuz, size cevabım bu işte. Bir daha açmamak üzere kapatalım artık bu konuyu. Afanasi Ivanoviç sesi titreyerek Nastasya Filipovna diye mırıldandı. General kesin ama biraz tedirgin bir sesle Nastasya Filipovna dedi. Herkes kaygılı, şöyle bir kıpırdandı olduğu yerde. Nastasya Filipovna konuklarına şaşkınlıkla bakarak sürdürdü konuşmasını. Ne oluyor size baylar? Neden telaşlandınız öyle? Yüzleriniz allak bullak. Ama unutmayın Nastasya Filipovna diye kekeledi Toski. Söz verdiniz. Hem kendiniz isteyerek, kimse zorlamadan. İnsaf edin. Çok zor durumdayım ve elbette şaşkınım ama... Kısacası şimdi böyle bir anda ve herkesin önünde ve her şey böyle bir oyuna bu kadar önemli bir gönül ve gurur işini karıştırmak, her şey buna bağlıyken. Anlayamıyorum siz Afanasi Ivanoviç. Gerçekten de iyice şaşırdınız. Önce herkesin önünde ne demek oluyor? Hepimiz yakın dost değil miyiz burada? Ayrıca neden oyun? Gerçekten anlatmak istiyordum öykümü. Anlattım da işte. Hoşunuza gitmedi mi? Bunun ciddi bir şey olmadığını nereden çıkardınız? Ciddi değil mi yani? Prense, siz nasıl derseniz öyle olacak dediğimi duydunuz. Evet deseydi evleneceğimi söyleyecektim. Ama hayır dedi, ben de reddettim. O anda bütün hayatım incecik bir pamuk ipliğine bağlıydı. Bundan daha ciddi ne olabilir? Artık öfkesine hakim olamayan general prensi itibarını falan hiç düşünmeden homurdandı. Prensin ne ilgisi var bununla? Hem kim oluyor prens? Prens benim için hayatımda güvenilirliğine, sadakatine inandığım ilk insandır. İlk görüşte inandı bana. Ben de ona inanıyorum. Nihayet söze karıştı Gavrila. Yüzü bembeyaz, dudaklarını bükerek titrek bir sesle. Bu durumda bana şimdiye kadar gösterdiği olağanüstü incelik için Nastasya Filipovna'ya teşekkür etmek kalıyor dedi. Böyle olması da gerekiyordu.

Ama prens, prens bu işte. Nastasya Filipovna birden sözünü kesti. 75 bine o mu konacak? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Açık konuşun. Kesinlikle bunu söylemek istiyordunuz değil mi? Afanasi Ivanoviç, demin eklemeyi unuttum. O 75 bin ruble sizde kalsın. Ve şunu bilin, karşılıksız olarak özgür bırakıyorum sizi. Yeter artık. Siz de rahat bir soluk alın. 9 yıl ve 3 ay. Yarın yeni bir gün olacak. Bugünse doğum günüm benim. Ve yarın hayatımda ilk kez özgür olacağım. General, siz de alın şu inci kolyenizi karınıza götürün. Buyurun. Yarın bu evi de boşaltacağım. Artık akşam toplantıları da olmayacak baylar. Böyle söyledikten sonra odadan çıkıp gitmek istiyormuş gibi birden ayağa kalktı Nastasya Filipovna. Her yandan sesler yükseldi. Nastasya Filipovna, Nastasya Filipovna. Herkes heyecanla yerinden kalkmış, Nastasya Filipovna'nın çevresini almış, heyecan içinde onun kesik kesik, huzursuz, hummalı konuşmasını dinliyordu. Kalabalık, karışık şeyler duyuyor, söylediklerinden hiç kimse bir şey anlayamıyordu. O anda, o sabah Gavrila'nın evindekinin aynı güçlü bir çıngırak sesi duyuldu. Heyecanla haykırdı Nastasya Filipovna. Aa, işte de çözüm. Nihayet, saat 12:30. Rica ediyorum. Oturunuz baylar, çözüm zamanı. Böyle dedikten sonra tekrar oturdu Nastasya Filipovna. Tuhaf bir gülümseme dolaşıyordu dudaklarında. Sessizce oturuyor, heyecanlı bir bekleyiş içinde kapıya bakıyordu. Titsin, mırıldandı kendi kendine. Kesin 100 bin rubleyle Rogojin.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, başta yatırım olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının da kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Irak'ta başbakanlık görevini 16 Mayıs'ta başlayan Ali El Zeydi, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yoluyla bağlanacak ulaştırma koridorundaki son durum ele alınacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabulünde bölgesel konular da gündemde olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırılarda artan tansiyonla İsrail'in Orta Doğu'daki işgalci saldırganlığı ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli yazılı mesajında küresel gelişmelere de dikkat çekerek Türkiye'nin enerjisinin tüketilmemesinin önemine değindi. Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurgulayan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi siyasi ahlakıyla bağdaştırmaktadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu hafta içinde partisinin merkez yönetim kuruluna da başkanlık edecek. Yeni partide ise yarın Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının her salı günü ana binadaki büyük grup salonunda yapılacağı belirtildi. Toplantı öncesinde salona yeni partinin logo ve bayrakları yerleştirildi. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu

0: Oğlunun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne süren Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin CHP etkinliğine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiası ve bu yönde yapılan yayınlara yönelik olduğu belirtildi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor, dedi.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır, dedi.
1: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alındı. Büyükelçi Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarında işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'ı bakanlık binası kapısında karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü de yer aldı. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşı Salim'in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumla Türkiye'nin insani yardımları konusu ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirliği ele alınacak. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesiyle yeni adımların atılması da gündemde olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonomideki büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenindeki konuşmasında vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz, dedi.
2: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek,

0: ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunun altını çizen Donald Trump, biliyorsunuz bence o çok iyi bir iş çıkardı, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı, bu arada çok güçlü bir ülke, muhteşem bir ordusu var, çok büyük, çok güçlü. Bir ordu, bir sürü harika teşhisata sahip dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen ve bir kez daha tehdit dili kullanan Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Bu arada Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Haberde Washington'ın İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanlarken İran'sa müzakere olmadığını, Washington'ın Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Tahran'dan yapılan açıklamada savaşın ne zaman biteceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire Haber Kuruluşu'na açıklama yapan Eşşar'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Yaptırımların önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulandığını ifade eden Eşşar'a, devrik rejimden kendini kurtaran Suriye halkının bu yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi mantıklı değildi. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla yarın Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. İletişim Şurası ile Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Programda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyası temsilciler bir araya gelecek. İletişim politikalarının mevcut durumu değerlendirilecek, geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başarı'nın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Bu arada Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ifadesinde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek vicdanlar yaralanmıştır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma

soruşturma kapsamında derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetim amacıyla görevlendirme yapıldı. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin yönetim amacıyla görevlendirme talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu talebin kabulüne karar verdi. Bu çerçevede derneğe ait taşınmazlar ve araçlarla banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare

0: yapacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'in ilk yabancı konu olarak başkent Londra'da temaslarda bulundu. Görüşmenin gündeminde hava savunmasıyla ortak savunma üretimi konuları yer aldı. İngiltere Başbakanı Burnham görüşmede taş pelerin adı verilen ve Rus hava savunmasını kıran sinyal bozucularının fikri mülkiyet haklarının Ukrayna ile paylaşılacağını açıkladı. Böylece Ukrayna tablet boyutundaki bu cihazları seri olarak üretebilecek. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi. Rüzgar ve aşırı kurak hava koşulları alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. İspanya'da günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. Başkent Madrid'e yakın Avila bölgesindeki orman yangını 50 bin hektardan fazla alanı etkiledi. 75 bin kişi tahliye edildi. Yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri oldu. İtalya'nın Sicilya adası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan kül oldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da başlıyor. Spor. Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Musiala ile ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır ve Kilis 22, İzmir, Denizli, Mardin ve Adıyaman 24, Edirne, Bursa, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş ve Sinop 21, Aydın, Adana, Hatay ve Gaziantep 23, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Samsun ve Giresun 18, Nevşehir ve Bolu 15, Kastamonu ve Kars 12, Tokat 14, Trabzon ve Rize 20, Erzurum 13, Malatya 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 13 kilometresi Hendek ve Akyazı kavşakları mevki, yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak düzenleniyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kavşağından İstanbul istikametine girişte kapatılıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Deniz

Denizcilere yerel bildirim numarası 746 Akdeniz. Atış eğitimi 28 ve 29 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 9.30'dan saat 16.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 31 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 16 dakika 56 saniye kuzey, 35 derece 23 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 25 dakika 56 saniye kuzey, 35 derece 28 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 39 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 51 dakika 58 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 749. Van Gölü. Atış eğitimi 29 ve 30 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 14'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 40 dakika kuzey, 42 derece 45 dakika doğu. 38 derece 34 dakika kuzey, 42 derece 45 dakika doğu. 38 derece 34 dakika kuzey, 42 derece 52 dakika 18 saniye doğu. 38 derece 40 dakika kuzey, 42 derece 52 dakika 18 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 752. Karadeniz. Atış eğitimi 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 30 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu. 41 derece 30 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

Sevgili dinleyiciler, bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Emre Şimşek, bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece zaferlerle, trajedilerle yazılmış Balkanlardaki Türk ve Müslüman tarihinin sayfalarını aralamaya çalışacağız. Savaşlar, sınırlar ve milliyetçilikler yüzünden Anadolu'ya doğru yaşanan zorunlu göçler yüzyılı aşkın bir süre devam etti. Zorlu yolculuk Anadolu'daki sosyal, kültürel ve sanatsal hayatı nasıl etkiledi? Yaşananlar sonraki kuşaklara neler bıraktı? Geride unutulan değerler oldu mu? Bu soruları ve daha fazlasını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Atıf Akgün'e soracağız. Yerinde yaptığı gözlemler ve görüşmelerle önemli akademik çalışmalara imza atan Sayın Akgün bu gece ilk konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise yaşamlarının önemli bir bölümünü Bulgaristan'da geçiren iki değerli ismi ağırlayacağız. Kendini evladı Fatihan, yani Fatih'in evlatları olarak tanımlayan İzmir Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İhsan Şentürk'ü dinleyeceğiz. Öte yandan sahip oldukları kültürel dokuyu geleceğe taşımak için çabalayan, bu uğurda yaşanmış öyküleri biriktiren edebiyat öğretmeni Gülseren Bilgiç de özel anıları bizimle paylaşacak. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi müzikle soluklanacağız. Bu gece Balkan

0: Radyo 1.
1: Efendim TRT Radyo 1'de bu gece Balkanlardan Anadolu'ya göç hikayelerini ve bunun kültürel izlerini ele alıyoruz. Ki kültürel izlerini dinlemeye başladık bile. Drama Köprüsü yapımcımız sağ olsun Burhan Kaya güzel bir Rumeli türküsüyle açılış yaptırdı. İzlerden en önemlisi de zaten bu türküler. Bunları da konuşacağız. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Atıf Akgün hocamız şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş

0: Geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emre Bey, çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Balkanlardan Anadolu'ya göçü konuşuyoruz hocam. Az önce dediğim gibi Drama Köprüsü'nü dinledik. Bu türküyü dinleyip de böyle kendinden bir şeyler bulmayan, açıkçası ötelere dalmayan kimse yoktur. Balkanlardan gelmese de yoktur. Türkü Rumeli'den de gelse, Balkanlardan da gelse, zaten bizim gönül coğrafyamız, bizim öyle de bir tanımımız var. Bize ait olan bir şey sanki, ki bu Anadolu'ya da yansıyan güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum, ne dersiniz?
1: Evet, yani Balkan lezzeti sinen türküler oluyor. Evet. Türkülere bir de Balkan lezzeti sinmiş oluyor. Tabii hem Balkan'da doğanlara hitap ediyor türküler, dediğiniz gibi bir de içine Balkan doğanlar.
0: Evet, çok güzel oluyor.
1: Onlara da tabii ki bu türküler hemen hitap ediyor ve bizi yakalayıveriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bize bu kadar güzel gelmesinin sebebi biraz da bizim de içimize Balkan doğduğu için olsa gerek.
0: Evet, evet, kesinlikle hocam. Hocam, Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan göç sürecini konuşalım öncelikle. Ne zaman başladı? Bu tarihsel sürecin dayattığı zorunlu bir dalga mıydı? Ne sebeple bu göçü yaşadık?
1: Evet, bu tabii yakın tarihin en hazin hikaye, dünya tarihinin hatta en hazin hikayelerinden biridir. Ne kadar bunu duyurabildik, ne kadar hissedebildik, o tartışmalı bir konu, ama Balkanlardan Türk göçü hikayesi gerçekten çok romanını yazamadığımız, belki hikaye filmini çeviremediğimiz, çok duygusal belgesellerini yapamadığımız çok hazin bir konu. Önce ben bu öz eleştiriyi peşinen yaparak söze başlamak istiyorum ki biraz böyle belki harekete geçeriz düşüncesiyle. Balkan göç konusuna tabii değinmeden önce şunu bir hatırlamakta fayda var. Balkanlar bir defa kadim bir Türk yurdu. Daha henüz Balkan sahnesinde birçok millet yokken Türk milleti vardı. Bunu peşinen bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Coğrafyaya adını veren bir milletten bahsediyoruz netice itibariyle, ki Balkan Öztürkçe bir kelime, coğrafyaya adını vermiş bir milletiz. Dolayısıyla Balkanların kadim unsurlarından biriyiz. Sonradan orada olmadık. Oradan göçle de tamamen silinmedik. Evet, çok göç ettik. Ama orada hala varız. Yani Yahya Kemal'in deyimiyle işte Met Cezir gibi Türklük, suyu çekilse de tuzu kaldı der o. Evet. Biz her şeyimizi aslında Balkanlarda kaldık, varız. Dolayısıyla Balkanların kadim Türk yurdu olduğu gerçeğini vurgulayarak söze başlamak lazım göçü anlamak için. Çünkü Viyana ile Avrupa kapılarına dayandık. Son noktamız Viyana diyoruz. Kanuni'yi anıyoruz. Ama mesela Kanuni'nin dedeleri, Atilla'nın da mesela atları bu coğrafyayı çiğnemişti, bu toprakları. Kanuni'nin dedeleri Atilla ve işte Karadeniz'in kuzeyinden giden Türk boyları, Kumanlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar vesaire, Balkanları yurt edinmişti. Oralara her cümerç etmişti adeta o coğrafyayı, milletlerin yer değişikliği vesaire. Dolayısıyla Kanuni'nin dedesi de oradaydı aslında, Atilla. Yani İslam'la müşerref olmadan önceki dedelerimiz de oraları mesken tutmuştu. Dolayısıyla biz hep oradaydık ve oradan geri dönüş bizim orada Türk Müslüman egemenliğinin zirve yaptığı Osmanlı dönemine rastlar. Ve Osmanlı'nın burada göçlerin hızlandığı dönemler vardır, ama bir milat belirlemek gerekiyorsa ben Viyana'da son gittiğimiz yerden itibaren dönüş başlamıştır diyorum genelde. Çünkü son gittiğimiz yerden itibaren bu geri çekilme oluyor. Yani Macaristan içlerinden Sırbistan daha sonrasında boşaldığında Bulgaristan ve Yunanistan, yani tam Rumeli toprakları dediğimiz bölge artık tamamen işgal altında kalıyor ve Türklerden bir şekilde tırnak içinde Batı'nın ifadesiyle bunu özellikle ifade edeyim, arındırılma düşüncesiyle çok ciddi savaş, katliam ve göç faciaları yaşanıyor. Dolayısıyla göçe sebep olan nedir dersek burada travmatik savaşlar ve göçleri söyleyebiliriz. Buradaki temel kırılma da belki illaki bir

0: belirleyici tarih vermek anlamında 93 Harbi diye bildiğimiz Osmanlı-Rus Harbi. Yani Rusların artık Balkanlara inmesiyle birlikte Osmanlı'nın özellikle son dönemi, iç çatışmalar, kan kaybı vesaire, o da süreci hızlandırıyor. Bu buradaki yıllarca komşu olarak yaşadığımız, yani hamiliğini yaptığımız Batı'nın işte Pax Ottomana dediği Osmanlı barışı altında 6 asır hiçbir husumet olmaksızın yaşayan bu milletler bir anda işte küçük küçük orada gayri Türk devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Halbuki biz bunlarla yüzyıllarca komşuyduk. Ve bu süreç işte ne yazık ki sözün özü göçü, bu katliamı hızlandıran tam da bu süreçler oluyor diyebilirim.
1: Evet, aslında Türkler, gerçi etnik bir Türklükten bahsetmiyoruz. Yani Müslüman olan herkes orada Türk olarak ifade ediliyor, değil mi hocam?
0: Şimdi tabii Osmanlı dönemi için düşündüğümüzde Türk kimliği Müslümanlıkla adeta eşit görülmüş. Zaman zaman birbirinin yerine kullanılmıştır. Çünkü orada gayrimüslim için Türk eşittir Müslüman. Çünkü son Türk hakimiyeti bir nizam-ı alem davası olan, yani ilahi kelimetullah için Viyana kapılarına dayanan bir Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla gayrimüslim zihni orada Türk'le Müslüman'ı eşleştiriyor.
1: Evet.
0: Yani İslam'ın şartları nelerdir diyoruz. Mesela Bosna'da Türklüğün şartları şeklinde kitaplara geçmiş bazı ifadeler. İslam'ın şartlarını anlatırken.
1: Evet. Altın çağını yaşayan, aslında Osmanlı oraya hükmettiğinde altının çağını yaşayan bir Balkanlardan bahsediyoruz. Sonrasında çeşitli sebeplerle parçalanan bir Balkanlardan söz ediyoruz. Peki o göçler süresince neler yaşandı? Nasıl acılar yaşandı mesela hocam?
0: İşte onu bizim tarihimiz Balkan faciası olarak ifade eder. Evet. Bu adlandırma literatürde boşuna böyle yer almamıştır. Çünkü bu kelimenin tam anlamıyla faciadır. Bir anda devletsiz kalan, çok ciddi Türk nüfustan bahsediyoruz. Yani yeni kurulmuş devletler, adeta eski çeteciler, bunlar devlet yapısı altında varlıklarının yegane teminatı olarak bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusu geriletmeyi, göçe mecbur bırakmayı gören bir zihniyet hasıl oluyor. Şimdi bu çok acı bir durum bölgedeki Türk ve Müslüman ahali için. Şimdi düşününüz, komşunuzla yüzyıllardır, Makedon komşunuz, Rum komşunuzla bir hukukunuz var.
1: Evet.
0: Ve uluslararası, o zaman içinde geçerliydi bu. Şimdi beylik bir söz ama işte uluslararası güçler vesaire diyoruz. Evet, o zaman da bu vardı ve işte Rusların, İngilizlerin, emperyal sömürgeci güçlerin o coğrafyaya el atmasıyla siz yüzyıllardır komşu olduğunuz millet bir anda size düşman kesilebiliyor. Şimdi Balkan faciası, Balkan bozgununun biraz en dramatik tarafı bu. Türkler hiç hak etmedikleri, müsebbibi olmadıkları bir şeyin içinde göçe zorlandılar. Ve bu o kadar düzensiz bir göç ki, yani belli bir taksimatı, planı vesairesi olmayan, özellikle Balkan bozgunu yılları göçlerini söylüyorum. Bu yakın döneme geldikçe, devletler teşekkül ettikçe sistematik hale bazı anlaşmalarla getirildi. Mesela son dönem mübadele böyleydi. Türk ve Yunan devleti anlaşmalı ve sistematik bir göçtü. Ya da işte Bulgaristan devleti döneminde yaşanmış bazı göçler var. 51'de, işte 78'de, en son 89'da. Ama Osmanlı-Rus Harbi sonrası yaşanan göçler tamamen bir zulüm ihtiva ediyordu ve biz bunun hakikaten edebiyatını layıkı ve eşliğiyle yapabildiğimiz noktasında hala benim, yani ciddi anlamda orada ne yazık ki şüphem var. Tam o yüzyıllarda mesela eski Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin Hicretname diye bir şiiri vardır. Çok ibret nüma bir şiirdir o. Tam Osmanlı-Rus Harbi döneminde kaleme alınmıştır ve Balkan Müslümanlarının göçlerinin edebiyata yansımalarının ilk numunelerindendir o. O an tutulan notlar. Çünkü biz bu zulmü yaşadığımız için zulmün hikayesini yazmaya fırsatımız olmadı Türk.

0: milletinin.
1: Evet, doğru.
0: Yani ne yazık ki. Çünkü zulmün içindeydik. Biz bunu bir asır sonra mübadeleyi kitaplaştırabildik. Balkan savaşlarından 100 yıl sonra bizde göç romanları peşi sıra ortaya çıktı. Ama tam o yüzyıllarda yazılmış eski Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin hicretnamesi şu beyitle başlar mesela. Ezberimdedir benim. Hep de derslerde de söylerim onu. Gurbet değil ağır ve mihnet millete, gurbet ağanın sünnetidir ümmete der. Yani o kadar göçe mecbur kalmış bir millet ki o dönemde, eski Zara müftüsü ister istemez şu duyguyu vermek istiyor Türk ve Müslüman ahaliye. Bir bakıma teselli aslında, evet, bu. Doğru. Ya üzülmeyin, evet bu mihnet ve ağır değildir, utanmayın. Gurbet netice itibariyle Hazreti Peygamber'in sünnetiydi.
1: Sünneti de, doğru, doğru.
0: Yani o nedenle gurbet ağanın sünnetidir ümmete diye başlar o meşhur hicretnamesi.
1: Yani bizim kültürümüzde ve inancımızda ensar ve muhacire yüklenen ayrı bir anlam var. Bu anlam burada da, teşekkür ediyor hocam.
0: Kesinlikle çok doğru bir tespit. Muhacir olarak görmek istemiş bizim medeniyetimiz Balkan'dan sökün edip geleni.
1: Evet.
0: O nedenle de dilimize bu, mesela bugün de Anadolu'da muhacir ya da Anadolu halk tabirle macir diye geçmiştir. Çünkü doğru, hicret eden anlamında.
1: Evet.
0: Çünkü hicretin de şöyle bir anlamı var. Aslında felaha ermektir oradaki maksat. Yani ana vatan olgusu da biraz orada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verebildik, bir sorunuza dönecek olursam, o zulüm hakikaten çok dağınıktı. Mesela Justin McCarthy, hadi batılı müsteşriklerden bir örnek verelim. Mora'daki zulmü anlatırken mesela, Mora Türkleri diye bir gerçek de vardı.
1: Evet.
0: Bugün Batı Trakya, Bulgaristan'ı konuşuyoruz ama mesela Mora'da da çok ciddi Türk nüfus vardı. 1812'de Mora isyanında hemen boşaltıldı. Kıyı şeridinin renginin kırmızıya boyandığını söyler.
1: Evet.
0: Kıyımdan. Bunu bir batılı söylüyor.
1: Evet.
0: Düşünün yani. Ölüm ve Sürgün meşhur eseri. Justin McCarthy'nin. Şimdi dolayısıyla çok ciddi bir yarımadanın adeta boşalmasından söz ediyoruz. Yani Balkanları bir yarımada düşünürsek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımdır bu.
1: Evet.
0: Yani bugün bize işte soykırım vesaire dayatmaları vesaireler oluyor. Aslında biz dünyaya bunu henüz sunmadık.
1: Sunmadık, evet.
0: Yani bir Balkanların bir boşalmasından bahsediyoruz. Yani 1800'lerin başında Osmanlı'da nüfus sayımları söz konusu. Yani bugün biliyoruz ki bugün Balkan ülkelerinde büyük şehir dediğimiz Filibe, Sofya, işte Şumlu, Razgrad, Selanik keza, işte diğer büyük şehirler, Saraybosna, Manastır, Makedonya baktığımızda Üsküp.
1: Bir medeniyet inşa etmişiz hocam orada. Bu medeniyeti
0: kesinlikle
1: çok kısa sürede kesip atmışlar.
0: Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Düşünün daha 1800'lerde o medeniyetimizin izleri, ama tabii ki her köşesi bugün Balkanlarda Türk eseriyle mücehhez donanmış bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu böyle hazin bir hikayesi var. Balkan bir yara içimizde adeta.
1: Evet.
0: Yani o travmayı daha atlatabildik mi, o da şüphelidir. Onu da bir hatırlatmak lazım. Çünkü o kadar büyük bir travma ki o. İlk gelen mesela Bulgaristan'dan gelenler muhacirliği, göçü çok konuşmak bile istememişler. Onu gözlemliyoruz. Yani o yakın dönem göçmenlerde, soydaşlarımızda, muhacirlerde o göçmenlik çok bilinçli, sağlam. Mesela ilk dönem gelenler ana vatanla bütünleşmiş, anmak da istememiş. O aslında bir travmanın neticesi o.
1: Doğru.
0: Yani bir vatan kaybedilip geliniyor bir bakıma. Ama bugünkü

0: atmosferden baktığımızda şunu teslim etmemiz lazım. Biz Türkçenin, Türkistan medeniyetinin bir vatanından diğer vatanına göç ettik aslında.
1: Evet.
0: Ya burada da ötekileştirmememiz gerekiyor. Anadolu ne kadar Türk ve Müslüman yurduysa Balkanlar'da bizim için bugün de hala öyle olmalıdır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türklüğü, Müslümanlığın bir vatanından diğer vatanına göç edilmiştir. Ama elimizden çıkmıştır bu sadece. İşte bunu mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk de şu veciz ifadesinde şöyle ifade ediyor ya. Muhacirler tanımlaması vardır onun. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır. Şimdi bu söz bir bilinç yüklemesi yapıyor aslında.
1: O topraklar bize ait.
0: Topraklarımızın aziz hatıralarıdır ve bizi hep hatırlatacaklar onu. Ve kaybedilmiş topraklarımızı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bugün araya sınırlar girmiş olabilir. Araya resmi sınırlar, siyasi sınırlar girmiş olabilir. Ama bugün Anadolu'lu bir Türk kardeşim İskeçe'de ya da Saraybosna'da ya da Kırcaali Çarşısı'nda ya da Prizren'de Anadolu'da olduğu kadar Anadolu'ludur, Türktür, Müslümandır.
1: Kesinlikle hocam. Sohbetimize devam edeceğiz ama bir türkü arası verelim. Yine Rumeli'den bir türkü dinleyeceğiz herhalde. Sonrasında devam edeceğiz efendim.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim çok tatlı bir ara verdik. Gazi'nin de en sevdiği türkülerden birisi Vardar Ovası'nı Zeki Müren'den dinledik. Güzel de oldu hocam.
2: Tam evet, yeri gelmişti.
1: Değil mi? Az önce Atatürk'ten bahsederken
2: tamamlandı, evet.
1: Vardar Ovası'nı dinlemek de gayet hoş oldu hocam. Balkanlarda çok fazla iz bıraktık. O izlerimiz hala gittiğimizde görmeye devam ediyoruz. O izlerin silinmesi zaten mümkün değil. Peki şunu da merak ediyoruz. Çok fazla Balkanlardan Anadolu'ya göç oldu. Bu sadece bir nüfus hareketi değildi. Bir kimlik hareketi de gerçekleşti. Kültürel bir hareket de gerçekleşti. Balkanlardan Anadolu'ya geçişin Anadolu'ya kazandırdıkları, Anadolu'daki zenginlik nasıl ifade edilebilir?
2: Ya bu Anadolu için bir kazançtı tabii ki.
1: Evet.
2: Yani birinci bölümde çok hazin şeyler konuştuk. Biraz hüzünlendik. Evet, Balkan faciası dedik. Balkanlar için kayıp. Balkanların çünkü en üretken, en çalışkan toplumsal sınıfı göçüp geliyor.
1: Evet.
2: Netice itibariyle Türk ahali orada tarım ve hayvancılık, yani ziraat, özellikle bu iki alanda Türk ahali güçlüydü. Geldiler. Ama Anadolu için bir kazanç tabii ki. Bu o anlamda Anadolu için bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Bu arada Anadolu'ya geldikten sonra Balkanlardan göç edenler burada çeşitli derneklerle bir arada olmaya devam ediyorlar ki o dönemde yaşadıkları da kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar da sanki önem arz ediyor diye düşünüyoruz. Bunun önemi konusunda neler söylersiniz hocam?
2: Tabii bu Balkan Türklüğü

0: Türklüğünün Türkiye'deki bu yapılanması hem Anadolu'daki Rumeli, Balkan, göçmen, muhacir toplum tabakası için önemli olduğu kadar bu meselenin orada kalanlar için de önemli bir tarafı var. Çünkü bu dernekler bir ünsiyet, bir irtibat kurma zemini oradaki soydaşlarımızla. Ona da hizmet ediyorlar. Yani sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde bu bilinci diri tutarak sadece evet İzmir ölçeğinde düşünelim şehrimiz de nihayetinde aslında ben İzmir'e her zaman bir göçmen kenti olarak nitelendiririm. Toplumsal tabakalaşma itibariyle baktığımızda 1900'lerin başından itibaren eğer dahil edersek buna yani hem mübadilleri hem muhacirleri dahil ettiğimizde İzmir'de 3 kişiden biri aşağı yukarı köken itibariyle göçmendir. Balkan kökenlidir.
1: Evet.
0: Daha doğrusu öyle söyleyelim. Ya burada göçmen tabirini de sıklıkla kullanıyoruz. Bu sosyolojik bir tespit olarak kullanıyoruz. Aslında onlar bizim soydaşlarımızdı.
1: Kesinlikle.
0: Balkanların aziz hatıralarıydı. Ama Balkan göçlerini tarihsel tabakalaşma açısından ele almamız gerekiyor. Yani en son gelen işte 89 büyük göçü, 90'lı yıllarda işte kaçak daha ferdi göçler falan var ama yani 89'da bu zincirin son halkası dersek buna aslında toplumsal tabakalaşmada 1800'lerden itibaren gelenler var.
1: Evet.
0: Yani mesela İzmir'de işte Eşref Paşa yamaçlarında 1900'lerin başı 1800'lerin sonunda ilk Girit'ten gelen aileler vardır mesela. Giritliler vardır gibi. Bu açıdan baktığımızda Anadolu'da çok ciddi bir göçmen nüfustan bahsediyoruz. Balkanlı ve Rumeli kökenli. Ama bugün bunların artık 3. 4. kuşak torunları olduğu için hissetmiyoruz bunu. Bilfiil ama nerede hissediyoruz? Tabii kültürde fazlasıyla hissediyoruz. Yani en son gelenler güncelliği koruyorlar belki. Çifte vatandaşlık vesaire var. Peki ilk gelenleri biz toplumdan tespitini nasıl yapacağız? Yemek kültüründe, kılık kıyafette, müzik kültüründe bunların iz düşümlerini rahatlıkla bulabiliyoruz. İşte STK'ya tekrar gelecek olursa önemi nedir? Kesinlikle çok önemsediğim bir konudur. İzmir özelinde benim de bireysel akademik çalışmalarım da olmuştu tespit noktasında. Bir araya gelme kültürü, kendisi gibi olanla hemhal olma, bu derneklerin en önemli misyonlarından birisi. Aynı zamanda ben bunun çift kanatlı olduğunu düşünüyorum. Diğer kanadı da bizim oradaki soydaşlarımızla evladı Fatihan'la Rumeli'de kalmış olanlarla bir irtibat zeminidir burası.
1: Evet.
0: Bunların zenginleştirilmesi de tabii
1: Biz
0: uzun vadede iyi olur.
1: buradayız, bir beraberiz, sizin de farkındayız. Mesajımı veriyor
0: Kesinlikle,
1: hocam
0: kesinlikle bir moraldir bu.
1: bu.
0: Yani bugün İzmir'deki bir Kosova Göç Hemşeri Derneği Prizren'deki soydaşımız için bir değer ifade ediyor. Bağları güçlendiriyor veya bir buradaki bir Bal Göç Federasyonu veyahut da Mak Göç Makedonya'daki ya da Bulgaristan'daki Türk toplumu için çok ciddi değer ifade ediyor. Yaptıkları projelerle, yaptıkları dernek faaliyetleriyle aslında hem buradaki göçmen zemine hitap ederken oraya da bir moral üstünlük sağlaması açısından da önemli işlevleri oluyor bu sivil toplum kuruluşlarının. O anlamda hafızayı koruması açısından kısacası
1: Evet.
0: Önemli işlevleri olduğunu söyleyebilirim bu derneklerin.
1: Hocam az önce söz arasında evladı Fatihan ifadesi de geçti. Bu ifadenin simgesel anlamdaki manasını da merak ederiz.
0: Bu bizim özellikle Osmanlı sonrası biraz daha literatürümüze giren bir kelime. Özellikle biz işte Balkanları fetihle kazandık, seferle kazandık biz. Evet, göçle döndük oradan. Soykırımla döndük ama biz ihya ve inşa ederek gittik oraya. Dolayısıyla evladı Fatihan kelime olarak, köken olarak Fatihlerin evlatları. Bu Fatihler de bize bu yurtları vatan kılan insanlardı. Yani Akıncı beyleriydi. Tuna'yı bekleyen Akıncı beylerimizdi. Dolayısıyla evladı Fatihan oraya bir gönderme. Yani bugün her Rumeli'de gördüğümüz Türkiye o aziz hatırayla bakıyoruz. Biliyoruz ki dedelerimiz burayı buranın fatihleriydi. Fatihlerin evlatları da evladı Fatihan bizim için.
1: Yani evladı Fatihan, ihya ve inşa eden manası.

0: da aynı zamanda taşıyor hocam. Türk kesinlikle ihya ve inşa eden midir hocam?
1: Balkan Türklüğü için kullanılacak bence en özlü ifade Balkanların Türk mührüne baktığımızda inşa ve ihyadan geçer. Hmm. Çünkü 6 asır yani bu dile kolay. Şimdi bu coğrafyada duruyorsunuz, sonra uluslararası güçlerin tazyikiyle, siyasetiyle, oyunlarıyla bu bölgeden bir anda çekiliyorsunuz. Ve çekilir çekilmez o bölgede evvelce himayenizde bulunan milletlerin aynıyla vaki olduğunu görüyorsunuz. Bulgar'ı, Makedon'u, kiliseleriyle, her şeyle. E şimdi buna inşa ve ihya denilmez de ne denir? Yani bunu aslında vicdan sahibi, o milletlerdeki eski komşularımızın akademiyalarda aslında bu hakkı teslim ediyorlar. Onu da söyleyeyim artık, bunu kendi akademilerinden de takip etmek mümkün. Pax Ottomana dediğimiz gerçeği, yani müdahaleci olmayan, fethi ve iskana dayalı bir siyaset, sömürü yok. Burada ne görüyorsunuz? İnşa görüyorsunuz. Yani Osmanlı'yı görmek için mesela daha ziyade Balkanlara gitmek lazım, Anadolu'ya göre.
0: Evet.
1: Çünkü inşa ve ihyanın zirvesi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da evladı Fatiha'nın için katılıyorum sizlere, kesinlikle o iki ifadeyi kullanabiliriz. Hocam, ve iftihar da edebiliriz kesinlikle ecdadımızla bu noktada.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi o dönemde Osmanlı'nın Balkanlarda hüküm sürdüğü döneme baktığımızda şehirde yaşayan, medeniyeti inşa eden bir halktan söz ediyoruz. Türkler, Müslümanlar için. Bugünümüze baktığımızda Balkanlarda bir de kalanlar var. Onların sosyal ve kültürel hayatı açısından çalışmalarınızda neler görüyorsunuz? Şu anda orada kalan Türkler neler yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar?
1: Bugün özellikle Bulgaristan'da, Kahir ekseriyeti Bulgaristan olmakla birlikte başlayalım. Ana omurga Bulgaristan'da, çünkü çok ciddi bir Türk nüfustan söz edebiliriz. Ama onunla birlikte Yunanistan'ın bir Türk varlığı söz konusu. Lozan'la güvence altına alınan Batı Trakya Türklüğü. İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç civarında. Makedonya'da bir Türk varlığı ve Kosova'da Türk varlığından söz ediyoruz bu ülkelerin içerisinde. Nüfus olarak çok azlar ama oranın yerli Türk ahalisi bunlar. Yani işte programın başında da o nedenle göçlerle bittik, orada tükendik zannetmeyelim dememin sebebi buydu. Burada Türk varlığı söz konusu ama tabii ki nüfus varlığıyla orantılı olarak herhangi bir resmi azınlık statüsü, lokal yerleri istisna tutarsak, yani Makedonya'da, Kosova'da bazı belediyeler bu hakkı elde etmiştir ama genel olarak tabii ki azınlık statüsünde bile değiller. Yani azınlık da çünkü bir hak olmayı gerektirir. Varlık mücadelelerini tamamen sosyal ve kültürel sahada sürdürüyor bu Türk nüfus. Nasıl varlıklarından haberdarız? Türk dünyasındaki diğer devletsiz Türkler gibi bunlar. Yani bugün bir İran'daki ya da Irak'taki ya da Suriye'deki Türk varlığı gibi farklı bir anayasaya bağlı, ana dili farklı olan bir devlette varlık mücadelesi sürdürüyorlar. Burada ne önemli tabii ki? Kültür önemli ve ana dil mücadelesi tabii ki en temel konulardan biri. Arzu ettiğimiz şey kültürlerini korurken ana dillerini muhafaza edebilmeleri, ana dille ilgili haklarını korumaları. Bunların varlığı tabii ki bizim için çok çok önemli orada. Bugüne kadar sürdürmüş olmaları bir değer. Bundan sonra da varlıklarını sürdürmeleri bizler için çok önemli.
0: Evet. Hocam az bir zamanımız kaldı. Şunu son olarak ben size sorayım. Akademik anlamda Balkanlara yönelik çalışmaların önemi ne? Siz bunun ötesinde bizim buraya daha da eğilmemiz lazım. Program öncesinde filmlerin çok etkili olduğundan bahsettiniz. Bunun etkisi ne ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? Bunları da sizden dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle hassas bir konuya dikkat çektiğiniz için evvelce teşekkür etmek isterim gecenin içinden de. Çünkü Balkanlar bize emanet aslında. Genel olarak baktığımızda, çünkü bu bölgedeki Türk ahali için merkez Türkiye. Yani daha önce nasıl ki İstanbul, Anadolu ve Rumeli Beyler Beyliği'nin merkeziydi. Rumeli ayrıydı, Anadolu ama kalbi orasıydı. Bugün itibariyle bizim iki yakamızdan biriydi aslında Rumeli. devlet yapılanmamıza bile bakın dikkat ederseniz Anadolu ve

0: Rumeli yapılanması vardı. Dolayısıyla bizim için hep önemliydi. Yani bundan sonra da akademi için söz konusu, eğer akademi ise buradaki Türk toplumuna, Balkan Türklüğüne doğrudan akademinin kapılarını açacak mekan yine Türkiye. Çünkü bunlar belli bir akademiden yoksun Türk toplulukları. Yani o ülkelere bağlı, anayasalarına bağlı Türk halktan bahsediyoruz. Yani Makedon vatandaşı, Bulgar vatandaşı, Bulgaristan vatandaşı ya da Yunanistan. Dolayısıyla buralara, buradaki Türk ahalinin akademik anlamda çalışılmasında biraz görev Türk akademisine düşüyor. Bu konuda avantajımız var. Onu buradan hemen araştırmacılar, şunu söylemek lazım. Bir defa İstanbul Türkçesi. Nin coğrafyası bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla rahatlıkla hareket edebileceğimiz bir coğrafya. Dolayısıyla burada görev biraz Türk akademisine düşüyor diyebilirim. Burada her anlamda tabii ki, yani herhangi bir bilim dalında etüt edilebilir buradaki Türk toplumu. Bu bizim boynumuzun borcu da diyebiliriz.
1: Evet evet. Aynı zamanda çok daha etkili konular da var bu açıdan ki filmler, bazı filmler bu Balkanlardan gelen göçün etkisini ve bilinirliğini arttırdı hocam.
0: Kesinlikle haklısınız. Biz akademik anlamda Balkan faciasına, sürgünle dikkat çekmeye çabalıyoruz. Bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir literatür var. Yani bu konuda Türkiye üzerine düşeni yaptı diyebiliriz aslında. Akademik anlamda Türkiye'de çalışılıyor Balkan Türkleri daha ziyade. Ve sansürsüz çalışılabiliyor, rahat çalışılabiliyor. O ülkelerdeki bir takım siyasi engellere takılma gibi bir durum olmadığı için. Ama bilinç aktarımı ve bu şuuru verme noktasında özellikle sizin de ifade ettiğiniz yakın dönemde işte bir mesela Bulgaristan Türklerine uygulanan mezalimi günlerce anlatabiliriz öğrencilerimize, ben de derslerinde anlatırım, ama mesela bir Naim filmi çevriliyor.
1: Evet.
0: Ve gençleri yakalayabiliyor.
1: Doğru.
0: Ya da Batı Trakya'yı günlerce konuşabilirsiniz ama bir Sadık Ahmet filmi özellikle gençliği yakalayabiliyor. Yani bu noktada hakikaten kitapların bilgi aktarımının ötesinde bilinç aktarımı, şuur aktarımını sanatsal faaliyetler daha iyi yerine getiriyor. Bu noktada başarılı örneklerimiz var. Bunların sayısının artmasını tabii ki dileriz ve gönlümüzden bunu temenni ederiz. İnşallah da olur. Edebiyat zemininde mesela hakkını teslim edelim. Özellikle son 10 yılda çok ciddi roman varlığı söz konusu oldu. Yani Balkan sürgününü konu alan romanlarda çok ciddi bir artış söz konusu. Bunu 3. 4. kuşak torunlara nasip oldu diyebiliriz aslında. Yani ilk gelenler yazmadı bunun edebiyatını, yapmadılar. Çocukları yapmadı belki ama torunlar 1914-15 Balkan Savaşları'nın 100. yılıdır. Müthiş derecede zirve yapıyor. Bu da aslında güzel bir haberdir. Olumlu bir gelişmedir. Edebiyat zemininde de olsa bunu hatırlamak ve hatırlatmak ve aktarmak gelecek nesillere oldukça kıymetli.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere selamlarımı, saygılarımı sunarım.
1: Çok sağ olun hocam. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Atıf Akgün hocamızla Balkanlardan Anadolu'ya göç ve bu göçün sonuçlarını konuştuk efendim. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, verdiği bilgiler için Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Atıf Akgün'e yeniden teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de bu bilgiler doğrultusunda kültürel dokuyu bizzat yaşayan, geleneklerini kayıt altına alan iki değerli konuğumuz stüdyomuzda. Bulgaristan'da yaşayan ve ardından da ana yurda dönmek zorunda kalan Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şentürk ve aynı hikayenin başka bir kahramanı olan edebiyat öğretmeni Gülseren Bilgiç'e hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle Gülseren Hanım'dan ben bir merhaba diyeyim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için.
0: Biz de icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi misiniz?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz efendim. Çok teşekkürler. Sizi gördük. Heyecanınız ve

0: Güler yüzünüz muhteşem.
1: Çok teşekkürler.
0: Gecenin bu saatinde bize dirayet kattı, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık. İhsan Bey yine bir başka konuğumuz. İhsan Bey siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Programımıza. Siz de iyisiniz.
2: Teşekkürler, siz de iyisinizdir inşallah.
0: Bizler deyiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Yavaş yavaş başlayalım sohbetimize. İhsan Bey, sizi tanımak isteriz. Hikayenizden de bize şöyle kısaca bahsederseniz neler söylersiniz?
2: Tabii ki efendim, memnuniyetle. Sayın sunucumuz, çok değerli dinleyenler, öncelikle TRT ailesine bizlere bu imkanı sundukları için teşekkür ediyor. Radyoları başında yurt içinden ve yurt dışından bizleri dinleyen aziz milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Evet.
2: Bugün sizlerle Balkanları, Balkan Türklerini, kültürümüzü ve hafızamızda derin izler bırakan önemli bir tarihi süreci paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
2: Ben İhsan Şentürk, 23 Eylül 1966 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ili Kuruşkavak ilçesi Kayabaşı köyünde doğdum.
0: Hı hı.
2: Bulgaristan'da 1984 yılında Jivkov rejiminin Türklere uyguladığı asimilasyon sürecini çok genç yaşta bizzat yaşamış ve bunun sonucunda 1989 yılında zorunlu göç ile ana vatanımız Türkiye'ye gelmiş ve İzmir'e yerleşmiş bir kardeşinizim.
0: Evet. O zaman siz şöyle söyleyeyim, o dönemde yaşadığınız sıkıntıları, dertleri hatırlıyorsunuz.
2: Evet.
0: Biraz onlardan ve buraya gelişinizden bize söz edin isterseniz. Şimdi, neler hissettiniz, neler yaşadınız?
2: Ben bu sıkıntıları, bu süreci çok genç yaşta yaşadım.
0: Hı hı.
2: Liseli yaşlarda biz bunu hissetmeye başlamıştık. Ancak Bulgaristan'da 18 yaşında askere alınıyoruz.
0: Hı hı.
2: Askere gittiğimde bunu daha çok hissettim.
0: Hı hı.
2: Çünkü bizim isimlerimiz, benim ismim mesela askerde değiştirildi.
0: Hı.
2: Anne babamın ismi köyde değiştirildi. Bizim ondan haberimiz yok tabii.
0: Hı.
2: O zaman Bulgaristan demir perde ülkesi.
0: Evet.
2: Askerden de öyle bir süreçte haber almanız hiç mümkün değil.
0: Hı hı.
2: Ben askerde, Bulgaristan'da Türkler iki farklı birimde askerlik yapar.
0: Evet.
2: Biri inşaat birlikleri askerisi, biri demir yolları.
0: Hı hı.
2: Yani Türkler iki ay silah eğitimi alır, yemin töreninden sonra iş ocaklarına gönderilir.
0: Hı hı.
2: İnşaat sektöründe çalıştırılır bir kısmı, bir kısmı da bahsettiğim gibi demir yollarında çalıştırılır. Demir yolların yapımı, bakımı o askerlere, Türklere aittir. Velhasıl ağır işler bizdedir.
0: Hı hı.
2: Ben yemin töreninden sonra çavuş kursuna gönderildim.
0: Hı hı.
2: Çavuş eğitim kursuna. Bir hafta sonra beni bir teğmen komutanım davet etti odasına. Dedi ki sen geri gideceksin. Niye komutanım dedim. İşte biz seni çavuş olmanı istedik ama senin geri gitmen gerekiyor dedi. Ben bunun sebebini bilmek istiyorum dedim.
0: Evet.
2: Çok dedi irdeleme. Yani hı hı. Senin dosyan iyi gelmedi dedi.
0: Hı.
2: Bizim bölgemizden, işte araştıran devletin kurumlarından oraya dosya geliyormuş.
0: Evet.
2: Benim çavuşluğumu uygun görmediler. Daha sonra ben de o Türklerin çalıştırıldığı yere gönderildim.
0: Hı hı.
2: Orada da eli kalem tutan, yazısı biraz daha düzgün olanları, katip, işte ne bileyim, bu tür geri hizmetleri alıyorlardı.
0: Hı hı.
2: Bizim birliğimizin de baş mühendisi Simeon Boborov sivil bir mühendisti.
0: Hı hı.
2: Yani subay olan mühendisler var. Her birimde bir komutan teğmen veya üst teğmen var. Onun yanında bir de teğmen, üst teğmen mühendisler vardı.
0: Evet.
2: İnşaat sektörü
0: evet.
2: olduğu için. Ama birliğin baş mühendisi sivil olduğu için beni onun yanına katip olarak verdiler. Ben onun ölçü aletlerini taşıyorum işte. Yardımcı oluyorum. Yazışmalarını yapıyorum. Bir fabrikanın ikinci etap genişlemesini yapıyor bizim bulunduğumuz askeri birlik. Ben çok fazla İçtimaya falan gitmiyorum yani.
0: Evet.
2: O sivil mühendisin yazıhanesinde, onun yanında bir yatakhanem var, orada kalıyorum.
0: Evet.
2: Onun işlerini yetiştirmek açısından nöbetçi olursam anca gidiyorum.
0: Hı
2: hı. Bir gün siyasi işlerden sorumlu bölük başkan yardımcısı üst teğmen geldi bana, dedi ki sen dedi binbaşı MİTEF var ya, yine siyasi işlerden sorumlu, binbaşı MİTEF'e uğraman gerekiyor dedi. Akşam dedi sen birliğine dön, yemeğini ye, içtimadan sonra kendisini ziyaret et dedi. Benim tabii bir bilgim yok ama siyasi işler beni sorup davet ediyorsa bir şey oldu.
0: Bir şey var.
2: Hissettim.
0: Evet, bir sorun var.
2: Velhasıl uzatmayayım.
0: Hı hı.
2: Gittim içtimadan sonra onun bulunduğu yere, makam odasına gittiğimde kapıda iki tane

silahlı askeri vardı. Türk değil onlar tabii. İnzibat askeri. Orada ceza işleyenleri, işte ceza andıcıklarını bir bölüm vardı, oraya atıyorlardı. Bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay yargılanacaksa yargılama sürecine kadar orada bekletiliyorlardı. Oradan iki tane asker kapıda duruyor. Bir şey var demek ki. Ben geldim, ismimi sordular. İzin istedim, komutandan girdim içeri. Masasında oturuyordu böyle, bir şişe mastik açmış. Onlar rakısı oydu o zamanlar. Bana dedi, sana da dökeyim bir tane. Komutanım, ben içmiyorum dedim. Benden izin var, içebilirsin bu akşam dedi. Midem bulanır dedim, sizi rahatsız ederim. Ben içmeyeyim dedim. Tamam dedi. O zaman dedi, hemen konuya geçelim. Annem babam buraya bir mektup göndermiş. Onlar isimlerini almışlar dedi, geçmişteki Bulgar isimlerini. Senin de ismini almanı istiyorlar dedi dilekçede.

0: O zaman dedim papaz gelmesi lazım buraya. Çağırdı askerleri, alın onu oradan dedi. Beni kapattılar oraya. 15 gün kaldım ben orada bodrum katta.
1: Evet.
0: Beni oradan kurtaran işte o Simeon Baburov oldu. Yani evet. Benim ismim de beni orada içeride nezaretteyken değişmiş. İsimlerim konulmuş. Belki oradan çıkamayacaktım kısa sürede ama
1: evet.
0: O adamcağız geldi bağırdı çağırdı. Ben onun sesini duyuyorum dışarıdan. O birimin de komutanı Assubay Gurbetyan. Gurbetyan'ın Ermeni olduğunu ben sonra daha sonraları ben
1: evet.
0: farkına vardım.
1: O dönemde siz bu yaşanmışlıklarla bir sıkıntının baş gösterdiğini yavaş yavaş anlıyorsunuz ve göçün izleri kendini göstermeye başlıyor. Gülseren Hanım'a ben müsaadenizle dönmek istiyorum. Gülseren Hanım, siz de yakın zamanda 89'da mı?
2: Evet.
1: 89'da Türkiye'ye, Anadolu'ya gelen isimlerdensiniz. Sizin Bulgaristan'da hangi yaşlardaydınız ve siz kısaca neler yaşadınız onu da dinlemek isteriz.
2: Memnuniyetle anlatırım. Maalesef tatsız şeyler yaşadık tabii. İlk 1975 yılında doğdum ben. Bulgaristan Kırcaali'de. Tabii Kırcaali bir Türk yurdu. Evladı Fatihan'ı en son aslında kaybettiğimiz şehir diyebiliriz.
1: Evet.
2: Sonrasında güzel bir çocukluğum oldu aslında ilk etapta. Çünkü biz yeni rejimin içine doğmuştuk ve bu rejimin okullarına gidiyorduk. Son derece güzel bir eğitim alıyorduk. Ancak 84 yılı Aralık ayında çok tatsız şeylerle karşılaştık. Ailelerimiz bunu bekliyordu belki ama bizler çocuk aklımızla bunu çok iyi yorumlayamıyorduk. Birdenbire çok ağır bir kıştı. Tanklar, tüfeklerle milisler köylerimizi basmaya başladı. Aslında bu çok büyük bir devlet politikasının yansımasıydı ve isimlerimiz değiştirildi zorla. Denildi ki işte imzala şurasına, listeden bir isim seç kendine ve babalarımız, annelerimiz silah zoruyla farklı isimler aldı. Bizde bu çok büyük bir travma yarattı. Biz o zaman 3. sınıfa gidiyorduk ve sabahleyin okula gittik. Ancak okula gittiğimizde gördüğümüz şey ne? Bütün arkadaşlarımızın ismi değişik. Yani Ali, Mehmet, Hüseyin diye seslendiğimiz çocukların isimleri Anelya, Mihail, işte Hristo olmuş. Özellikle Hristiyan isimleri tercih edilmiş. Türk ismine yakın olanlar mesela Sevda, Karanfil gibi. Çünkü Bulgarca'da çok sayıda Türkçe kelime var. Onları tercih etmiş babalarımız. Onları tekrar değiştirdiler. Mesela işte Boyacieva demek istiyorsunuz ama izin vermiyor buna. Diyor ki Hristova olacak. Dolayısıyla bu travmalarla başladık. Dahası okuldayız. Türkçe konuşmak tamamen yasak zaten. Zaten çok da iyi Türkçe bilmiyoruz bu arada. Hani köyde de olsak biz asimilasyonu en derin yaşayan nesiliz. Ben iddia ediyorum ki eğer 89 göçü olmasaydı kesinlikle Türk varlığı oradan silinebilirdi. Yani çok uç noktaya kadar gelmiştik. Nedense kurban kesmek yasaklanmıştı. Sünnet yapmak yasaklanmıştı. Şöyle düşünün, çocuğunu sünnet ettirmek isteyen bir anne baba var. Ama hapse gidecekler kesin gözüyle bakılıyor ve 70-80 yaşındaki nenesi diyor ki ben yaptırdım. O yüzden 70-80 yaşındaki insanlar hapsediliyor. Yine bir başka şey, işte kurban kesemiyorsunuz çünkü her şey devletin elinde. Küçücük bir tane işte ikiz koyun doğduğunda kuzunun bir tanesini dağda gizlice büyütüyor köy halkı. Buna şahit olduk. Gizlice kesiyorlar ve o kurbanın etinden asla tatmadan gömülüyor. Sadece Allah rızası yerine gelsin diye. Çok farklı şeyler yaşadık. Birbirimizi ispiyonluyorduk. Yani komünizme yakın olan ailelerin çocukları Türkçe konuşanları ya da girişimde bulunanları notlar halinde yazıyordu. Ve bunun cezası çok ağırdı. Okuldan atılmaya kadar gidiyordu.
1: Evet. Sizler Türk kimliğini korumak adına ailede bir bilinç de var bu arada. Az önce bahsettiğiniz program öncesinde TRT dinliyorsunuz.
0: Evet.
1: O dönemde TRT'nin sizin hayatınızda ayrı bir anlamı var. Bunu sizden dinleyebilir miyiz efendim?
0: Tabii ki. Şimdi bizler benim yaşımdakiler, benim jenerasyonum Türkçe eğitim görmedi.
1: Evet.
0: Yani okullarda. Biz Türkçeyi konuşmayı, yazmayı, okumayı anne babalarımızdan, aile büyüklerimizden öğrendik. bu konuda TRT'nin çok büyük payı var.
1: Hı hı.

0: Türkçemizin, yani Türkiye Türkçesini öğrenmek açısından, Türkçemizi geliştirme açısından dediğim gibi TRT'nin çok büyük bir payı var. Bizim evde ve birçok Türk ailesinde mesela o zaman televizyonlar yok, radyolar var. O radyonun ibresi sürekli Ankara Radyosu'nun üstündedir. 1600'den tutar. Bir sağdan bir soldan. Onlar bazen o sinyalleri engellerlerdi. Cızırtı çıktığı zaman babam hemen değiştirin diğer tarafa diyordu. Bizde TRT Radyosu mesela sabah namazından sonra babam açar. Evin bütün odalarından duyulacak şekilde yatsı tezenine kadar orada radyo açık durur.
1: Bulgaristan'dayken.
0: Evet. Ve bu bize, biz belki o günlerde çocuktuk, farkına varmadan gençtik. Çok büyük katkılar olmuş. Ben bunu zamanla anladım. Özellikle haber saatlerinde evde kimse konuşmaz durur. Neden? Balkanlar ve Bulgaristan'daki yaşayan Türkler ve Müslümanlarla ilgili Ankara'dan bir haber varsa o kaçırılmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemliydi. Onun için TRT'nin benim yaşımdaki o dönem yaşayan çocuklar ve gençler üzerinde çok büyük etkisi vardır. Hatta bir eğitim kurumudur.
1: Evet, hala öyle.
0: Mesela öğlenden sonra da yanlış hatırlamıyorsam saat 3 gibi arkası yarım programı vardı.
1: Evet.
0: Ben çok ilgiyle dinlerdim. Evet. Çünkü bizim Türkçe bir edebiyatımız yok. Bize Türkçe hikayeler anlatacak öğretmenlerimiz yok, okulumuz yok. Türkçe'ye dair hiçbir şeyimiz yok bizim.
1: Evet.
0: Biz bunu alabildiğimizi TRT'den aldık. Evet. Daha sonra televizyonlar geldiğinde 75-77 yıllarında mesela bazı Türk aileleri özel antenler yaptırdı. Türkiye kanallarını çekmek için. O zaman TRT 1 ve 2 vardı sanırım. O da böyle biz cisimleri görüyoruz ama hani kar yağıyormuş gibi sürekli net çekmiyor. Ama Türkçesini duyuyoruz ya. O bizi mest ediyor. O bize yetiyor.
1: Evet.
0: Mesela 80 ihtilalini biz Kenan Evren'i o zaman kaçak gizli bir şekilde televizyonlardan izlemiştik.
1: İzlemiştiniz. Ana yurda döndükten sonra yaşadıklarınızı da çok kısaca. Yani Türkiye'de nereye geldiniz? Burada ilk etapta neler yaşadınız diye de kısaca sorsam.
0: Ben birazdan geriden alıp asimilasyon sürecinin o çok yoğun dönemlerine de biraz vaktimiz varsa çok kısa girmek
1: vaktimiz
0: istiyorum.
1: Kısa, buyurun.
0: Gülşen Hocam'ın da bahsettiği gibi Türkçe konuşmak, şarkı türkü söylemek, her türlü dini ibadetler, namaz kılmak, çocukları sünnet ettirmek, İslam dinine göre cenaze defnetmek, mevlüt okumak ve okutmak, örf adetler, göstermek de olsa Türkçe gazeteler vardı. Onlar da tamamen yasaklandı. Tüm bu yasaklara karşı demokratik haklarını kullanmak isteyenler önce emniyetin zindanlarına kapatılmış, işkenceye maruz kalmış. Daha sonra bir kısmı Belen'e, ölüm adasına götürülmüş. Bir kısmı ise Eskizar'a ve başka cezaevlerine siyasi mahkum olarak gönderilmiştir. Bulgaristan o dönemlerde demir perde ülkesi olduğu için özgür basın yok, medya yok. Yurt dışı ve Türkiye ile Türklerin hiçbir iletişimi yok. Elçilik ve konsolosluklar var ancak çevreleri polis ablukasında. Türkler oralara yaklaştırılmıyor. Yaşanan zulmü dünyaya, Türkiye'ye duyurma imkanı yok gibi gözüktüğü o zor zamanlarda Rodoplardan, Mestanlı'nın bağrından cesur, koca yürekli bir Türk evladı çıkıyor ve ben bu zulmü dünyaya duyuracağım diyor.
1: Evet.
0: Dünyanın en büyük sporcusu, gelmiş geçmiş en büyük halter şampiyonu, milli gururumuz ve özgürlük meşalemiz, merhum Naim Süleymanoğlu tüm zorlukları ve birçok gizli servisleri atlatarak anavatan Türkiye'ye iltica ediyor.
1: Allah rahmet eylesin, evet.
0: Onu da rahmetle,
1: analım,
0: saygıyla anıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türkiye ve dünya kamuoyuna Bulgaristan'daki Türklere uygulanan zulmü duyuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Turgut Özal'a birinci ağızdan Türklere yaşatılan zulmü anlatıyor. Bu zulüm tüm gerçekleriyle dünya kamuoyuna duyurulunca halkın cesareti daha da artıyor. Jirkov ve tayfası panikliyor. Türklerden tez zamanda kurtulmak istiyor. Hamisi Sovyetler Birliği'nden yardım istiyor. Bu süreçlerin sonunda 1989 yılında doğup büyüdüğümüz topraklardan koparılarak tarihe 1989 zorunlu göçü olarak geçen Avrupa'nın en büyük kitlesel zorunlu göçlerinden birine maruz kalıyoruz. Zorunlu göç esnasında Bulgaristan'ın her bölgesinden yollarda yüzlerce kilometre konvoylar oluşuyor. Kapıkule yolları

0: Bu zorlu yolculuk kimiler için haftalarca, kimiler için bir aydan fazla sürdü. Su yok, ekmek yok, ilaç yok. Konvoydan ayrılmak yasak. Yaşlıların, hastaların, hamile ve çocukların hali perişan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de bizlere kucak açtı. Yüce Türk milleti de Anadolu'nun dört bir yanında evlerini, sofralarını ve gönüllerini bizlerle paylaştı.
1: Harika.
0: Büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Türk milletinin de zor şartlarda da olsa yıllardır bir arada ve ayakta tutan bu değerler olsa gerek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Elbette yeni bir ülkeye, yeni bir şehre, yeni bir hayata, özetle her şeyi yeniden sıfırdan başlamak hiç de kolay değildi. Evet. Ancak bizlerin aile büyüklerimizden aldığı eğitim, terbiye, iş disiplini ve kültür sayesinde kısa sürede uyum sağladık. Ana dilimizin Türkçe olması, zor şartlarda da olsa o günün zorluklarına rağmen aldığımız mesleki eğitimler de bu süreci hızlandırmıştır.
1: Evet, evet. Kısa sürede uyum sağlandı ve burada Bulgaristan'dan ana vatana gelen vatandaşlar da hayatını idame ettirmek adına hem eğitimde hem de farklı noktalarda kolaylıkla bu yaşamın bir parçası oldular. Bu evet. Da oldukça kıymetli. Ben Gülseren Hanım'a da müsaadenizle kısaca sormak istiyorum. Erken yaşlarda tabii ki Türkiye'ye, ana yurda geldiniz. O döneme dair siz neler hatırlıyorsunuz diye sorsam ve ilk başlangıçta, ilk yıllarda neler hissettiniz?
2: Çok farklı duygular içindeydim. Tabii günlerce süren bir yolculuktan sonra İzmir Şemikler istasyonuna indik araçla. Ve ilk defa sabah ezanına şahit oldum. Hayatımda hiç duymamıştım ezan. Çünkü hem yasaktı hem de böyle ulu orta okunan bir şey değildi. Çok gizli bir şeydi bizim için. Ayrıca tabii Kapıkule'den girerken kocaman Türk bayrağını hala gördüğümde tüylerim diken diken olur. Onu gördüğüm zaman dedim ki çok güzel bir yerdeyim ve güvendeyim. Her şeyden önemlisi.
1: Kesinlikle.
2: Ancak tabii ki adaptasyon sürecinde sıkıntılar yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti her zaman her aslında soydaşımıza ve mağdur kişiye davrandığı gibi bize de kucak açtı. Toprağını öpesimiz gelen ülkemize vardığımız zaman eğitimimize devam ettik. Ancak tabii ki asimile çocuktuk. Ve Türkçeyi tam anlamıyla bilmiyorduk. Yani bana göre ben Türktüm. Çok da güzel Türkçe konuşuyordum. Hani İngilizceyi ilk öğrenen insanlar İngiltere'ye gittiğinde nasıl hiçbir şey anlamıyorlar onların konuşmasından. Biz konuştuğumuz zaman, yani benim gibi bir iki tane soydaş çocuğu konuştuğu zaman öğrenciler yerlerdeydi. Çünkü inanılmaz değişik bir şeyle, ağız özelliğiyle konuşuyorduk. Babam demişti ki, kızım işte biliyorum çok zor günler geçirdiniz. Bu arada annem babam son derece Türkçe'ye hakim. Ancak biz onlarla bir arada olmadığımız için Türkçeden uzak kaldık. Bilinçli bir propagandaydı bu. Bir ülkeyi zaten eğer vurmak istiyorsanız diliyle vurursunuz. Bir milleti öyle dağıtırsınız. Kesinlikle. Ve bu bizim üstümüzde inanılmaz başarılı olmuştu. Demişti ki bana, Türk sinemalarını izle. Yani o zaman da TRT tabii tek kanal. Ve saygıyla ve rahmetle de anıyorum, Kemal Sunal'ın filmleri var. Nereden bilebiliriz ki? Ağız özelliği, köy ağzı. Ben tabii izledikçe öyle bir ağız özelliğim olmuştu ki Emre Bey. Yani Slavcadan bozma, köylü Türkçesi. Ve bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle.
1: Tabii. Çok seviniriz.
2: Tabii 70 kişilik sınıflar vardı o dönemde. En önde oturuyordum boyum kısa olduğu için ve öğretmenimiz not defterlerine fotoğraf yapıştırıyor. Tabii ki ben Türkçe konuşmaya çok çekinirdim ve bana dedi ki kalk ayağa. Bilmiyor o da benim Türkçeyi bilmediğimi. O da anladım, kalk ayağa. Karşıdaki kırtasiyeden 404 al gel. Ve elime bir para tutuşturdu. Ve titriyorum. Nasıl üzüntülü bir haldeyim ama bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Tam karşımızda tabii bizim kırtasiye yardımlarımıza da yardım eden Gül Kırtasiye adında bir kırtasiye.
1: İzmir Şemikler'de bu.
2: İzmir Şemikler Lisesi'ne evet. Gidiyorum. Ve tam karşısında beyefendi de biz dersteyiz. Gazete okuyor. Ben tabii ki yol boyunca kırtasiye kelimesini hiç duymamışım hayatımda. Yani kırtasiye diye bir yere gideceğim. 400 404 diye bir şey alacağım. Ve sürekli olarak kırtasiye kelimesini aklımdan, tabii 13 yaşında bir çocuk.

0: çocuğum ve kırtasiye kırtasiye diye diye o yolu gittim. En sonunda o oldu kıtrasiye. Şimdi tabii kırtasiyenin sahibi güneşlenirken buyurun dedi. Hı hı. Affedersiniz, kıtrasiye burası mı? Bu şekilde bir konuşma tarzıyla karşıladım. O da baktı, beni tanıdı muhtemelen, ben çok iyi bilmesem de. Dedi ki kıtrasiye burası. Yıllarca tabii dalga geçti benim. Dedi ki şimdi söyle bakalım ne istiyorsun? Eyvah, ne istediğimi unuttum.
1: Evet,
0: çünkü 404'te duydum, hiçbir şey değil. Yani bir yapıştırıcı ama tarif edemiyorum. Diyor ki işte bunu mu istiyorsun? Sayılı bir şeyler diyorum. Bir de böyle dedi ki işte sen dedi bak bakalım dedi. Uhumu istemişti. Ne yapıyordu hocan? Dedim löpürle resim şapıştırıyordu. Yani benim için gerçekten çok enteresan bir anıydı.
1: Evet.
0: Çok kötü konuştuğum için benim en büyük hayalim Türk Dili ve Edebiyatı'na çok hakim olmak.
1: Evet.
0: Ve en büyük hedefimdi. Türk Dili ve Edebiyatı okudum. 29 yıldır da edebiyat öğretmeniyim.
1: Bunu ayrıca ben konuşacağım sizinle. Çünkü bu

0: Gençlere Türkçeyi öğretiyoruz.
1: Evet,
0: edebiyatından
1: ne güzel,
0: söz ediyoruz.
1: Ne nasip oldu bana.
0: Bu da gurur verici bir
1: çok
0: haslet.
1: Mutlu oldum bunun için.
0: Kesinlikle öyle.
1: O noktaya gelmekten dolayı ve asimilasyondan böylelikle de kurtulduğum için pek çok öğrencime de Türk dilini sevdirebilme fırsatı elde ettiğim için. Ayrıca tabii bunda da bırakmadık. Hı hı. Bulgaristan'daki Türk çocuklarına da Türkçeyi öğretmek için çabaladık. Dernek olarak da onları buraya getirdik. Onlara yönelik Türkçe dersleri, tarih dersleri, kültür dersleri verdik. Onlara Türk dünyasını da tanıtmak için her şeyi yaptık.
0: Yapıyorsun. Evet. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Bir eser dinleyelim. Şimdi çünkü yapımcımız Burhan Kaya çok güzel Rumeli eserlerini bizim için derledi. Birisini dinleyelim. Akabinde yine sohbetimize devam edelim.

0: Efendim bu gece gecenin içinden de Balkanları konuşuyoruz ve bir edebiyat öğretmeni aynı zamanda Bulgaristan göçmeni Gülseren Bilgiç hocamızla konuşuyorduk. Gülseren hocam şunu merak ettik, Bulgaristan'da eğitim alırken Türk edebiyatı hakkında bir eğitim aldınız mı? Oradan bir ilgi mi vardı? Ve de şu anda edebiyat öğretmenisiniz, gençlere Balkanların hikayelerini, Balkanların türkülerini anlatır mısınız? Ya da onlara neler söylersiniz? Bunu da merak ederiz.
1: Tabii, çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru sorduğunuz için. Ne yazık ki olumlu cevap veremiyorum. Yani Bulgaristan'dan bir meram yoktu. Çünkü Türklere dair, edebiyata dair bir şey üretmek mümkün değildi. Çünkü çok büyük bir baskı vardı. Zaten dili yasakladığınız bir ülkede edebiyat yapamazsınız. Ve bizim iki tane çok önemli şairimiz var. Ömer Osman Eren Doruk ve Nuri Turgut Adalı. İkisine de rahmetle anıyorum. Ve sadece onların şiirleri baskı, zulüm ve yaşanan süreçle ilgiliydi. Çok kısa iki kıta okuyabilirim aslında. Tabii. Çok değerli şairimizden. Türkçe söylemek yasak. Türkçe yürümek yaya. Türkçe işitmek yasak. Türkçe bakmak dünyaya. Türkçe sevinmeyecek. Türkçe gülmeyeceksin. Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin. Türkçe susmak da yasak. Türkçe fısıldamak da. Türkçe turuncu yasak. Türkçe kara da ak da. Türkçe yürümeyecek. Türkçe gelmeyeceksin. Yarandan akan kanı Türkçe silmeyeceksin.
0: Belki hocam edebiyat öğretmenliğine geçiş o Türkçe hasretinden kaynaklanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Onun kıymetini siz daha iyi anlıyorsunuz çünkü.
1: Tam olarak da bunu vurgulamak istiyorum. O kadar büyük bir eksiklik vardı ki ben üniversitede okurken hocamdan şunu rica ettim. Hocam ben işte Kaşgarlı Mahmut'u anlattı hocamız. Ve dedim ki Kaşgarlı Mahmut gibi derleyen bir insan olmak istiyorum. Bulgaristan Türklerinin ağızlarında yaşayan, yaşlıların dilinde, gönlünde kalmış olan eserleri yazıya geçirmek istiyorum dedim. Ve iki yıl süren bir çalışmayla böyle bir derleme yaptım. Ve bu benim için çok büyük bir kazanç oldu. Sonrasında da tabii ki edebiyat öğretmeni olduğumda sorduğunuz soruya cevaben öğrencilerime daima çok güzel bir şekilde bahsettim Balkanlardan. Ve hocamız, Atıf hocamız da biraz önce söyledi, sevindiricidir ki son 10 yılda Türk romanında da hikayesinde de Balkanlar ve bu yaşadıklarımız fazlasıyla karşımıza çıkıyor ve bu çok mutlu ediyor beni bir edebiyat öğretmeni olarak.
0: Kesinlikle. Aynı zamanda Balkanlardan ve özellikle Bulgaristan'dan göçenlerin anılarını derlediniz hocam.
1: Evet.
0: Bunun önemini de sizden dinlemek isteriz. Ve ne gibi anılar var? Çok kısa sizden rica
1: ederiz.
0: Yani
1: inanılmazdı. Tabii gözyaşlarıyla yine okumuştum. Çünkü jüri üyelerinden biriydim. Bir yarışma düzenledik. Tüm dünyaya açık göç öyküleri. Önceki Bal Göç Başkanımız Fahriye Ersoy ile birlikte. Ve gelen öyküleri tek tek okuduk, değerlendirdik. Ve çok güzel şeyler vardı. Şimdi öykülerin içerisinde en fazla odaklandığımız şey şu: çok hızlı bir sürede evlerinden çıkmak zorunda. O yüzden şöyle bir soru soruyorum herkese, tüm dinleyicilerimize. 2 saat vaktiniz olsaydı bir ülkeden çıkmak için yanınıza ne alırdınız? Yani bu çok vurucu bir şey.
0: Evet.
1: Bunun cevabı olarak insanlar şunları yazmışlar. İşte içeride kaynayan sütümüz vardı. Sütümüzün altını kapatıp işte ocağımızın üzerine su döktük. İlk Selanik'ten gelenler bu şekilde yazmış. Ve kapatıp gittik evimizi. Kimisi demiş ki anahtarı her ihtimale karşı yanımıza aldık. Yıllar boyu bu anahtarları sandığımızda sakladık. Ama geride dönmeyince, hiç Osmanlı artık oralara gitmeyince de nesilden nesile bunu çeyiz hediyesi olarak, bir anı olarak, unutmayın geldiğimiz yerleri olarak teslim ettik. Çok acı başka bir örnek daha var. 1950 1850 Bulgaristan göçüne ait. İşte bu soruya cevaben sadece giysi alabilirsiniz demişler bir grup göçmene. Aslında 250 bin göçmene, bir grup demeyelim. Hı-hı. Onlar da kür kalmışlar. Ve teyzelerimiz altında şal var, üstünde yaşmak, üstünde de milyarlık neredeyse kürk var. Evet. Bütün parasını kürke yatırmışlar ve kürk mantolu kadınlar olarak bir fotoğraf çekmiş. Hı-hı. Büyük ihtimalle şu anda arşivlerdedir, bakabilir dinleyicilerimiz de. Simsiyah birer kürk ve bu gerçekten büyük bir çelişkinin ifadesi. Fakirlikle zenginliğin bir arada bulunması, yoklukla varlığın bir arada bulunması. Yine bir başka mesela bir arkadaşımız, bizim yaşlarımızda bir arkadaşımız, Bulgaristan'daki bir öğretmeninin kendisinin yanına gelip onu çok sevdiğini, okşadığını saçını ve sonrasında da Türk olsaydın seni, Türk olmasaydın seni çok severdim dediğini ve bu cümle üzerine babasının göç kararı aldığını söylüyor. Hı hı. Yine biz de mesela kardeşimle birlikte bu göç hikayesini yaşadığımızda şunu görmüştük. Ben satranç takımımı almıştım. Kardeşim de ağaçtan yapılma ok ve yayı vardı. Onu almıştı kucağına. Tek birer eşya alma hakkınız var çocuk olarak ve hiçbir şeyinizden vazgeçemiyorsunuz. Yine bir teyzemiz yazmış. İşte sardunyalarımı her sabah sulardım ama bir sonraki sabah sardunyalarıma su veremedim. Orada kaldılar pencerede. Bunun gibi işte bir başka aile erik toplayacakmış 2-3 gün içerisinde. Çocuklarına hiç dokundurtmamışlar eriklere, biraz daha olgunlaşsınlar diye. Ama sonrasında eriklerden bir tane bile tadamadan o ağaçta kalmış erikler ve hızlıca gitmişler. Evet. En travmatik olan öyküyle de bitireyim. O da şuydu: Selanik'ten vapurla çocuklarıyla birlikte yolculuğa çıkıyorlar, ancak köpeğinin sahilde kaldığını fark eden küçük bir çocuk denize atlıyor ve boğuluyor. Köpeğimi almadan gitmem diye. Bu da çok büyük bir yara bırakmıştı ailenin kalbinde, onu yazmışlardı. Evet. Bunun gibi yüzlercesi, binlercesi var.
0: Evet evet, çok acı hikayeler var. Bu hikayeleri, acıları unutmak, bir ve beraber olmak, geleneğimize sahip çıkmak adına İhsan Bey, Balkanlardan göçenler, Bulgaristan'dan göçenler dernekler kurdular. Sivil toplum kuruluşları var ki bunlardan bir tanesi de Balgöç.
2: Evet.
0: Bu dernekler vesilesiyle neler yapıyorsunuz? Bu dernekler neler kuruldu ve neler yapıyorlar, merak ediyoruz.
2: Şimdi bizler 1984 asimilasyon sürecini yaşarken bizim buradaki akrabalarımız boş durmamış tabii.
0: Evet.
2: İzmir'de bu işe öncülük eden resim sanatçısı, ünlü bir Çinli ustası, aynı zamanda Bulgaristan Türklerinin önemli bir dava insanı, Enbiya Çavuş, uzun yıllar da Bulgaristan cezaevinde yatmış, 16 sene Belene'de kalmış. Anılarında anlatır mesela, Belene'deki siyasi mahkumların, ölmek üzere olanların ve ölenlerin domuzlara nasıl yedirildiğini anlatır Enbiya Çavuş. Bu süreçleri yaşamış ve bugünleri 1940'larda görmüş bir insan. O dönemlerde 5 kişilik bir teşkilat kuruyor, bundan dolayı ölüm cezasına çarptırılıyor. 78'de göçmen olarak geliyor, İzmir'e yerleşiyor ve İzmir'deki dernek kurulmasına öncülük ediyor. Ankara'ya gidiyor, dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşüyor, konuları anlatıyor. Tabi Türkiye bir 80 ihtilalinden çıkmış, dernek kurmak o zamanlar çok zor.
0: Evet.
2: Mevzuat olarak da çok zor. Ama sayın o dönemin başbakanı Sayın Turgut Özal ona gidin ve bir an evvel derneğinizi kurun diyor. Oradan aldıkları cesaretle geliyor, İzmir'de bir örgütlenme çalışması yapıyor. Dönemin tarım müdürü Kaşif Temiz de bir bürokrat olarak öncülük yapıyor bunlara. Dernek kurulma aşamasına geliyor ama resmiyette bu işi nasıl çözecekler? Emniyette de 80 ihtilalinden çıkmış sağ sol görevliler olduğu için çok büyük tedirginlik yaşıyorlar. Ve emekli hava albayı Sabit Tuna'yı bütün bu sorunları aşabilmek için dernek başkanı yapıyorlar.
0: Evet.
2: Bu konuyu resmiyete daha dökmeden, resmi izinleri almadan Enbi abi Bursa'ya gidiyor. Mümin Gençoğlu'nu buluyor. Mümin Gençoğlu Bursa'da bir isim, sanayici. Sanayi Odası Başkanlığı yapmış, Bursa'da kulüp başkanlığı yapmış. Ve o dönemin iktidarına da yakın bir isim. Onu ikna ediyor.
0: Evet.
2: Onlar da Bursa'da dernek kuruyorlar. Ama onlar tabii Mümin Gençoğlu daha aktif olduğu için bu anlamda ilk önce resmi olarak Bursa'daki dernek kuruluyor ama aslında temeller İzmir'de atılıyor. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Danışma Derneği kuruluyor.
0: Evet.

0: Onlar tabii biz orada o sıkıntıları yaşarken burada mitingler yapıyorlar. Hı hı. Bütün Türk halkının gücünün desteğini arkalarına alarak Edirne'ye kadar İstanbul'da mitingler yapıyorlar. Hı hı. Daha sonraki süreçte de bizim 89 göçünde Türkiye'ye geldiğimizde bize rehberlik yaptılar. Hı. Uyum sürecinde bu derneklerin çok büyük katkısı var.
1: Evet, evet.
0: İzmir Balkan Göçmeni Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi. Hı hı. Bursa Bal Göç Genel Merkezi. Kocaeli Bal Türk. Üçü de kamu yararına çalışan dernek.
1: Harika.
0: Aynı dönemlerde kuruluyorlar.
1: Harika.
0: Bu üç kamu yararına çalışan dernek çatı kuruluş olan Balkan Türkleri Göçmen Dernekleri Federasyonu'nu kuruyorlar.
1: Evet.
0: Merkez ofisi Bursa'da.
1: Evet.
0: Daha sonraki süreçte Yalova Balgöç kuruluyor, federasyona katılıyor. İstanbul'daki dernek kuruluyor, federasyona katılıyor. Gülseren Hoca'nın da benim de hasbelkader geçmişte yöneticilik yaptığımız İzmir Balkan Göçmenler Derneği Genel Merkezi'nin genel başkanımız Sayın Abdurrahim Nursoy'un sizlere ve dinleyicilerimize çok selamları var. Kendileri yurt dışında olduğu için programa katılamadılar.
1: Hı hı.
0: 35 yıldan sonra 5 derneğin 4'ü karar verdi.
1: Hı hı.
0: Bursa'da olan federasyon başkanlığı İzmir'e taşındı.
1: Hı hı.
0: Sayın Abdurrahim Nursoy aynı zamanda İzmir Balkan Göçmenler Derneği'nin genel başkanı ve
1: hı hı.
0: BG, kısa adı BGF olan Balkan Türkleri Federasyonu'nun da başkanı.
1: Evet.
0: Bu dernekler ne iş yapar?
1: Evet.
0: Göçmenler yani, geldi, uyum süreci bitti.
1: Evet.
0: Ama bizim sorunlarımız bitmiyor, şöyle bitmiyor. İki ülke arasında birçok kanunlarda uyuşmazlık var. Sosyal güvenlik kanununda, emeklilikte, buna benzer birçok şeyde, vatandaşlıkta. Derneklerimiz bu işlerle ilgileniyor. Bu işlerin çözüm noktası. Aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye bugün şartlarında yatırım yapmak isteyen iş çevresi güvenecek kurum yer bulamadığı zaman,
1: hı hı,
0: bu dernekler üzerinden bunu yapıyor. İzmir Balkan Göçmenler Derneği birçok ulusal ve uluslararası etkinlikler, paneller, sembozyumlar yapıyor.
1: Hı hı hı.
0: Bunlardan örnek vermek gerekirse Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu yapıldı İzmir'de. 36 bilim insanının bildiri sunduğu. Bunu biz kitap haline de getirdik. Gülsün Hocam'ın
2: Balkan çok katkıları var.
0: Daha sonra Balkan kadını ile ilgili sempozyum yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Avrupa kanadında, Türkiye'de soykırım, Ermeni soykırımı yapıldı konusu onların parlamentolarında tartışılırken,
1: evet,
0: İzmir Balkan Göçmeni Derneği dünyaca ünlü ABD'li tarih profesörü Justin McCarthy'yi İzmir'e davet etti. Kendileri geldi.
1: Hı hı.
0: Ve İzmir'in ortasından haykırdı. Hı. Türkiye Ermeni soykırımı yapmamıştır.
1: Hı hı.
0: Soykırımı ararsanız Balkanlara gidin.
1: Hı.
0: Balkanlarda Türk ve Müslüman soykırımı yapılmıştır dedi.
1: Evet.
0: İzmir, Türkiye ve dünya basının önünde.
1: Evet, evet.
0: Bu dernekler bu tür etkinlikler yapıyor.
1: Evet.
0: Gençlere yönelik etkinlikler yapılıyor. Şenlikler yapılıyor.
1: Evet.
0: Mesela Gazi Emir Sarnıç'ta her yıl sonbahar şenliği yapılıyor. 25-30 bin kişi katılıyor.
1: Yani şey de çok önemli bizim için. Çok az bir vaktimiz kaldı ama bu Balkanları, Bulgaristan'ın folkloru, dansları, yemekleri, bunlar için, bunlar da bizim için büyük zenginlik. Bunlar da yaşatılıyordur.
2: Tabii
1: dernek
2: yani
1: vasıtasıyla.
2: Dernek vasıtasıyla yaşatmaya gayret ediyoruz. Tabii Balkan yemeklerimizle ilgili, hı hı, çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Şenliklerimizde bunları yine sergileme fırsatımız oluyor. Oyunlarımız var. Oyunlarımızı çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz, genç nesillerimize. Fazlasıyla yani lütensalar yapılır, eskisi gibi imece usulü yapılmaya çalışılıyor. En büyük yine etkinliklerimizden biri kurban kazanı diye bir etkinliğimiz var.
1: Hı hı.
2: O da herkes kestiği kurbanından bir parça getirir ve Görece'de, İzmir Görece'de onları bir kazanda kaynatırsa da 5-6 kazanda ve herkese dağıtılır.
1: Hı hı.
2: Bunun gibi etkinliklere imza atmaktan da çok mutluyuz. Gerçekten
1: harika.
2: De çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Son olarak şunu da söyleyeyim. Bulgaristan'dan ana yurda Türkiye'ye geldiniz ama Bulgaristan'da her seçimde biz şunu da söyleriz. Çifte vatandaşlığınız var,
2: evet,
1: ve oy kullanma hakkınız var. Orada Türklerin sesinin daha gür çıkması için bu seçimlere katılmak,
2: kesinlikle,
1: ve söz sahibi olmak çok önemli diyoruz. Bunun önemini çok kısa sizden, bir dakikamız var, rica ediyorum.
2: Tabii oradaki Türk varlığını korumak aslında en başta bizim görevimiz. Çünkü bizler yaşadık ve neler olabileceğini son derece iyi biliyoruz. Şu anki Türk çocukları belki bazı şeylerin farkında değiller.
1: Hı hı.
2: Bu nedenle onların Türkçe seçmeli dersleri seçebilmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Hem aynı zamanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın da Türkiye'mizin de ön ayağıyla birlikte hareket ediyoruz.

0: mutlaka Türk varlığını koruyabilmek için siyasi bir örgütlenme içerisinde olmak zorundayız. Hı-hı. Ve Türklerin genel olarak yer aldığı partilere buradan da oy kullanıyoruz, demokratik haklarımızı kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Hı-hı. İnşallah tekrar göçler yaşanmaz, İnşallah. Soykırım olmaz. Bunun için son damlamıza kadar mücadeleye hazırız.
1: Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun, programımıza değer kattınız. Belki acıları da konuştuk ama sonrasında büyük bir kardeşlik, güçlü bir medeniyet, güçlü bir coğrafya ve kültürün evlatlarıyız. Bunu bilmek, yaşamak da oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. İyi ki varsınız, çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz program yapımcımız Sayın Burhan Kaya'ya, size Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. Yine hem İzmir Balgöç'ün genel başkanı hem de BGF'nin başkanı olan değerli başkanımız Abdurrahim Nursoy'a da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün dinleyicilerimize de bize zamanlarını ayırdıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk bizim için katılmak yayına.
1: Çok sağ olun efendim. Gülseren Bilgiçe ve İhsan Şentürk'e biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu arada programımızın sonuna geldik ama şunu da hatırlatayım. Makedonya, Kuzey Makedonya Gostivar'da bir salgın var. Bir su salgını. Bu sebeple bir hastalık da baş göstermiş. Ama TİKA buraya içme suyu yardımı yapmış. Hem soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de TİKA'ya tüm gönül coğrafyamıza yapmış olduğu yardımlar ve bu desteği için de ayrıca hem gurur duyduğumuzu hem de teşekkürlerimizi ifade edelim. Gecenin içindenin bu gecede sonuna geldik efendim. Teşekkürler, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde öncelikli gündem bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Ayrıca iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi. İran'ı tehdit etmekten de geri kalmayan Trump, İran'la görüşmelerimiz iyi gidiyor, eğer işe yaramazsa askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Van 16, İstanbul, Diyarbakır, Kilis 22, İzmir, Adıyaman 24, Muğla, Sinop 21, Hatay, Gaziantep 23, Antalya, Şanlıurfa 26, Eskişehir, Giresun 18, Bolu 15, Tokat 14, Trabzon, Rize 20, Erzurum 13 ve Malatya 17 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine.

Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor.

Arif Meşhur'un Murtaza Kurt'tan derlediği Tokat türküsünü Mehmet Erenler'den dinliyoruz. Derdinden del oldum inan vallahi, ne yaman mestane bakar gözlerin.

Yücel Sarı Sözel'in Nezih Şen Ses'ten derlediği Mardin türküsüyle İcdelen Kaplan sizlerle. Kirpiklerin ok mudur, kalbime batıyor, gözlerin güneş midir, beni de yakıyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Yorgansız Hakkı'dan derlediği Kastamonu türküsünü İbrahim Can söylüyor. Varın bakın ak yıldız doğmuş mu? Benim vurulduğumu yarim duymuş mu?

Ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Nuri Halil Poyraz'a ait İstanbul türküsüyle Emine Karakuş var. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi.

Muzaffer Sarı Sözel'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Çelik pazarında ufacık taşlar, el ele tutmuş gidiyor dadaşlar.

Ahmet Sezgin'in Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle İlker Gökkaya sizlerle. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, ben güzel görmedim senden ziyade.

Nilay Özkan'ın Ufuk Güneşen'den derlediği Tokat türküsüyle Ünal Sofuoğlu sizlerle. Topçam yaylası düz yıldız ışılar. Tevfiği vurdular kanlar fışılar.

Kadri Kars'a ait Muş türküsünü Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Hayatın en eski, en mukaddes imtihanına, varlık sebebimiz olan o iki koca çınarın gölgesine çeviriyoruz yüzümüzü. Bugün nezaket mevsiminde bir sıfat değil, bir şahsiyet makamı olarak evlatlık adabını konuşacağız. Modern dünya bizi birey olma hevesiyle kendi köklerimizden koparmaya çalışırken, evlat olmanın aslında kendi geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz hürmet olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Evlatlık nezaketi sadece itaat değil, bir merhamet ve vefa borcudur. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde Ömür Hanım'a fısıldar gibi der ki, insan annesinin ve babasının gözünde hiç büyümeyen bir çocuktur. Ama o çocukluğu bir vakarla taşıyabilmek asıl hünerdir. Erbaş'ın penceresinden bakıldığında evlatlık, o karşılıksız sevgiye karşı gösterilen bir gönül uyanıklığıdır. Henry Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla anne ve babamıza gösterdiğimiz her nezaket aslında kendi çocukluğumuzun elinden tutmak ve o safiyeti geleceğe taşıyabilmektir. Onlara karşı sesin yükseldiği, üslubun sertleştiği her an aslında kendi ruhumuzun o ince ayarını bozduğumuz anlardır. Gazali İhyası'nda evladın anne ve babasına karşı tavrını bir ibadet estetiği olarak tanımlar. Onlara öf bile deme uyarısını Gazali sadece bir yasak olarak değil, dilin ve kalbin en yüksek mertebesi olarak da açıklar. Sade Şirazi, Gülistan'da şöyle bir nasihat bırakır. Annesini ve babasını inciten evlat, gölgesini kestiği ağacın altında serinlemeyi bekleyen bir cahildir der. Evlatlık nezaketi, onlar yaşlandığında ihtiyaçlarını gidermek değil, sarsılan vakarlarını onarmak, bakışlarındaki yorgunluğu bir tebessümle ferahlatabilmektir. Hazreti Mevlana, canım canıma feda diyebilen bir sevgilin ancak hürmetle taçlanacağını söyler. Sosyolog Bauman, günümüz dünya aslında bağların ne kadar akışkan ve geçici olduğunu anlatır. Bauman'ın uyardığı o vefasızlık tuzağına düşmemek için evlatlık bağını nezaketin o sarsılmaz harcıyla güçlendirmeliyiz. Medeniyetimizden gelen bir alışkanlığı da hatıra getirirsek, bir evladın babasının karşısında bacak bacak üstüne atmaması veya annesinin sözünü kesmemesi basit bir şekilcilik değil, hiyerarşinin ötesinde aslında bir hürmet estetiğidir. Kıymetli dinleyiciler, evlat olmak bir gün o anne ve baba makamının boşalacağını bilerek o boşluk gelmeden evvel iyikileri çoğaltmak sanatıdır. Gelin bu mevsimde onlara sadece borçlu gibi değil, minnettar birer yol arkadaşı gibi davranalım. Unutmayalım ki evladın anne ve babasına gösterdiği ihtimam, kendi şahsiyetine yaptığı en güzel yatırımlardandır. Evlat olmak bir gün o dev çınarların gölgesi çekildiğinde güneşe karşı savunmasız kalacağımızı bilerek o gölgenin kadrini henüz oradayken bilebilmektir. Anne ve babamızın rızası cebimizde taşıdığımız en kıymetli istikbal senedidir. Bugün onlara sunacağımız bir tebessüm, yarın kendi yüzümüzde bulacağımız aydınlığın işaretidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Köklerine sadık, gövdesi vakur ve dili merhametli ömürler diliyoruz hepinize. Sükunetle, hürmetle ve vefayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Tercih döneminde üniversite adaylarının aklında pek çok soru var. Hangi bölüm, nasıl bir eğitim, nasıl bir gelecek? Bugün stüdyomuzda üniversitenin akademik yapısından sosyal yaşamına, barınma olanaklarından öğrenci projelerine, uluslararası fırsatlardan, tercih sürecinde merak edilen tüm konulara birçok başlığı konuşacağız. Konuklarımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Rana Kibar ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü İKA Koordinatörü Profesör Pınar Mızrak Özfırat olacak. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bugünlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla kendileriyle üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, çok heyecan verici bir dönemdeyiz aslında gençler için, adaylarımız için ve tabii ki üniversitelerimiz için. Onlar da yeni öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyorlar ve bugün bize vakit ayırdı, stüdyomuza geldi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Sayın Rana Kibar. Hoş geldiniz efendim. Hoş programımıza. Evet, gerçekten yoğun bir dönem değil mi? Şimdi adayların herhalde heyecanı doruktadır, ailelerinde doğal olarak. Şöyle başlayayım mı üniversitenizi konuşmadan önce? Bu tercih döneminde neye dikkat etsinler en çok? Neyle başlasınlar? Neyi düşünsünler?
1: Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizi dinleyen sevgili gençlere, ailelerine ve tüm dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Çok önemli bir dönem. Gerçekten öğrencilerimizin ve tabii ki de ailelerinin hayatında bir dönüm noktası. Üniversite tercih aşaması. O yüzden onlar kadar emin olun bizler de çok heyecanlıyız bu konuda. Evet. Ve elimizden geldiği kadar hem üniversitemizi anlatmaya hem de onlara tercih döneminde destek olmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu programda buna güzel bir vesile oldu bizim için. Tekrar teşekkürler. Öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli? Sadece biz şunu söylüyoruz. Puan bazlı öncelikle bir tercih yapmayın. Siz ne okumak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz ileriki hayatınızda? İşte bugün bunu tercih edeceksiniz aslında. Evet. Yani sadece bir üniversitede bir bölüm tercihi değil bugün
0: yaptığınız.
1: Hayatlarını
0: nasıl
1: şekillendireceklerine dair çok kıymetli bir tercih. O yüzden sadece puana takılı kalmayın. Puan bazlı bir tercih yapmayın diyoruz öğrencilere. Tabii ki gönüllerinde hangi meslek var? Öncelikle bu çok önemli. Buna uygun bir üniversite bulmak, şehir bulmak son derece önemli. Üniversiteleri değerlendirirken evet akademik kriterleriyle değerlendirecekler. Şehirleri sosyal etkinlikleriyle, sosyal imkanlarıyla değerlendirecekler. Bütün bunlara dikkat ederek tercih yaptıklarında en son lütfen gönüllerine dönüp bir baksınlar. Ben ne istiyorum diye.
0: Şöyle bir durum var. Sizin üniversiteniz gibi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi gibi, özellikle köklü üniversiteler, bir geçmişi olan yaygın üniversiteler tabii ki daha çok tercih ediliyor galiba. Gönüllerde yatıyor. Siz buna neler eklersiniz? Neden mesela Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim modeli var? Burada ne gibi olanaklar sağlanıyor bu anlamda? Siz nasıl anlatırsınız üniversitenizi?
1: Şimdi 34 yıllık bir geçmişe sahip, 1992 yılında kurulmuş bir üniversite, Manisa Celalbayar Üniversitesi. Bugün 16 fakültemiz, 15 meslek yüksekokulumuz, 2 yüksekokulumuz ki bunlardan bir tanesi dünyada tek olan bir yüksekokuldur. Bir lisansüstü enstitümüz, eğitim enstitümüz, uygulama ve araştırma hastanemiz, teknokentimiz, teknoloji transfer ofisimizle oldukça büyük bir üniversiteyiz. Bugün 40 binin üzerinde öğrencimiz, 4500 personelimizle 50 bine ulaşan büyük bir aileyiz. Biz nasıl bir eğitim modeli sunuyoruz öğrencilerimize? Diyoruz ki deneyimle öğren ve geleceğini şekillendir. Aslında evet, bunu baz alıyoruz. Yani öğrencilerimizin eğitimleri sırasında, akademik eğitimleri sırasında aldıkları uygulamalı eğitim bizim için son derece kıymetli. O yüzden biz öğretim programlarımızda işletmede mesleki eğitim dediğimiz bir program uyguluyoruz.
0: Evet.
1: Fakültelerimizde 7+1, MEO'larımızda 3+1 şeklinde uyguladığımız işletmede mesleki eğitim programımızı öğrencilerimiz son dönem tamamen sahada oluyorlar. Bununla ilgili bizden sonra inşallah istihdam ve kariyer koordinatörümüz Pınar Hocam ayrıntılı bilgi verecek. Ama şöyle söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz için daha mezun olmadan sahada iş deneyimi, tecrübe kazanma fırsatına sahip oluyor. Bu çok kıymetli. Biz mezunlarımızı nitelikli, donanımlı bir şekilde mezun etmemizin en büyük faydasını kısa sürede istihdama katılmalarıyla geri alıyoruz. İşte bu noktada Manisa biliyorsunuz tarımı ve sanayisiyle güçlü bir şehirdir. Sanayiyle olan işbirliğimizde öğrencilerimizin bu noktada uygulamalı eğitim noktasında sahada yer almalarında hiçbir problem yaşamamamıza ve daha hızlı aksiyon almamıza vesile oluyor. Dolayısıyla uyguladığımız bu programla biz şu anda bölgede bunu en yaygın uygulayan üniversiteyiz.
0: Evet.
1: 4 fakültemizde 22 bölümle, 11 meslek yüksekokulumuz ve 1 yüksekokulumuzda 42 programla uyguluyoruz biz bunu. Bölgede bunu bu kadar yaygın uygulayan başka bir üniversite yok. Evet. Dediğim gibi Pınar Hocam zaten işletmede mesleki uygulamamızın ayrıntılarını verecek
0: bize. Bir de üretime katılım konusunda da destekleniyor sanıyorum öğrenciler, değil mi üniversitemizde?
1: Tabii ki biz öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında uygulamalı eğitime ne kadar önem veriyorsak bir diğeri de öğrencilerimizin projelerde yer almasıdır. Bu bizim için son derece önemli. Yani sadece gelsin dersi dinlesin, gitsin akademik bir bilgi alsın. Hayır, bu değil bizim vizyonumuz. Biz öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında da projelere dahil olmalarını, bizzat üretimin içinde yer almalarını son derece önemsiyoruz. İşte bu noktada Teknofest projeleri, TÜBİTAK 2209 projeleri, Unides projeleri, öğrencileri yaygın olarak içinde yer aldığı projelerdir ki biz şunu gördük. Biz onlara alan açtığımızda, onların yanında olduğumuzda öğrencilerimiz son derece güçlü ve başarılı projeler yapıyorlar ki 2025 yılında gerçekleştiren Teknofest'te öğrencilerimizin 8 projesi derece aldı. Bunlardan 4 tanesi birincilikti sadece.
0: Ne güzel. Tabii uygulama o kadar önemli ki artık günümüz dünyasında da gençler de bunun farkında. Eminim onların talepleri de daha bilinçli oluyordur. Daha üniversiteye başlarken şimdi şöyle de bir durum var. Eğitimde kalite dediğimizde ne anlamamız lazım, neye bakması gerekir öğrencilerin? Ve tabii son yıllarda akreditasyon konusu da çokça konuşuluyor, çokça dikkat ediliyor. Bu anlamda Manisa Celalbayar Üniversitesi

0: üniversitelerin akreditasyonu ki bu sayıda Türkiye'de çok sayıda değildir. 5 yıllık tam akreditasyonu olan üniversite, ama biz Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi olarak tam akredite bir üniversite olduğumuzu söylüyoruz. Tabii ki üniversite akreditasyonu yanı sıra aynı zamanda lisans ve ön lisans programları, bölüm ve programların da akreditasyonu söz konusudur ki burada da güçlüyüz ve güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 30'un üzerinde lisans programımız, 3 MYO'muzda 7 programımız akreditedir. Hı hı. 2026 yılı itibariyle de yine 30'un üzerinde bölüm ve programımız şu anda değerlendirme aşamasında. Toplam lisans ve ön lisans program ve bölüm sayımızın 150 civarında olduğunu söylersek bu demektir ki 2026 yılı itibariyle bunun 3'te 1'inden daha yüksek bir oranda bölüm ve programımız akredite olmuştur. Yani ulusal standartların üzerinde kalitesi tescillenmiş olduğunu ifade eder akreditasyon olması. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz artık aldıkları diplomalarda sadece normal bir diploma olmasını istemiyor ki biz de bunu arzu ediyor ve destekliyoruz. Hı hı. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi olarak ifade ettiğimiz TYÇ logosu bugün 21 bölümden mezun olan öğrencimizin diplomasında yer almaktadır.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Bu da öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları eğitimin aslında yine bir tescillenmesi, bunun bir göstergesidir. Öğrencilerimizin istihdamına yönelik, yurt dışı başvurularına yönelik, hı-hı, onlar için oldukça önemli bir unsurdur.
1: Hı-hı. Tabii bu kadar çok fakülteyi ve bölümü tek tek konuşmak çok mümkün değil ama genel hatlarıyla bazılarını konuşalım istiyoruz. Mesela meslek yüksekokulları. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi'ndeki meslek yüksekokullarını neden tercih edebilir öğrenciler acaba?
0: Başında da söyledik, 15 tane meslek yüksekokulumuz var. Bunlar da oldukça güçlüyüz. Ve şu an işte tarımdan sağlığa kadar, sosyal bilimlerden temel bilimlere, mühendislik bilimlerine kadar çok farklı alanda 84 tane lisans programımız var öğrencilerimiz. Ön lisans programımız var öğrencilerimizi beklediğimiz. Dolayısıyla biz Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi olarak meslek yüksekokullarında oldukça güçlüyüz. Sahada ara eleman olarak ifade edilen ama bizim aranan eleman çok dediğimiz meslek yüksekokulu mezunlarımıza çok ihtiyaç var. Ve biz bugün büyürken yeni bölüm ve programlarımızda özellikle sahanın ihtiyaç duyduğu alanlarda büyümeye gayret ediyoruz ki meslek yüksekokullarımız da bunlardan bir tanesi. Örneğin 2 yıl öncesinde açtığımız ve bu yıl ilk mezunlarını verdiğimiz 3 bölümümüz vardır ki meslek yüksekokullarımızda bizim. Özellikle günümüzün işte yapay zeka, dijital talleşme, büyük veri alanlarında mezun yetiştiriyoruz. Hı hı. Yine 3 farklı meslek yüksekokulumuzda bu yıl açılan 3 tane bölümümüz var. Örneğin akıllı seracılık, yeşil ve yeşil binalara ilişkin açtığımız diğer bir bölümümüz. Bunlar günümüz teknolojisinin kullanan ve sahada istihdama yönelik direkt alan bulabileceğimiz bölümlerdir. Hı hı. Bunun yanı sıra meslek yüksekokullarımızdan bahsettiğimizde oldukça güçlüyüz MYO'larımız. Örneğin Akhisar'da bulunan meslek yüksekokulumuzda zeytincilik programımız var ki Türkiye'de 2 tanedir sadece. Hı hı. Merkezde bulunan teknik bilimler meslek yüksekokulumuzda özellikle sahayla da yaptığımız işbirlikleriyle eğitim öğretim altyapısını çok güçlendiriyoruz. Gerek Manisa OSB ile gerek Türkiye'de ulusal anlamda kurumsal şirketlerle yaptığımız işbirlikleriyle 7 laboratuvarlar oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi alternatif enerji kaynakları teknolojisi programımızdı ki yine bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın direkt istihdamı söz konusu. Dolayısıyla mezun MYO'larda özellikle önemsediğimiz noktalardan bir tanesi de budur. Öğrencilerimiz işletmede meslek eğitim programı vesilesiyle de daha öğrenciyken sahada çalışmaya başlarlar ve bu özellikle de istihdamlarına ciddi katkı sağlar. Aynı zamanda nitelikli mezun vermemize. MYO'larda önemsediğimiz diğer bir husus da az önce konuştuğumuz kalite ve akreditasyon konusudur. Evet. MEDEK akreditasyonu olarak ifade ettiğimiz bu akreditasyona biz bugün ki çok yeni bir uygulamadır, 1-2 yıllık bir uygulamadır ülkemizde. 3 meslek yüksekokulumuzda 7 programla dahil olduk ve her birinde 4 yıllık tam akreditasyon aldık. Bu öğrencilerimiz ve ailelerimize şunu ifade etmek isterim. Ne için önemlidir? İşte oralarda verilen eğitimin belli standartlarında standartların üzerinde olduğunu ifade eder.
1: Evet, harika. Şimdi sağlık alanı her zaman ihtiyaç olan bir alan. İsteklisinin de aslında çok olduğu bir alan galiba. Sağlık alanında tercih yapmak isteyenler için üniversitenizin eğitim olanakları nelerdir? Altyapınız nasıldır?
0: Manisa'da bizim 3 büyük kampüsümüz var. Bunlardan bir tanesi de sağlık kampüsümüz. Tabii ki üniversite olarak köklü bir

0: Üniversiteyiz. Sağlık kampüsümüzde tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz var. Aynı zamanda çok kıymetli olan Manisa'da 3. basamak tek hastane olan Hafsa Sultan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz var bizim o kampüsümüzde. Öğrencilerimizin aldığı eğitim, evet altyapımız çok iyi. Örneğin tıp fakültemiz bizim 2031 yılına kadar 3. kez tam akreditasyon aldı. Bu üçüncü kez olması bu alanda ne kadar sürdürülebilir olduğunu, oradaki akademik personelimizin, akademik işlerin ve kalitesini ifade etmektedir. Aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ebelik ve hemşirelik bölümlerimiz var ki onlar aynı şekilde kendi akreditasyon dernekleri tarafından akredite edilmiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda günümüz teknolojisinde ya da sahaya hizmet eden bölümler bulunmaktadır. Ancak bütün ifade ettiğimiz bu bölümlerin ortak noktası uygulama yapabilmeleridir eğitimleri sırasında.
1: Evet.
0: İşte orada var olan hastanemiz, Manisa'da 3. basamak olan tek hastanemiz, gerek teknik altyapısıyla gerek hasta sirkülasyonu bakımından öğrencilere bu anlamda çok ciddi katkılar sağlar. Bugün ameliyathanelerimizde son teknolojiyi kullanıyoruz bizler. Ameliyathanelerimiz oldukça gelişmiş. Bunları revize ettik. Örneğin çok yakın zamanda cerrahi robot aldık. Bu ne demektir? Öğrencilerimiz bizim lisans eğitimleri sırasında da robotla, cerrahi robotla eğitim alabilecekler. Hem hekime hem hastaya yansıyan bir konfor olmasının yanı sıra bunun öğrencilerimizin eğitimlerine de ciddi katkı sağlayacak. Bunları da son derece önemsiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden sağlık alanında da oldukça güçlüyüz Manisa Cevher Üniversitesi olarak.
1: Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte tabii günümüz dünyasında artık yapay zeka hayatımıza girdi. Bu konuya girmek lazım ister istemez eğitim deyince, çünkü endişeleri de olabiliyor adayların, gençlerin. Nasıl bir hayat, nasıl bir gelecek, dijital bir dünya, yapay zeka ne yapacak, meslekler yok mu olacak? Yapay zekaya yönelik, dijital geleceğe yönelik yaptıklarınız nelerdir üniversitenizde?
0: Öncelikle biz öğrencilerimizi bu alanda yetiştirirken, evet, bir dönüşüm söz konusu dünyada. Bunu görmezden gelemeyiz ve ayak uydurmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizler de bu dünyayı anlayan, veriyi doğru okuyabilen, yorumlayabilen ve bu anlamda üreten gençler mezun etmek istiyoruz. Tabii ki bir şeyi söylediğimizde bunun etkin olmasının en önemli yolu bunu uyguluyor olmaktır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla üniversite olarak bizler de kendi uygulamalarımızda dijital dönüşümü yaşıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Her alanda, gerek akademik anlamda gerek idari anlamda dijital dönüşüme ayak uyduruyoruz üniversite olarak. Peki öğrencilerimize ne diyebiliriz bu konuda? Geleceğin meslekleri olarak ifade ettiğimiz bu alan aslında yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanında yeni bölüm ve programlar açtığımızı az önce de söylemiştim. Örneğin bu yıl ilk kez mezun verdiğimiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda 3 programımız vardı bizim. İmalat ve yürütme sistemleri operatörlüğü, dijital dönüşüm elektroniği programı ve büyük veri analitiği. Bunlar ilk kez mezun verdiğimiz ön lisans programlarımız. Benzer şekilde aynı okulumuzda yeşil ve ekolojik bina teknikerliğini açtık. Burayı öğrenci alacağız. Onun dışında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda dijital sağlık sistemleri teknikerliğini açtık. Ve Alaşehir Meslek Yüksekokulumuzda da akıllı sera teknolojileri programını açtık. Dolayısıyla işte biz bunlarla öğrencilerimizin günü yakalamasını, o alanlarda eğitim almasını destek olmaya gayret ediyoruz. Bir de üniversitemiz bünyesine 16. fakülte olarak dahil olan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizde bu yıl öğrencilerimiz 3. sınıf geçti. İlk aldığımız öğrenciler yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri bilimi ve analitiği bölümlerinde öğrenimine devam ediyor. Dolayısıyla bu yılda yeni öğrencilerimizi o alanlara bekliyoruz.
1: Evet. O zaman mühendislik ve teknoloji konusundaki fakültelerinizi de biraz konuşmakta fayda var sanıyorum, değil mi?
0: Evet. Mühendislik, teknoloji, temel bilimler alanında gerçekten güçlü bir üniversiteyiz. Yine 2 fakültemiz mevcut. Bir tanesi merkez kampüsümüzde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz. Bir diğeri Turgutlu'da bulunan Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültemiz. Mühendislik fakültemiz akademik olarak da başarısını göstermiş. Şöyle, uluslararası düzeyde mühendislik alanında engirenk olarak ifade edilen sıralamalarda Türkiye'den sadece 16 üniversite dahil olmuştur ki bu sıralamalara bunlardan bir tanesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Dolayısıyla biz buradaki varlığımızı, akademik başarımızı aslında bir nevi göstermiş durumdayız. Tabii ki bunun yanı sıra, yani mühendislik anlamında sadece fakültelerimiz değil, meslek yüksekokullarımızda bulunan teknik programlarımız da bu alana

0: hizmet etmekte. Evet. Güçlü bir teknokente ve teknoloji transfer ofisine sahibiz. Sanayi bakımından oldukça güçlü olan Manisa gibi bir şehirde teknokentimizin varlığı da bizim için son derece önemli ki Manisa OSB, Merkez OSB başta olmak üzere OSB'lerle yaptığımız işbirlikleri de bunu daha da, bu gücümüzü daha da arttırmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz için sektörle yaptığımız işbirlikleriyle, örneğin TUSAŞ'la yaptığımız bir işbirliğiyle oluşturduğumuz laboratuvarla, kurduğumuz laboratuvarla öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında oldukça güzel alt yapı imkanlarına sahip olmaktadır eğitim öğretime ilişkin. Bunun yanı sıra şöyle bir durumdan da bahsedebiliriz. 2026 yılı içerisinde ilk kez uygulayacağımız ve şu an gündemde olan mikro yeterlikler ve sosyal transkript. Yani bunlar mühendislik alanlarından bağımsız olarak tüm birimlerimiz için tabii ki geçerli. İlk kez uygulamaya koyacağımız alanlardır. Neyi ifade eder bu? Artık öğrencilerimize mezuniyet sonrası sahaya atıldıklarında ya da mezunlarımıza saha sadece şunu sormuyor. Hangi bölümden mezunsunuz?
1: Evet.
0: Hangi becerilere sahipsiniz diyor. Hangi projelerde yer aldınız? Herhangi bir takım çalışmasında bulundunuz mu? Liderlik yaptınız mı? Bir proje ürettiniz mi? Artık bunlarla ilgileniyor. Dolayısıyla işte biz de öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında dahil olduğu projeler, katıldıkları seminerler, etkinlikler, bunlara ilişkin becerilerini belgeleyebilmek adına mikro yeterlik uygulamasını getiriyoruz. Bu programı uygulayacağız 2026 yılından itibaren ve öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını gösteren transkript değil, işte bu şekilde farklı alanlardaki katılımlarını gösteren sosyal transkriptleri öğrencilerimize vermeye başlayacağız.
1: Ne kadar güzel. Tabii öğrenciler şunu da merak ediyor. Nasıl bir üniversite hayatım olacak? Nasıl bir kampüs? Ne gibi olanaklar olacak? Aileler belki başka şehirlerden gelecekler için nasıl bir şehirde yaşayacak? Güvende olacak mı? Nasıl barınacak? Bütün bunları düşünüyorlar. Bunlara da cevap vererek aslında sohbetimizin de sonuna geldik ama dinleyicilerimize çağrınız ne olur? Tercih döneminde olan aileler ve çocuklar için.
0: Evet, hem gençlerimiz hem aileler için. Tabii ki üniversitenin bütün bu akademik imkanları, sosyal imkanlarının yanı sıra şehrinde imkanları çok önemli. Biz şöyle söylüyoruz. Üniversite eğitimi öğrencinin hayatındaki çok kıymetli bir zaman dilimi. Öncelikle onların güzel anılar biriktirebilmesi çok önemli. Bu anlamda üniversitemizin iki kampüsümüz spor dostu kampüs ödülü almış durumda şu an itibariyle. Yani öğrencilerimizin bir kapalı ve açık havuz olmak üzere iki havuzumuz, fitness salonlarımız, farklı spor salonlarımız mevcut. Yani öğrencilerimiz bu sırada sportif olarak da spordan sanata, hatta birçok alanda sosyal etkinlikler yaparak güzel zaman geçirebilir, güzel anılar biriktirebilirler. Bunun yanı sıra aileler için önemli olan noktalardan bir tanesi de öğrencilerin nerede barındığı.
1: Tabii.
0: Özellikle merkezde bulunan kampüsümüzde sadece kız öğrencilerimize ait yurtlarımız var. Erkek öğrencilerimizin yurtları kampüsümüze 2 kilometre uzaklıkta. Kesinlikle öğrencilerimizin barınma noktasında problemleri yok. Gerek KYK yurtları, gerek özel yurtlar ya da evlerde kalarak öğrencilerimiz çok kolay barınma imkanına sahipler. Manisa büyük şehir, dolayısıyla ulaşım noktasında sıkıntımız yok öğrencilerimiz için. Hı hı. Tabii bunun yanı sıra bizim önemsediğimiz diğer bir nokta, öğrencilerimizin eğitim hayatları sırasında sosyal olabilmeleri adına öğrenci kulüp ve toplulukları. Şu anda 150'nin üzerinde Manisa Celalbayar Üniversitesi'nde öğrenci kulüp ve topluluklarımız var ki biz gerek ÜNİDES projeleriyle gerek SKS birimimiz üzerinden kulüp ve topluluklarımızın yaptığı etkinlikleri destekliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir şehzadeler şehri olan Manisa'ya geldiklerinde ailelerimizin de gönülleri oldukça rahat bir şekilde öğrencilerimizi bize emanet edebilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. O heyecan devam ediyor. Size kolaylıklar diliyoruz yeni yılınızda da.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Manisa Celalbayar Üniversitesi Rektörü Profesör Sayın Rana Kibar konuğumuz oldu sevgili dinleyenler.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü İKA Koordinatörü Profesör Sayın Pınar Mızrak Özfırat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle siz neler söylemek istersiniz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili? Bir genel fikrinizi alalım.
1: Üniversitemizi tanıtmaya geçmeden önce ben de şu anda tercih döneminde olan adayları öncelikle tebrik ediyorum. Zorlu bir süreci tamamladılar. Bundan sonra tercih döneminde de başarılar diliyorum. Üniversitemizde istihdam kariyer koordinatörlüğü görevini yürütüyorum ben de. İstihdam kariyer koordinatörlüğünün temel olarak stajlarla ilgili görevi var.
0: Evet.
1: Onların koordinasyonunu, takibini yapıyoruz.
0: Evet. Çünkü üniversite hayatı sürerken aslında amaç o, yani güzel bir istihdam olanağına ulaşmak. Üniversitenizde staj olanakları neler, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Bazı bölümlerimiz ve programlarımızın öğretim planlarında yer alan zorunlu staj dersleri var. Zorunlu staj dersinin dışında birçok fakültemizde ve meslek yüksekokulunda devam etmekte olan işletmede mesleki eğitim programımız var. Bunun dışında yine bölüm ve programdan bağımsız olarak üniversitemizdeki tüm öğrencilerin faydalanabildiği isteğe bağlı staj programımız var. Ve tabii ki ulusal staj programına da yine bizim üniversitemiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi dahil bu programdan da çok sayıda öğrencimiz yararlanabiliyor.
0: İşletmede mesleki eğitim nedir bu acaba?
1: İşletmede mesleki eğitim, öğrencilerimizin son dönemlerinde kendi bölümleriyle ilgili bir iş yerinde bir dönem boyunca tam zamanlı olarak yapmaları gereken uygulamalı bir eğitim modeli. Yani bunu birazcık daha detaylandıracak olursak,

0: Ön lisans öğrencilerimizin normalde öğretim planları 4 dönem. 3 dönemde üniversitede almaları gereken bütün dersleri tamamlıyorlar.
1: Evet.
0: Lisans öğrencilerimizin de normalde 8 dönemlik öğretim planları var. 7 dönemde üniversitedeki derslerin hepsini tamamlıyorlar. Son dönemde öğrenciler kendi meslekleriyle ilgili bir işletmeye işte haftada 5 gün tam zamanlı olarak görev yapmaya gidiyorlar. Bir dönem boyunca bunu orada sürdürüyorlar. Bu şekilde tabii bilgilerini, becerilerini gerçek bir iş ortamında uygulama fırsatı, aktarma fırsatı oluyorlar ve 15 haftalık bir tecrübeyle mezun olmuş oluyorlar.
1: Üniversitedeki bütün bölümlerde uygulanıyor mu bu program?
0: Çoğu bölümümüzde var. Mesela Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültemizin, bir de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin bütün mühendislik bölümlerinde var. Buna ek olarak fizik, kimya, biyoloji bölümümüzde var. Spor bilimleri fakültemizde antrenörlük eğitimi, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümlerinde var. Uygulamalı bilimler fakültemizde finans ve bankacılık, sermaye piyasası bölümlerinde var. Tütün eksperliği yüksek okulumuzda var. Hı hı. Ön lisanslara bakacak olursak meslek yüksek okullarımıza Akhisar, Alaşehir, Demirci, Köprübaşı, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, Soma, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda ve Turgutlu'nun birçok programında var. Şimdi tabii bunun detayı önemli. Hangi bölümlerde var, hangi bölümlerde yok. Bunun detayı önemli. Tercih dönemindeki adaylar bunu bizim Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi'nin İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü'nün internet sayfasına ulaşabilirler. ika.mcbu.edu.tr adresinde bu detaylı liste var. Oradan bakabilirler.
1: Peki bunu kısa cümlelerle anlatırken kolay da uygulama aşamasında pek çok aşaması var galiba, değil mi? Nasıl uygulanıyor acaba?
0: Şimdi öğrencilerimiz öncelikle işletmede meslek eğitime gidebilmeleri için üniversitede almaları gereken tüm dersleri başarılı şekilde tamamlamaları gerekiyor.
1: Tamam.
0: Artı bir de genel ağırlıklı not ortalamalarının 2'nin üzerinde olması gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Yani mezuniyet koşullarını sağlamış olmaları gerekiyor. Sonrasında akademik takvim dahilinde derslerin başlamasıyla birlikte işletmelerde görev yapmaya başlıyorlar. Ders dönemi bitince de bu dönem tamamlanmış oluyor. Bu süre içerisinde tabii bir tane üniversitede kendi bölümlerinden bir akademik danışman atanıyor öğrencilere.
1: Evet.
0: Bir de yaptıkları işletmede bir iş yeri sorumluları oluyor. Bu ikisinin gözetiminde görevlerini devam ediyorlar, tamamlıyorlar. Dönem sonunda da bir rapor sunuyorlar işte bu süre içinde yaptıkları projeler, görevler, sorumluluklarıyla ilgili rapor hazırlayıp sunuyorlar. Dönem sonunda bir akademik danışmanlarından not alıyorlar. Bir de iş yeri sorumlularından not alıyorlar. Bu ikisinin ağırlıklı ortalamasıyla da harf notları oluşuyor.
1: Hı hı.
0: Başarılı olan öğrencilerimiz mezun oluyor. Hı hı. Tabii buradaki amacımız hem öğrencilerimizin böyle 15 haftalık bir tecrübeyle mezun olması.
1: Çok
0: hem
1: önemli.
0: De, evet, hem de dönem sonunda şartlar uygun olduğunda işletmede mesleki eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilen öğrencilerimiz de oluyor. Yani diplomayı aldığı gün işe başlayan öğrencilerimiz de oluyor. Şu anda bunun oranı %14 son dönem ölçütlerimizde. %14'ü bu şekilde göreve başladı. Tabii işletmede mesleki eğitim programımız aynı zamanda 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa tabi.
1: Evet.
0: Bu kanun çerçevesinde de işletmeler öğrencilerimize asgari ücretin 1/3 oranında ödeme yapıyorlar.
1: Hı hı.
0: Sonrasında da bunun belli bir oranını yine devletten iade alabiliyorlar.
1: Hı hı. Bu program ne zamandan beri uygulanıyor acaba?
0: Biz bunu 2017 yılından beri uyguluyoruz. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi olarak epey tecrübe kazandık artık bu uygulamada. Başta Manisa ve İzmir'de çok sayıda işletmeye gönderiyoruz ama bunun dışında Ankara, İstanbul'da birçok ilde toplamda şimdiye kadar 12 binden fazla işletmeye öğrencilerimizi göndermişiz. Her dönem sonunda da biz hem bu işletmelerden, yani programa katılan işletmelerin fikirlerini almak için, hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerin fikirlerini almak için, memnuniyet düzeyini ölçmek için anketler yapıyoruz.
1: Hı hı.
0: En son bu tamamladığımız 2024-25-26 bahar döneminin sonunda da yine anketlerimizi yaptık. Memnuniyet düzeyimiz 5 üzerinden 4.38 olarak çıktı. Bu da yani tüm paydaşların programı desteklediğini ve başarılı şekilde devam ettiğini gösteriyor bize.
1: Tabii 2017'den beri sürüyor ve aslında sürekli değerlendiriliyor olması çok güzel. Neler beğeniliyor, nasıl işe yarıyor bunun değerlendiriliyor olması. Bir de isteğe bağlı staj programından bahsettiniz. Bu nasıl bir program acaba?
0: İsteğe bağlı staj programımız da üniversitemizdeki hangi bölüm, hangi programın öğrencisi olursa olsun fark etmez, tüm öğrencilerin yararlanabildiği bir program.

0: Bunda da ön lisans öğrencilerimiz birinci dönemini tamamladıktan sonra, lisans öğrencilerimiz de ikinci dönemini tamamladıktan sonra istedikleri işletmelerde, birden fazla işletmede de yine yapabiliyorlar. İstedikleri süreyle staj yapabiliyorlar. Ve bu staj süresince iş sağlığı ve meslek hastalıkları sigortası üniversitemiz tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla çok sayıda staj yapma imkanı bulabiliyorlar. Yine tabii bunun faydası hem tecrübe ediniyorlar, hem de farklı işletmeleri, farklı sektörleri, farklı departmanları tanıma fırsatı bulabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani örnek verelim, bir öğrencimiz mesela bir işletmenin satın alma bölümünde 3 aylık staj yaptı. Oradan çok memnun kaldı, işi çok sevdi, stajını uzatabilir. Ya da mesela başka bir işletme ya da başka bir sektör tanımak istedi ya da bir de kalite bölümünü görmek istedi başka bir işletmede. O başka kısımda da staj ayarlayıp bir 3 ayda orayı tanıyabilir. Bu sayede mezun oluncaya kadar hangi alanda çalışmak istiyor, hangi sektörde çalışmak istiyor, kendine uygulanan ne, bunu fark edebilir, bunu belirleme fırsatı sunuyor isteğe bağlı staj. Bu da bunu mezun olduktan sonra yapacaklarını önceden yapmış oluyorlar.
1: Yani
0: çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor öğrencilere.
1: Talep yoğun mu? Değilse tavsiye ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
0: Talep yoğun. Bütün bölümlerden uygulayabildiğimiz için bunu daha da eski. 2013'ten beri uyguluyoruz. Ve 2013'ten 2025'e kadar 13 binden fazla öğrenciyi göndermişiz. 2025 yılında da sadece 2025'te 1400'den fazla öğrencimiz faydalanmış isteğe bağlı stajdan.
1: Onlarda da istihdama kalanlar oluyordur. Yani istihdam edilenler
0: tabii,
1: staj.
0: Tabii mutlaka isteğe bağlı stajı tamamlayıp aynı yerde işletmede mesleki eğitimini yapanlar oluyor. Sonra istihdam edilenler oluyor. Bu şekilde birbiriyle stajlarını bağlayanlar oluyor.
1: Peki burada stajyerin isteğe bağlı olduğu için stajyerini de kendisi buluyor sanıyorum, öyle mi? Nasıl buluyor?
0: Kendisi de bulabilir. Farklı kanalları da takip edebilir. Mesela yine bizim istihdam kariyer koordinatörlüğünün sayfasında çokça ilan çıkıyor. Çok uzun süredir yaptığımız için artık işletmeler de biliyor. Hem işletmede mesleki eğitim programını, hem isteğe bağlı stajı. Bu kapsamdaki taleplerini, stajyer taleplerini bize iletiyorlar. Biz de sayfadan duyuruyoruz, internet sayfamızdan. Oradan takip edip başvurabiliyorlar. Onun yanında yetenek kapısını takip edebiliyorlar. Onun yanında ulusal staj programından yine çok faydalanan öğrencilerimiz buluyor. Bir de sadece Manisa'da olmak zorunda değil bu işletmeler.
1: Tabii.
0: Mesela Manisa dışında ailesi başka illerde yaşayanlar, ailelerinin bulundukları illerde de işletmede mesleki eğitim yapabilir, isteğe bağlı staj yapabilir. Buradaki işletmelerden de stajyeri bulabiliyorlar.
1: Sizin eklemek istediğiniz neler var? Ben şimdi soruyorum tabii aklıma gelenleri, ama özellikle sizin üniversitenizle ilgili eklemek istediklerinizi öğrenmek isterim. Aslında daha sonra diğer üniversitelerle de ilgili tercih döneminde adaylara tavsiyelerinizi duymak isterim.
0: Teşekkürler. Öncelikle ben teşekkür ediyorum size üniversitemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Rektör hocam da anlattı detaylarını, üniversitemizin olanaklarını. Tercih döneminde olan öğrenciler üniversitemizin istihdam kariyer koordinatörlüğü sayfasından bu programların detaylarına ulaşabilirler. Hem isteğe bağlı staj hem işletmede mesleki eğitimin detaylarına. Orada bizim e-posta adreslerimiz de var, telefon numaralarımız da var. Sormak istediklerini buralardan bize ulaşarak sorabilirler. Ya da kampüsümüzü ziyaret ederlerse koordinatörlüğümüzün yeni rektörlük binasının içinde gelip yüz yüze de sorularını sorabilirler. Memnun oluruz. Tercih dönemindeki tüm adaylara başarılar diliyorum.
1: Nasıl bir ekiple, nasıl bir kadroyla öğrencilere destek oluyorsunuz acaba sizin bünyenizde?
0: Ekibimizde ben varım. Koordinatör yardımcısı hocalarımız var. Bir de yine üniversitemizde görevli arkadaşlarımız var. Herkes çok büyük özveriyle çalışıyor gerçekten. Çok büyük bir ekibimiz yok. Ama üniversitemizin çok sayıda öğrencisi var. Programlarımız da detaylı olduğu için herkes elinden geleni yapıyor. Güzel bir şekilde, güzel bir ekiple çalışıyoruz.
1: Ekip çalışması deyince sanıyorum üst sınıflarla alt sınıfların birbiriyle iletişimi de çok önemli aslında. Özellikle staj dönemleri, staj sonrası bu tür olanaklar var mı? Belki kulüpler vesaire aracılığıyla sizin de staj kısmıyla bağlantılı olarak belirtmek istediğiniz noktalar var.
0: Tabii üniversitemizin kulüpleri, toplulukları çok sayıda var ve çoğu da aktif faal olarak çalışıyor. Onlar da bazen bizimle ortak duyurular yapıyorlar, programlar düzenliyorlar, işte ortaklaşa yaptığımız etkinlikler oluyor ya da bizim yaptığımız etkinliklerde görev alıyorlar, çokça yardım ediyorlar. Kulüpler ve topluluklar yeni gelen öğrencilere aktarım yapmakta çok etkili oluyorlar. Hem kendi bünyelerinde hem üyelerine, hem de yeni gelen öğrencilere tanıtım yapmakta. Dolayısıyla bu program

0: şeylere de çokça anlatıyorlar aslında. Onlar da bize yardımcı oluyorlar.
1: Hı hı. Peki. O zaman son olarak yine de ben sizden rica ediyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni detaylıca konuşmaya çalıştık. Konuşsak daha çok konuşuruz ama şu anda tercih döneminde herkes kafalar karışık olabilir. Ailelerin bazı endişeleri olabilir. Siz genel olarak neler tavsiye ediyorsunuz günümüzde tercih döneminde olan bir adaya?
0: Öncelikle meslek seçimi tabii ki çok önemli. Yani üniversiteden bağımsız olarak önce hani üniversite 4 sene, 2 sene olabilir ön lisans ya da 4 sene lisans için ama ondan sonra çalışacakları meslek bir ömür boyu. Dolayısıyla hani sevdikleri bir şeyde çalışmaları, bir alanda çalışmaları, sevdikleri iş yapmaları çok önemli. Eğer daha netleştirmemiş olan adaylar da mutlaka vardır. Önce meslekleri araştırsınlar. Hani hangi meslek ne yapar, nerede çalışır, o kendisine uygun mu, değil mi, kendi becerilerine, sevdiği iş alanı, ilgi alanlarına uygun mu değil mi? Önce bunu araştırıp önce bir meslek seçimini, bölümleri yani netleştirmesi lazım kafasında. Ondan sonra da üniversite tercihini yapabilir. Bizim üniversitemizi tercih ederse de geldiği zaman görüşeceğiz o arkadaşlarımızla.
1: Ama şunu da söylemekte de fayda var galiba. Meslek seçimi dışında sizin söylediğiniz gibi sonrasında hangi yönde ilerleyeceğini belirlemek de çok önemli dediniz ya. Tabii. Bir bölümde staj yapıyor, sonra diğerini deniyor.
0: Evet.
1: Kendisine uygun olanı bulmaya çalışıyor. Sanırım üniversite yılları kendine uygun olanı bulmak için çok iyi bir fırsat.
0: Evet, sonrasında faydalı, o 4 seneyi de faydalı bir şekilde geçirmesi lazım. Kendine yine sadece ders değil, diğer olanaklarını da üniversitenin kullanarak kendine katkı koyması lazım. Bir Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de özellikle staj alanında, diğer bahsettiğiniz gibi öğrenci toplulukları, kulüpler alanında çokça imkanlar, olanaklar var. Bu alanlarda da mutlaka kendilerini geliştirsinler. Bu imkanlardan da faydalansınlar üniversiteye gidince.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İstihdam ve Kariyer Koordinatörü Profesör Pınar Mızrak Özfırat konuğumuz oldu.

0: Ve bugünlük yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Aslında bu haftayı biraz üniversite tercihleri konusuna ayırmak istiyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerle hangi konularla, konuklarla sizlerle olacağız. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar. Ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın Sırları'ndan yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, yaz sıcakları başladı. Vücudumuzdan terle birlikte bazı minerallerin kaybına uğruyoruz tabii ki. Bir de sıcaklarda insanın enerjisi düşebiliyor. Bugün öyle bir tarif vereceğim ki özellikle çocuklara, gençlere çok seveceklerini düşündüğüm meyveli serinletici bir içecek bu. Birkaç gün önce bunu yaptım ve kim içtiyse gerçekten çok beğendi. Evdeki meyvelerin pek çoğunu kendi hayal gücünüzü kullanarak tarifini verdiğim şekilde kullanabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Mutfak robotunun içine bir tane muzu doğradım. Birkaç tane çekirdeksiz kayısıyı koydum. Küçük bir parça, bir dilim diyelim, bir portakal dilimi kadar kırmızı pancar koydum renk versin diye. Evde kiraz vardı. Şöyle bir avuç içi kadar da çekirdekleri çıkartılmış kirazları ilave ettim. Üzerine 2 su bardağı kadar ya da eğer rondonuz, robotunuz küçükse 1 su bardağı kadar süt ekleyebilirsiniz. İçine tatlandırmak için bal ya da şeker ya da hurma şurubu, akaç şurubu, elma ekstresi gibi doğal tatlandırıcılardan bir tanesini ilave edebilirsiniz damak tadınıza göre tabii. Rondoyu çalıştırın. İçindeki meyveler adeta pürüzsüz hale gelene kadar sütle buluşup böyle salep kıvamına gelene kadar rondoyu çalıştırın. Sonra bu karışımı içine buzlar doldurduğunuz bardaklara dökün. Şöyle bir tadına bakın. Eğer tadı birazcık az gibiyse biraz daha şeker ya da bal ya da o doğal tatlandırıcılardan bir tanesini ilave edebilirsiniz. Tadına baktığınızda böyle bir kereyle yetinmiyorsunuz. Çünkü devamı geliyor. O kadar güzel bir içecek ki bir kere hem çok doğal hem çok mineral ve vitamin deposu hem de

0: serin ve harika bir içecek. Zaman zaman evdeki başka meyvelerle, evde ne varsa onlarla yapabilirsiniz. Mesela eğer portakal, turunçgil, mandalina zamanıysa içine elma ilave ederek, yine muz ve süt ilave ederek onlarla yapabilirsiniz. Ya da mevsimine göre değişen yaz meyveleriyle yapabilirsiniz. İşte çilek gibi, kivi gibi, yine muz ilave ederek, tekrar böyle süt ve tatlandırıcı bir şeyler ilave ederek farklı meyvelerle aynı şekilde bu serin, fresh ve harika içeceği yapmanız mümkün. Sizlerle yeniden hafta içi her gün tam da bu saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadesi kullanıldı. Yürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. İran'ın Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PEJAK arasında çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak sınırında meydana gelen olayda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ismi açıklanmadı. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da günlerdir süren orman yangınıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. İtalya'nın Sicilya adasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.